0: 6 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, "Biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli" dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek, vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz, dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taş Yapan, "Barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun," dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, "Sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler," dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Radyo Radar 91.8.

yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı Camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
4: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayserispor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayserispor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı Camia'ya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

sahte söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldı. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemedim. Bir adam var diyorum.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBI adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilisarı ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarı %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Ailedir. aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesajla davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu senede hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskinin neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spor'dan sorumlu üyesi Glenn Mikalev, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Madagaskar'da Aralık 2025 tarihinde tespit edilen ilk M-çiçeği Mpox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624 bine yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezi 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri dahil 76 ilde il emniyet müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı Camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Mirasın izleri.
1: Mirasın izlerini dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Safranbolu şehrinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli şehirlerinden biri olan Safranbolu, günümüzde Karabük ilinde konumlanmış, adeta bir açık hava müzesi görünümünde eşsiz bir Osmanlı kentidir. Safranbolu'nun geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanır. Bu dönemden itibaren Anadolu'nun en önemli kervan yolları üzerinde yer almış, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin aktığı ana damarlardan biri olmuştur. Kervan ticaretinin önemini yitirmesinden sonra bile Safranbolu, taşıdığı miras ve koruduğu gelenekleriyle tarih sahnesinde varlığını sürdürmüştür. Şehir yalnızca bir ticaret durağı değil, aynı zamanda kültürel bir kavşak, zanaatkarların, tüccarların ve yolcuların buluşma noktası olmuştur. Bugün Safranbolu'nun en ayırt edici özelliği, Osmanlı dönemi kent mimarisini en iyi şekilde koruyabilmiş olmasıdır. Dar sokaklar boyunca sıralanmış, yüksek duvarlı ve cumbalı evler, taş temel üzerine oturtulmuş ahşap yapılar, hayat denilen avlular, çeşmeler, Arnavut kaldırımlı yollar. Tüm bu detaylar, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı toplumunun günlük yaşamını ve estetik anlayışını gözler önüne serer. Şehir, üç tarihi bölgeye ayrılır. Çarşı, Kıranköy ve Bağlar. Çarşı bölgesi, esnafın ve tüccarın yoğunlaştığı yerdir. Hanlar, hamamlar, arastalar ve camiler burada toplanmıştır. Kıranköy, gayrimüslim nüfusun yaşadığı bir mahalle olarak farklı kültürlerin izlerini taşır. Buradaki mimari, şehrin çok kültürlü yapısını yansıtır. Bağlar ise yazlık konakların bulunduğu bölgedir. Safranbolulu ailelerin yaz mevsiminde serinlemek için göç ettiği bu semt, bağ evleriyle ünlüdür. Safranbolu yalnızca evleriyle değil, aynı zamanda hanları, camileri, hamamları ve kervansaraylarıyla da Osmanlı kent hayatının bütüncül bir resmini sunar. Cinci Hanı, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Eski Hamam ve Yemeniciler Arastası bu canlı mirasın önemli parçalarıdır. 1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Safranbolu, kültürel kimlik, ekonomik yaşam ve kentsel gelişim arasındaki ilişkiyi en iyi temsil eden kentlerden biri olarak kabul edilmiştir. UNESCO'nun bu kararı yalnızca taş ve ahşap tanı inşa edilmiş yapıların değil, aynı zamanda bir yaşam tarzının, bir kültürün, bir sosyal dokunun korunmasını da ifade eder. Bugün Safranbolu, ziyaretçilerine zamanda bir yolculuk yapma fırsatı verir. Dar sokaklarında yürüyen bir gezgin, yüzlerce yıl öncesinin gündelik hayatına dokunabilir. Ahşap pencerelerden sızan ışık, çeşmelerden akan su ve taş sokaklarda yankılanan ayak sesleri, geçmişle bugünü birbirine bağlar. Safranbolu, Osmanlı kent kültürünü yaşatan bir hazine, mimari ile toplumsal yaşamın nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir sahne, kültürel mirasın korunmasının insanlık için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir öğretmendir. İşte bu yüzden Safranbolu, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal posta yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde il emniyet müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onur Can Piri, Sarı Kırmızılı camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBI adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarı %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onurcan Piri, Sarı Kırmızılı camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
2: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
4: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
2: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param, benim param o da benim. O da benim. Senin param o da benim. O da benim. Benim param benim.
4: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
4: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
2: Ben konuşuyorum, siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında sezon finaline son 4 gün kala yeniden sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün de günü gündemi memleketi konuşacağız. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikte olacaklar. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
4: Günaydın, hayırlı sabahlar.
5: Günaydın, günaydınlar herkese.
1: Hemen bir hava durumuyla başlayayım. En çok merak edilenlerden bir tanesi para kadar hava durumunda merak ediyoruz. Efendim bugün itibariyle günlerden salı öğle saatleri itibariyle bir yağış göstergesi var. Bilginiz olsun, meteoroloji bilgi en azından öyle vermiş. Yine. 12 ile 18 arasında aynen öyle bir tatlı yağış yaşayabilirsiniz demiş. Şiddetiyle alakalı çok net bir bilgimiz yok. Nem oranları %48-%71 arasında gidiyor geliyor. Rüzgar hızı çok yüksek değil, 30 kilometreye kadar çıkacakmış. Ama bunun dışında da bir yağmur hareketli varmış. Daha sonrasında ise çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi itibariyle meteorolojiye göre en düşük sıcaklıklar 12 derece, en yüksek sıcaklıklar 29 derece olacak. Hafta cumartesine kadar rahat geçecek. Yarın pazarı görürüz. Yarın pazarı gördüğümüzde yine yağış var der miyiz? Aslında merakla.
4: Diyebiliriz.
1: Değil mi? Yani pazara denk gelmiş. Ahmet, kafana ne oldu Ahmet Bey? Seni gördüm.
5: Duvara vurdum.
1: Ha, iyi. Tutanak tutturdunuz mu?
5: Duvara mı?
4: Duvar bana çarptı.
5: Ya benim gözüm merdiven dairesinde, o merdiven böyle döner ya. Bazen oluyor işte böyle dikkatsiz davranıyoruz. Acele duvara oraya kafamı çarptım.
1: Geçmiş olsun üstadım. Ben yeni gördüm. Yayına girince merhaba demişim ama bakmamışım. Şimdi böyle yayına girince ne oluyor orada diye.
5: Dost paşa düşman ayağa bakar.
1: Aynen öyle, vallahi geçmiyor. Hiç bakmamışım. Hiç bakmamışım. Evet, para piyasasıyla da devam edelim. An itibariyle dolar kuru 46 lira 46 kuruştan, euro ise 53 lira 12 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında yukarı yönlü değil, aslında aşağı ve stabil yönlü hareketlik var. 4180 dolar, birazdan detayları konuşuruz. Beraberinde Brent petrolde ise hafif aşağı yönlü bir hareketlikte 77 dolar 66 centlik fiyat söz konusu. Borsa İstanbul dünü 0.03'lük bir kayıpla 14729 puanda kazanmış. Aslında sezon rekorlarını da kendi içerisinde kırmış oldu. Ne oldu? Amerika İran hadisesi efendim, hala karşılıklı atışmalar ve tartışmalar devam ediyor. Aşık atışmasına döndü. Kırşehir'e götür bunları, koy karşılıklı. Otursunlar, ver eline sesi, dın dın dın devam etsinler. İran'a net mesajlar vermiş Amerikan Başkanı Donald Trump. İran ile yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirterek Tahran'ın anlaşma şartlarına uymaması haline gerekli adımlar atacağını söylemiş. Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen Amerika'da olduğunu ve boğazın açık kalacağını belirtmiş. İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını savunan Trump, İran'a yönelik deniz ablukasını gerektiğinde yeniden devreye alınabileceğini de belirtmiş efendim. Bu başlıklarla da bir salvo yapmış. İyi gidiyor, anlaşıyoruz ama bak bu da olursa filan diyor. İran Amerika karşısında herhangi bir avantajın bulunup bulunmadığına ilişkin soruya cevap veren Trump, İran'ın Tahran yönetiminin ciddi kayıplar yaşadığını savunarak donanmalara gitti, hava kuvvetleri gitti, liderleri öldü, ekonomileri çöktü ifadesini kullanmış. İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını öne süren Trump, ülkenin füze, insansız hava aracı ve hava savunma sistemlerinde ağır zarar gördüğünü iddia etmiş. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğunu vurgulayan Trump, iki önemli sonuç elde ettik. Birincisi Boğaz açık ve açık kalacak. İkincisi ise İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak değerlendirmesinde bulunmuş. Başta konuştuğumuz hadise. Başa döndük aslında ama bu çok büyük kazanım olarak çıkıyordu. Zaten Hürmüz açıktı. İran'da ben nükleer silah sahibi olmayacağım diyordu. Hani ikincisi senin fantezindi. Yani iddiandı, Irak'ta zamanında bunu yapmıştınız. Nükleer silahlar var, gidip bulacağız demiştiniz. Hala gören olmadı. Birincisi de zaten Boğaz açıktı sen saldırmadan önce. Bu anlamda çok denilecek bir şey yok. Amerika'nın bölgedeki askeri üstünlüğüne dikkat çeken Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Eğer İran anlaşmanın gereğini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım diye konuşmuş. Sorunları çok hızlı çözerim demiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail ordusunun Lübnan'daki varlığını sürdüreceğine yönelik açıklamalarının bölgesel istikrar ve İran ile sağlanan ateşkesi etkisinin sorulması üzerine ben sorun çözen biriyim, sorunları çok hızlı çözerim yanıtını vermiş. Netanyahu'nun açıklamalarını doğrudan eleştirmeyen Trump Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüttüğü diplomatik girişimleri övdü ve yönetiminin bölgedeki sorunları çözebilecek kapasiteye sahip olduğunu söylemiş. Kendi başkan yardımcısı Vance de İsviçre'de yürüttüğü çalışmalarda harika bir iş çıkarttı demiş. Ne zaman dur diyecek bu elin sıpasına İsrail'e? Çözebilir mi? Yani böyle bir veri var mı? Yoksa tavşan kas tazı sut deyip İsrail bildiğini yapsın, o da işte özgür bir ülke, artık bu saatten sonra kendi probleminiz mi diyecek?
4: Ben sana diyorum da sen bildiğini oku diyor. Ve süreci uzatıyorlar. Savaşın devam etmesi Netanyahu'nun lehine, savaşın bitmesi Trump'ın lehine. Ekim ve Kasım aylarında o zamana kadar süreci uzatacaklar ya. Yani geliyordu gidiyordu, barıştı, o istikşafi görüşmelerdi. Şuydu buydu diyerek sadece oyalama ve süre kazanma taktikleri var. Diğer taraftan da işte Hizbullah'la alakalı, özellikle Lübnan'da saldırmayacaksın diyor. O yine devam ediyor ama son 24 saattir herhangi bir saldırı yapmadı İsrail şeye karşı, Lübnan'a karşı. Ve diğer taraftan da ABD de şunu söylüyor. Yani diyor ben diyor Hizbullah konusunu diyor Suriye'ye diyor bırakırım diyor. Ne demek bu? Suriye Lübnan'a karşı bir askeri hareket yapsın. Aslında orada başka bir şeylerden bahsediyor. Ama Şara dedi ki hayır, benim böyle bir niyetim de yok. Hizbullah, ben kendi içimde yani Suriye içinde ben bu mücadeleyi veririm. Sadece Hizbullah değil, diğer ayrılıkçı terör örgütleri, bunların içerisinde biliyorsun SDG ve PYD de var. Her evet, ne kadar bitti desek de o altyapıda silahları bıraktı, sesleri çıkmıyor desek de o alttan alta.
1: Onlar da anlaşma zemininde var bir şey. Yani bir şey de değil.
4: Evet. Bu fırsat kolluyorlardır. En ufak bir zafiyet bekliyorlardır. Tekrar eski hallerine dönebilmek açısından. Ben kendi topraklarım içerisinde mücadele ederim ama Lübnan'a karışmam dedi. Ama Trump da Suriye'yi Lübnan'a doğru bir çekmeyle alakalı bir şey var. Ama arka planda ister komple teorisi de ister hayalde ne dersek diyelim, Lübnan'la Suriye'nin haritasının birleşmesi, iki devletin tek devlet olması konuşuluyor. Eğer konuşulursa çarşı o zaman karışacak aslında. Orada başka denklemler çıkacak. Suriye'nin hamisi kim şu an?
1: Amerika.
4: Hayır, Türkiye.
1: Amerika artı biz, peki öyle diyelim.
4: Ve oradan bir Lübnan'ın toprak yapısını kaybedip tek devlet olduğu anda bizim artık tamamen Türkiye'nin hem Hizbullah'la mücadelesi başlayacak. PKK, PYD, PEJAK, ne şeyse zıkkımsı adları, onlarla zaten mücadele ediyor. Ve orada da o savunma sistemleriyle birlikte İsrail'le daha doğrudan karşı karşıya gelme ihtimali olan bir Türkiye olacak. Bunlar için komple tarafı ama arka planda konuşuluyor. Sonuç dediğimiz gibi süre kazanma. O 60 günden sonra emin ol şunu da söyleyecekler. Ya bir 30 gün daha uzatalım. Bir 30 daha. Hadi bakalım şöyle oluyor böyle oluyor diyecekler gibi görünüyor. Ama öbür taraftan bir de şu petrolü biraz serbest bırakma. İran'ın petrol satışını serbest bırakma. ABD dedi ki ben serbest bırakırım ama bir tane şartım var. Dolarla ticaret yapacaksın. Asıl belki Amerika'nın kazanımı diyebileceğimiz tek konu ve başlangıçta 2-3 tane ana hedeflerinden biri olanı gerçekleştirmiş oluyor. Başarmış oluyor onların adına. Tek şartım var bu.
1: Peki, yorumlar için teşekkür ediyoruz efendim. Yani böyle bir dar gidiyor iş. Yani sen anlamında söylemiyorum, Amerika ve İran anlamında. Bir haber de buradan gelmiş. Amerika ile İran'a 60 günlük petrol lisansı vermiş. Amerika, İran'ın uluslararası piyasada petrol satmasına izin veren 60 günlük bir lisans yayınlamış. Ve benim iznimle satabilirsin. Aslında dünyayı da deklar etmiş oluyor. Çünkü satamıyordu o zaten adamca. İsviçre'de görüşmelere katılan Trump'ın yardımcısı Vance, müzakerelerin ilk turunu çok iyi olarak nitelendirdi ve İran'ın nükleer denetçilerinin yeniden ülkeye girmesine izin vermeyi kabul ettiğini söylemiş. Bu iddia daha da sonra Trump tarafından da desteklendik. Ancak ilerleme kaydedildiğini kabul eden İranlı yetkililer Vance'in bu açıklamasına itiraz ederek bunun yanlış olduğunu, gerçeği yansıtmadığını söylemiş. Bu çelişki iki tarafın geçen hafta çatışmayı durdurmak ve uzun vadeli anlaşmaya ulaşmak için mutabakat zaptını hayata geçirmeye çalışırken önlerinde hala ciddi zorluklar olduğunu da ortaya çıkartmış. İran yıllar süren ağır yaptırımların ardından enerji satışına izin veren muafiyeti ve yeniden inşa ve kalkınma fonu vaadini memnuniyetle karşıladı. Bununla birlikte Tahran, İsrail'in Lübnan saldırıları süresince sürerse Hürmüz üzerindeki kozunu kullanmaktan vazgeçmeyeceği tehdidinde bir şekliyle kullanıyor. Ve şu an itibariyle İran'ın petrol gelirlerine ordusunu yeniden inşa eder mi etmez mi sorusu da dengeye geliyor. Trump da bunu yapmamaları gerekiyor diye açıklamasını yapmış. Trump Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada bu parayı halklarına yiyecek almak için kullanmaları gerekiyor. Çünkü şu anda halkları çok aç ifadesini kullanmış. Böyle bir de çıkış yapmış. Ama 60 günlük petrol lisansıyla petrol satarak savaşın zararını çıkartacağı bir İran pozisyonuna doğru geçmiş olduk. Ama Trump, dikkat edersen, anlaşma netleştikçe daha da küstahlaşıyor. Ben kazandım hikayesini oluşturmak için müthiş derecede bir küstahlık var. Biz İran'ın açıklamalarını bir görüyorsak Trump'ı 7/24 neredeyse takip ediyoruz. Çünkü Amerikan medyası bu anlamda hem daha özgür hem de daha girişken, yani çok anlık tüm hareketlerine geçebiliyor. Biz sürekli Trump'tan bir salvo yiyoruz. Basına aslında
4: da, basına da dün bayağı bir fırça attı. Gördün mü?
1: Yok.
4: O Washington Post'a dedi ki dava açacağım dedi. Siz yalan haber yapıyorsunuz diyor. Diyor ki Amerikan basını diyor, büyük dediklerimiz var ya diyor. Uluslararası dediklerimiz var diyor. Yaptıkları haberlerin %92'si yalan diyor. %8'i gerçek diyor. Siz diyor yalancısınız diyor basına. Neler saydım. Vay anasını. Yani bir ülke başkanının kendi basını. Sonra diyoruz ki özgürlükler ülkesi. Sonra diyoruz ki herkes istediğini
1: niye
4: söylüyor.
1: Niye özgürlükler ülkesi? Özgürlük heykeli var diye. Başka bir anlamı yok. Yani, hangi özgürlükten bahsediyor? Özgürlük heykeli var adamların yani. Ben, sende var mı? Yok. Adamda özgürlük heykeli var. Bir de öyle düşün.
4: Bizde başka heykeller var. Çekirdek çitleyen eşek heykeller var bizde.
1: O ne lan?
4: Eskişehir'de var ya. Bankta oturan böyle çekirdek çitleyen eşek heykeli var ya.
1: Yok, onu bilmiyorum. Onu bilmiyordum ben de.
4: Görmedin
1: yani,
4: mi? O
1: bayağıdır hatırladım var. Şimdi. Böyle hepsini hatırladım.
4: Bayağıdır var o.
1: O banka oturmuş ve eşek gibi çekirdek çitmeyin aslında. Ortalığı batırmayın kıvamında bir heykeldi. Evet, şimdi hatırladım onu da yeniden. İran'ı sözleriyle değil atacağı adımlarla değerlendireceğiz demiş. Vance'de durum İran'dan, İran tarafından böyle. Bu arada Sayın Erdoğan Pezeşkiyan'la telefonla görüşme yapmış. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la yaptığı görüşmede İran ile Amerika arasındaki varılan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için destek vermeyi sürdüreceğini söylemiş. Yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımların atılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bu doğrultuda çalışmaları sürdüreceğini ifade etmiş. Erdoğan ayrıca Türkiye ile İran arasında ticaret, finans ve enerji alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımların da devam edeceğini belirtmiş. Şimdi Türkiye için yeni bir çıkmaz değil, çıkar yol var. Etrafımızda, hemen yanı başımızda Suriye, Suriye'nin yeniden inşası, ticaret yolları, İran, İran'ın yeniden inşası. İnşasının ötesinde İran'la açılacak ve bugüne kadar keşfedemediğimiz ticaret yollarıyla alakalı yeni bir alan var. Buradan olumlu mu olumsuz mu çıkarız bilmiyorum. Mesela ya her şey çok güzel gidiyor derken İran'dan deliler gibi buğday da alıyor olabiliriz. Misal veriyorum, petrol de alıyor olabiliriz. Onlara başka bir şey de satıyor olabiliriz. Altyapı da satıyor olabiliriz. Yeni iki pazarcığımız oldu. Yani İran kapalı pazardan açık pazara geçtiği için yeni bir pazar. Suriye ise belirsizlikten çıktığı, savaştan çıktığı için yeni bir pazar. Aslında tam Suriye krizinin çözümü itibariyle Suriye'nin yeniden yapılanmasını ve birçok şeyi konuşabileceğimiz bir alan vardı ama bölgedeki tüten duman bir türlü eksilmediği için bölgeye de çok yakın bir alan. Suriye'ye gideceksin ya da Suriye'de bir şey yapacaksın ama dibinde İsrail var, dibinde Lübnan var. İran'la füzeler üstünden geçiyor ki iyi hatırlayın lütfen, Kıbrıs'a doğru atılan füze, Türkiye'ye doğru atılan füze, dost füzesi, düşman füzesi, onu çok fazla artık bilmiyoruz. İşte bir şekilde imha ettik ve kurtardık dedik ve Türkiye'de bile bu gerginlik yaşandı. Hem yatırımcı özel hem turizm özelinde. Bu anlaşma geçerli olursa ve çatışma tamamen bitmiş olursa Türkiye'ye yeni bir ticari alana, yeni bir uygulama alanına doğru dönmüş olacak. Umarım bununla alakalı planlarımız ve iş dünyasının planları vardır. Çünkü çok geniş ve çok büyük bir pazar ve Müslüman bir pazarla karşı karşıyayız.
4: 90 yani, milyonluk bir nüfus.
1: Aynen öyle. Şimdi 90 milyon orada var. Suriye'de sen tabiri caizse burada yıllardır bu adamları tutup yeniden gönderdiğin için İçeride ister istemez senin lejyonerlerin var gibi de düşünebilirsin. Yani bu adamlar gitti. Tabii ve şu an Suriye'nin neredeyse herhalde yarısından çoğu Türkçe biliyor. bir şekilde anlıyor. Zaten önceden de biliyordu. Yani bizim sınırımıza yakın tarafta Türkçe konuşulabiliyordu Halep'te vesaire de, ama şu an itibariyle Türklüğü Suriye'nin içine giden alanlarda da birçok Suriyeli'yi biz burada devşirme gibi tabiri caizse yetiştirdik. Bizim okullarımızda okudu o çocuklar. Şimdi bu iki alandaki pazara bizim çok hızlı nüfuz edebilmemiz lazım. Hani bu sadece aklı yetenlerin değil, aklı yeten yetmeyen kim varsa bizim alanla alakalı bir operasyon düzenlememiz lazım. Ve İran'ın açılan pazarı eğer nitelikli bir pazar haline gelecek olursa Türkiye'nin içinde bulunduğu krizden çıkması için çok önemli bir yöntem olabilir. Mesela İran'a bunun karşısında petrol anlaşmasıyla da yapabiliriz. Başka bir şey anlaşmasıyla da yapabiliriz. Yani illaki hadi ver parayı ver altını demeye gerek yok. Çünkü biz o Rıza Zarrab dönemindeki o altın ticaretleri, gelen gidenler, buradaki hikayeler, Amerika'daki Halkbank'ın yargılanma süreçlerini hesap ettiğimizde biz bunu zaten el altından bir şekliyle bozmaya çalışıyor idik. Ama şimdi daha fazlasına ihtiyacımız olacak gibi legal yollardan, belki de doğu bölgelerimizin Van'ın, Muş'un vesairene dahil olmak üzere hepten ihya olacağı ve kocaman bir ticaret ağı kurabileceği bir pazar bizi bekliyor gibi görünüyor.
4: Orada ciddi bir fırsat var.
1: Yani umarız Ahmet Bey de alana vakıf, orada sınırda askerlik yaptı sonuçta.
5: Tabii ben İran'a gittim. Ortak yollarımız vardı böyle. Onlarla beraber kullanıyorduk yani hudut yolunu, sınır yolunu. Yarısı onlar, yarısı bizde.
4: O ciddi bir ticaret potansiyelinde tabii ki bizim Türkiye'deki işletmelerimiz, firmalarımız, illaki dış ticaretle ilgilenenler ya da CEO'lar mutlaka bunları değerlendiriyorlar, ilgilendiriyor hepsini de. İnşallah ve umarız ki biter ve biz de yanı başımızda çok büyük bir pazar olan İran, Suriye, sadece bu ikisi değil, bir taraftan da Irak. Bakın Irak'la da bizim ilişkilerimiz bu hem Suriye hem de İran meselesi, savaşı yüzünden Irak'a olan satışlarımız da azaldı. Niye azaldı? Biz Irak'a satıyoruz ama sattığımız her şey Irak'ta kalmıyor. Onların oradaki yerel işletmeler hem İran'a hem Suriye'ye satış da yapıyorlardı orada. Bizim doğrudan yapamadığımız satışı Irak'taki Iraklı olan firmalar üzerinden gidiyordu.
1: Evet.
4: O da azalmıştı. Şimdi o da artacak. Dolayısıyla bizim Suriye, Irak ve İran'a yapacağımız o dış ticaret ya da sınır ticareti her anlamda gelişecektir. Oradakiler de kazançlı çıkacak. Biz de kazançlı çıkacağız. Yani kazan kazan modeliyle herkesin karlı çıkacağı bir iş olur.
5: Tabi bu arada gümrük kapılarında gümrük bedava değil. Yani öyle herkes elini kolunu sallayarak gidip gelemeyecek.
4: Tabii ki, tabii ki.
5: Yani sen, öyle bir hava oluştu da hani o gümrük kapılarında bunun gümrüklenmesi, ithalatı, ihracatı neyse bütün prosedürler olacak. Hani tam sınırımızda, yani başımızda şey gibi oldu. Buradan böyle bizi dinleyen insanlar tamam satacaklarımızı arabaya yükleyin gidiyoruz gibi oldu. Öyle bir yok, dünya tabii, yok tabii.
4: Prosedürlerin, navlunları, taşımaları, lojistikleri, gümrükleme zaten var. Ama senin ticaretin %80, %90 azalmıştı bu bölgeye. Önceden 100 liralık mal satıyorsan şu geçtiğimiz 5 aylık ya da 6
1: şimdi hızla bizim bu pazarı keşfetmemiz lazım. Şimdi Mısır, Irak, İran. Bu üç pazar bizim için bakir pazarlar ve bu üç ülkeyle de şu an itibariyle ilişkisel problemlerimiz yok. Yani çatışma halinde değiliz, doğru mu? Yani biz bu anlamda rahatız. Şimdi burada mesela burada mobilya fuarı yapıyoruz, Anamobi yapıyoruz burada. Ne güzel, ellerine kollarına sağlık. Hızla İran'da mobilya fuarına girişebilmemiz lazım. Basit söylüyorum. Çünkü bizim yani mobilyacımız, çelik eşyamız, inşaatçımız vesaire dahil olmak üzere bu pazara hakim değil. Bakın İran'a girmek ve çıkmak bir dertti. Hatta birçok insan, ben mesela İran'a girdiğimde dediler ki bu pasaportla bundan sonra Amerika'ya falan gidemezsin. Niye? İran girişi var pasaportun içerisinde. İran dünya konjektürü içinde tehlikeli bir alandı. Şimdi bu kısmı geçip gereksiz o pasaport defterini imha edeceğiz, yenisini alacağız. Biz bu kısmı çıkıp İran pazarına bir girmemiz lazım. İran'da üretim var, ham madde var, insan gücü var, tarıma yönelik altyapı var, maden tarzında altyapı var, koca bir coğrafya. Yani İran'ın bir tarafı çöl, bir tarafı orman. Yani çok ilginç bir coğrafyası var. Şimdi bu coğrafyanın içerisinde Türk ve Azeri yoğunluğu çok fazla var ve bizim acil

0: yüksek değil ve dibinde. Yani ben bir kez gittim İran'a, onu biliyorsunuz. Hani Julfa'ya gitmiştim. İşte Iğdır, Nahçıvan, Türkiye sınırının içerisinde küçücük bir yer. Bir işin kötü tarafı ta öbür taraftan dolaşıp geldim. Yani Ermenistan sınır hattı boyunca İran'ın üzerinden dolaşıp gelmiştim. Gördüğüm tablo şuydu. Bu bahsettiğime herhalde 10 yıl oldu rahatlıkla. Gördüğüm tablo şuydu. Neredeyse birçok alan köy hayatı yaşamaya devam ediyor. Kapalı devre bir sistem var. Televizyonun sadece devlet kanallarıyla yönetildiği, insanların kapalı mı açık mı olduğu belli olmadığı, etin ucuz olduğu, enerjinin ucuz olduğu ama beraberinde alanın fakir olduğu ve ihtiyaç sahibi olduğu bir alan vardı. Ve bu adamların kendi içlerinde kaynakları var. Aynı Suriye'de yaşadığımız gibi, Irak'ta yaşadığımız gibi, eğer kaynağını kaptırmadıysa bu kaynağı devlet menfaatine ya da önümüzdeki süreç için kullanabilir. Sen de bu kaynağı paraya çevirebiliyorsun. Senin de enerjiye ihtiyacın var, petrole ihtiyacın var, yok mu? Var, deli gibi var.
1: Çin'le olan ilişkilerini biliyoruz. Yani burada en büyük rakibimiz de Çin olacaktır.
0: Şimdi biz oradan o insanlara ucuz üretim yaparak vermeyi değil, orada üretim yapma modelini çözmeyi anlamamız lazım. Mısır'da da aynısını yapıyoruz şimdi. Tekstilde bizim fabrikalarımızın birçoğu gitti, Mısır'a fabrika kurdu. Yani biz şimdi geçen gün bir yazı vardı, çok da hoşuma gitti. Sizle paylaşmak da istiyorum. Aslında iş birazcık daha bunun hikayesine doğru dönmüş oluyor. Nedir hadise? Ortada bir fırsat var ve fırsatı sen sürekli yaptığın şey olarak düşünürsen bu işin içerisinden çıkamıyorsun. Fırsat ne? Diyorsun ki işte İran'da kapılar açıldı. Ne yapalım? Gidelim ve bunlara mobilya satalım. Satamayabilirsin. Ama İran'da başka bir pozisyon var. İmalatı oraya götürebilirsin, enerjiyi oradan alıyor olabilirsin. Uygun işçilik ve uygun enerji maliyetiyle, özellikle enerjiye dayalı, özellikle ham maddeye dayalı. Mesela petrokimya ürünlerinde, plastik grubunda üretimi burada yapabilirsin. Adamlarda petrol ucuz. Hakikaten çok ucuz. Şimdi bu mantıkla düşünmeyip de ben illa bu adamlara iş satacağım diyorsan o zaman bu işin içerisinden çıkma şansın daha zor hale geliyor. Geçen gün bir tane bir şey vardı, çok da hoşuma gitti. Diyor ki petrol devrimini niye kaçırdık, elektrik hiç gördün mü onu Halil'cim, bilmiyorum. Çok güzel bir şey hazırlamışlar. Diyor ki elektrik icat olduğunda 25-30 yıl boyunca insanlar bu enerjiyi ve bu elektriği istedikleri gibi kullanamadı. Sebep şu, önceden diyor, dinlersen sevinirim Halil'cim. Önceden diyor buharlı makine sistemlerimiz vardı, ortada kazan vardı, yukarıda pistonlar ve makineler diyor bizim buharlı sistemlerimiz entegreydi. Yani en büyük makineler en başta olmak üzere enerjiye ihtiyaç duyan buharlı sistemlerle, mekanik sistemlerle biz makine hattını buna göre çevirmiştik. Ve elektrik icadı olduğunda ilk 20-25 yıl önce insanlar şöyle dedi diyor, ne kadar güzel. Artık hani buhara ihtiyacımız yok, elektrik diye bir şey var. Ama diyor getirdik, elektriği bağladık ve makine hattı aynı duruyordu. Ve bunun için hiçbir verim artışı olmadı. Sadece daha temiz bir enerjiye geçmiş olduk buhardansa. Daha sonra bu elektrikle biz daha küçük motorlar, daha küçük bağlantılarla hattı değiştirebileceğimizi düşündüğümüzde bizim şu anki kullandığımız tüm dünya ekosisteminde kullandığımız süregelen hat var ya, malzeme buradan girdi, buradan çıktı. İmalatı hızlandırdık, işi endüstriyel anlamda daha stabil hale getirdik sistemine döndüğümüzde elektriğin ne anlama geldiğini anladık.
1: Makineleri bağımsız hale getirdikten sonra üretime yönelik fabrika dizaynı ile verimlilik oranı, şimdi var ya işte bu verimlilikle ilgili çalışmalar, evet. Verimlilik oranı 10-20-30 kat katlamaya başladı. Ama Mustafa Bey'in söylediği ilk teknolojide enerji kaynağın buhar olduğu için enerji kaynağının etrafına makine dizerek sen enerjiye göre fabrika dizaynı yapıyordun. Tabii verimliliğin çok düşüktü. Aynen. Ama işte o 20-30 yıl içerisindeki yapılan gelişmeler ile sen bağımsız hareket edebilir olunca işletmelerini üretime yönelik dizayn edip bir anda gerçek potansiyelini fark etme durumuna geçtiler. Biliyorum onu.
0: Şimdi aynısını zaten sistemdeki o videoda bulamadım linkini. Keşke size de atsaydım. Bir arkadaşa atmıştım.
1: Ben biliyorum ondan, o hikayeyi anladım. Biliyorum.
0: Ve diyor ki şimdi yapay zekayı kullanırken de yapay zekada şu an yaptığımız hadise, efendim bugün hava nasıl olacak, falımın durumu nedir ya da bunun sonucu ne olmalı gibi sorular sorduğunda aslında yapay zekayı kullanmamış oluyorsun. Aynı enerjiyi kullanmamış olmak gibi, yani ortada var ama senin bunu işe çevirmen ve işe çevirirken de bildiğin rutinden çıkman lazım. Yani bildiğin rutinle işe çevirmeye çalıştığında, yani ben bu düğmeyi basıyorum, bu düğmeyi daha rahat nasıl basarım diye sorduğunda yapay zeka sana diyor ki işte makineyi değiştir, şunu güncelle, bunu güncelle. Düğmeyi başka bir formata çevirmek ya da düğmesiz bir sistem oluşturmak istediğinde asıl inovasyon orada başlıyor. Onun için İran'daki, çok özür diliyorum, yine yapay zekaya dönebiliriz. İran'daki inovasyonumuzun ya da bölgedeki inovasyonumuzda bizim bakmamız gereken nokta bura. Şimdi hep bildiğimiz yöntemle bakıyoruz. Suriye'nin altyapısı mahvoldu.

0: Bu ne yapacağız? Altyapı işi bizde. Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Biz şu an itibariyle müteahhitlikte iyiyiz. Altyapıda, inşaatta iyiyiz. Bunların altyapısı mahvoldu. Gidelim diyor, boru döşeyelim diyor. Gidelim diyor, su kanalizasyonu döşeyelim. Gidelim binalarını yapalım. Biz başka bir şey düşünmüyoruz şu an Suriye ile alakalı. Ya da İran'la alakalı.
1: Çok çok doğru bir noktadan bahsediyorsun. Yani başka bir açıdan bakıp olayı gerçekten farklı açılardan değerlendirerek farklı yaklaşımlar yapmak bu konuda çok önemli. Hele bu çekiç ve çivi örneğin çok doğru bir örnek. Gidip orada bunun altyapısını kurmak çok farklı bir şey. Oradaki enerjiyi, oradaki iş gücünü onu analiz ederek sen buradan maliyetlerini oraya götüreceksin. O zaman Çin'imini herkesin altından kalkarsın. Evet. Yani yapay zeka ile ilgili çok kısa giriş çıkış yapmak istiyorum.
0: Uzun da konuşabiliriz.
1: Biz şu anda yapay zekayı biraz önceki vermiş olduğumuz o önemli örnekten sonra biz şu anda onu kendimize bir uşak gibi düşünüyoruz. Öyle hayal ediyoruz biz yapay zekayı.
0: Evet.
1: Hani bizim sekreterimiz olsun, bizim uşağımız olsun. Ben bir yazı yazacağım. Yapay zeka şunu bir düzenlesene diyorsun bak. Aynen böyle. Biz onu kendimize bir uşak gibi görüyoruz. Ama o bahsettiğimiz yapay zekanın gerçek anlamda kullanımını herhalde bir 3-5-10 yıl sonra ya da bugünkü teknolojiyle atıyorum 4 yıl sonra, 5 yıl sonra keşfedeceğiz diye tahmin ediyorum. Hepimiz, bakın hepimiz bir yerde ya bunu araştıracağım, dur yapay zeka sorayım da o araştırsın diyoruz. Hani onu kendimize uşak olarak görüyoruz. İnşallah efendi olmaya kalkmazlar. O konuda da böyle küçük bir not vermek istedim.
2: Burada yapay zeka konusunda bireyselde %100 katılıyorum. Haklısın. Ama işletmeler çok daha farklı yapay zeka ile alakalı. İşletme süreçleri, minimum stok, maksimum verim ya da fabrika içi işletmeler, bant sistemi mutlaka bunun mühendisleri, bununla ilgilenen kişiler mutlaka faydalı, çok daha üretime katkı sağlayacak şeyler kullanıyor. Ama bireyselde dediğin %100 doğru. Biz uşak gibi kullanıyoruz. Dün biliyorsunuz rahatsızlandım. Hastanede bir ufak bir tedavi sürecim oldu ve rapor.
0: Geçmiş olsun yeniden.
2: Sağ olun. O sonuç raporunda ultrasonda sonuç raporunda bir sürü bir şey yazıyor. Anlamadığım şeyler de yazıyor. Sağ olsun doktorumuz bir şeyler anlattı ama neyin ne olduğunu bilmiyordum. Neden sebep oluyor? Süreç nedir? İyileşme süreci nedir diye. Dün akşam aklıma geldi. Affedersiniz. Aklıma geldi. O sonuç raporunun fotoğrafını çektim. Yapay zekaya sordum. Bana bunu yorumla. Allah'ım 3 sayfa bana anlayacağım dilden dedim bir de. Yani teknik terim kullanmadan anlayacağım dilden bana anlat dedim. Neler yazdın ya? Şundan sebep oluyor, şu şöyle oluyor, vücutta şu oluyor falan. Dedim tamam. Sonra bana diyor ki istersen de tedavi süreciyle alakalı diyor, yeme içmen gereken diyor, tavsiyelerde bulunabilirim diyor. İyi tamam dedim. Aklıma gelmeyen soruları da kendi kendine istersen şunu da yapabilirim diyor. Peki odur budur derken bana bir aylık yeme içmeyle alakalı menüler, gün gün menüler bile oluşturdu. Vay anasını dedim ya. Bak ben biraz yapay zeka konusunda sizler gibi değilim. Daha geriden geliyorum. Çok anladığım şeyler değil ama dün beni akşam şaşkınlığa uğrattı. Ve anladığım dilden ve inanılmaz etkilendim açıkçası. Birkaç gün önce bir haber okumuştum. Şeylerde hem doktorlar hem de hastalar bu yapay zeka konusunda enteresan %46'ya çıkmış. Vatandaşların yapay zeka üzerinden kendi tedavilerini doktora gitmeden ya da sadece rapor üzerinden kullanımla o %46'yı ben dün akşam 47'ye çıkardım herhalde. Ve enteresan doktorlar da kullanmaya başlamış diye bir Türkiye makalesi değildi. Yurt dışı kaynaklı bir şeydi. Özellikle İngiltere, Almanya'da doktorlar bile kullanıyormuş yapay zekayı. Teşhis ve tedavi noktasında. Ne kadar doğrudur onu da bilmiyorum. O ayrı mesele ama kullanılıyor.
0: Kullanımıyla alakalı tereddütümüz yok. Biz şöyle kullanıyoruz. Şimdi burada malzemeyi aldık. Buraya koyduk. Burada işledik. Burada paketledik. Burada gönderdik. Biz bunu nerede kullanıyoruz biliyor musun? Bu hattı iyileştirmek, yaptığımız düzeni devam ettirmek, bunun maliyet ve finansman modelini, giriş sıkı stok maliyetlerini kullanmak için yapay zekayı pratikleştiriyoruz. Aslında yaptığımız hadise şu, İran konusu özellik geldi ama yapay zekaya döndük. Bildiğin yöntemle bildiğin soruyu sorduğunda yapay zeka sana şunu diyor ki, efendim böyle yaparsan bunu yaparken buraya da bunu eklersen buradan rahat et diyor. Aslında senin zihnen çözebileceğin, hesaplama yardımcısı gibi kullanabileceğin bir alan olmaya başlıyor. Bizim yapay zekayı kullanacağımız model bunun bir tık ötesi. Mesela mimari projeler için şu an yapay zeka kullanılıyor. odanın fotoğrafını ya da dekorasyonun fotoğrafını veriyorsun. Buraya yatak ekle, buraya bunu ekle, buraya bunu ekle diyorsun. Tık tık tık ekliyor. Rengini değiştiriyorsun, değiştiriyor. Şimdi bak, bu bildiğin model. Biz bildiğimiz standartta şunu diyoruz. Buraya yatak ekle. Yatağın alternatifini bulmakla alakalı henüz bir kurgumuz yok. İşin alternatifini bulmakla alakalı da bir kurgumuz yok. Şimdi yapay zekanın bize kattığı ve bizden aldığı şeyler var. Hazır açılmışken konu konuşalım. Bize kattığı şeyler işimizi pratikleştiriyor. Düşünmeyi değil, veri analizini pratikleştiriyor. Düşünme işi hala insanoğlunda. Çünkü insanoğlu alternatiflerini düşünmediği anda yapay zeka sana alternatif modeli düşlemiyor. Sana şöyle yapıyor, diyor ki internette bu sonuç var. Şurada şu yapılmış, burada bu yapılmış, bunu böyle yapabilirsin. Peki bunun alternatifi? Düşünce modelinin değişikliği mümkün değil. Çünkü yapay zekayı düşünce modelini öğreten bizim zekamız. Ve bizim zekamız ona farklı bakmayı değil, var olan sistemin içerisinde bize yardımcı olmayı öğretmiş. Şu ana kadar veri bu. Ha bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra yapay zeka kendini aşar ayrı bir açsa. Mesela şöyle düşün. Biri sana şöyle bir tanımlama yapıyor. Bugüne kadar sen yanlış biliyormuşsun. Direksiyonla araba kullanmamalısın. Misal. Direksiyon yerine biz bu sistemi icat etmeliyiz ya da bunu koymalıyız diye sana bir icatta bulunmuyor yapay zeka.
1: Var olan verileri değerlendirip sana en iyi ihtimali sunuyor. Diyor ki böyle olması mantıklı. Belki. Bunu da yaparken süslü cümlelerle sanki karşında bir insan varmış ya bir edayla sunum yapıyor.
2: Ya geçmiş olsun dedi ya.
1: İşte bak.
2: Bir hoşuma gitti ki.
1: Şimdi normalde aslında yaptığı çok basit bir hesap makinesinden öte değil. İndirgediğimiz zaman. Ama bunun içerisinde işte geçmiş olsun gibi şey gibi insani bazı cümleler koyarak onun gerçekten bir şeyleri düşündüğünü zannediyoruz. Çok hızlı hesaplama yapıyor, başka bir şey
2: sen
1: yapıyor.
2: Sen ne olduk biz akşam?
1: İyi, Allah Allah bereket versin. Orada bir de hedefi, geçenlerde de aynı şeyi söylemiştim. Sürekli sana birkaç alternatif sunarak 2-3 soru sonra kredini doldurup ücretsiz kullanımında olduğu ya yeni bir sohbet başlatalım ya da ücretli versiyona geçer misin gibi bir de pazarlamacılık şeyi var.
2: Henüz o aşamaya gelmedim herhalde.
1: Hemen bir pazarlama aşamasıyla böyle de bir hedefi var onun.
2: Bak, o söylediğin önemli. Şimdi bugün böyle ama o da kendi kendine öğrenen de bir sistem. Belki bundan 5 yıl sonra icatlar oluşturmaya, hiç insanoğlunun, hiç kimsenin aklına hayaline gelmeyecek belki başka şeyler üretmeye başlayacak. Tehlike mantığı, orada mı başlar onu bilmiyorum.
0: Mantığı burada bunun için çok uygun değil Halil. Şimdi biz insanın düz mantığını 10 kişiyle yapacağımız, 20 kişiyle yapacağımız ya da 20 saatte yapacağımız işi 5 dakikaya indirmek üzere yapay zekayı kullanıyoruz. Şu an yapay zeka kullanmayan neredeyse kimse kalmadı. Biri chat kullanıyor, biri cloud kullanıyor, biri Gemini kullanıyor. Bir şey herkes bir şey attı
2: son
0: şimdi.
2: Son ben kal dedim, o da dün akşam ben
0: chat'e de... mi geçtin sen de?
2: Yok, bir program vardı Gemini. Hı. Ona sordum, ben de yapay zeka.
0: Şimdi yaptım. Burada yapay zekada sürekli model güncellemesi var ama bakın şunu iyi anlayın. Yapay zekayı bugün yani geçtiğimiz ben Mayıs'ın başından beri bununla uğraşıyorum ortalama. Hani ben yol da aldım yani kendi içimde. Geçen yılda başlamıştım. Baktığım açının çok doğru olmadığı kanaatine vardım en son. Yani çünkü orada da aynı hadisem vardı. Yani şu videoyu yapsak, şu seslendirmeyi yapsak bunu böyle yapabilir miyiz idi. Şimdiki baktığımız sistemde yapay zekayı, kendi baktığım sistemde yapay zekada kendime bir perde daha açtım. Hani vaktim olduğunda bazen geceleri çalışıyorum, oturuyorum. Bununla alakalı denemelerin ötesinde projeleri uygulamaya başladık. Şimdi yapay zekayı ne olur herkes iyi anlasın. Dinleyenler için de en azından bir ufuk açsın. Yapay zeka mesela önceden bu teknolojik bir hadise de mi yapay zeka? Bizim şöyle düşünmemiz lazım da 18-20 yaşındaki gençler bizden daha iyi kullanıyor. Normalde böyle olması gerekmiyor muydu? Photoshop çıktığında da işte örnek veriyorum Illustrator çıktığında, Corel çıktığında, montaj programları çıktığında filan hep bu böyleydi. 50 yaşındaki bir adam oğlum evladım bizden geçti bu işler diyordu. 18-19 yaşındaki çocuklar işi eline alıyordu. Çat çat çat çat çat bir bakıyorsun tasarım yapıyor, görsel yapıyor idi. Normalde teknoloji evrimi daha gencin, daha hızlı anlayanın daha rahat yapabileceği hale gelmişti. Ve kabul ettiği buydu. Ben sizde yapay zeka ile alakalı şunu söyleyeyim. Yapay zekayı en iyi kullanacak olan sizlersiniz. Şu an stüdyodakiler. Niyesini söyleyeyim. Yapay zekaya doğru anlatımı yaptığında projeyi bilen sensin. Şimdi yıllarca işte atıyorum pazarlama yapmışsın, onu yapmışsın, bunu yapmışsın Halil'ciğim. 18 yaşındaki bir çocuk yapay zekayla güzel grafikler çıkartabilir.
2: Bendeki tecrübe onda yok.
0: İşin çözümü ise, işin reçetesini yazmaksa, işi raporlamaksa bunu kim yapar? Bu işin yaşlısı yapar. Bizim bugüne kadar en büyük yaşadığımız problemlerden bir tanesi şuydu. Şimdi gencecik yazılımcı arkadaşlar geliyor ve sistem anlatıyorsun. Diyorsun ki benim şöyle bir şeye ihtiyacım var, yapar mısın? Yaparım abi diyor. Ateş gibi çocuklarda Allah var. Yaparım diye başladıkları yerde ben 3 ay 4 ay derdimi anlatmaya çalışıyorum kafadan. Yok evladım öyle değil, bak bu buradan çıkacak ki biz buradan bu işi yapacağız. Sen bunu böyle gireceksin ki mesela sen hesabı anlatıyorsun. Hesabı diyorsun buradan gireceksin. Bunun hesabı böyle. Hepsini anlatma şansın var mı? Çok zor. Çocuk her defasında geliyor duvara tosluyor.
2: 30 yıllık tecrübe mi ona 30 dakikada nasıl anlatayım?
0: Aynen öyle. Şimdi hal böyle olunca ne oluyor biliyor musun? 3 ay geçti, 5 ay geçti, 6 ay geçti. Sen bir yazılım yaptıracaksın. Minnacık bir entegrasyon yaptıracaksın. Yol alamıyorsun. En son sen bıkıyorsun. Yeter olduğu kadar diyorsun. Sen böyle demedin Mehmet Bey. Ben de hep böyle dedim. Evet. Tamam olduğu kadar razıyım. Tamam yeter Allah razı olsun. Ben sıkıldım daha anlat. Şimdi yapay zeka senin yaşındaki modeli güncelliyor. Seni gençleştiriyor. Eski tanımla girerim. Şimdi,
1: anlıyor ya. Ne demek istediğimizi anlıyor. Onu anlatamıyoruz.
0: Anladığı gibi çok özür diliyorum anlamakla kalmıyor. Senin tarif ettiğin modelde senin için bir şey inşa ediyor. Senin yazılımcıya, tasarımcıya, muhasebeciye vesaireye vırta zırtı söyleyebileceğin her şeyi sen kendin artık yapabiliyorsun. Seni gençleştirdi yapay zeka. Gençlere daha iyi bir katkıda bulunmadı.
2: Şu mu oluyor işte o hani söylediğine katkıda bulunmak için söylüyorum. O benim 25-30 yıllık tecrübemle birlikte ben işte o 20 yaşında 25 yaşında bir şeyi anlatırken benim şuna ihtiyacım var derken aslında ben arka planda bir şey isterken ortaya çıkabilecek sorunları da ben öngörebiliyorum. Ortaya çıkacak o sıkıntıları da görebildiğim için soruyu da ona göre soruyorum. İşte asıl mesele sanırım bu. Bir doğru de çok, soruyu sorabilmek.
1: Çok yalaka.
2: Efendim?
1: Çok yalaka.
2: Kim?
1: Yapay zeka.
2: Yok ya yalaka değil ya bana geçmiş olsun dedi.
1: Ya yalaka işte bak niye yalaka? Şimdi sen bir şey soruyorsun sana belli bir veri analizi yapıp bir sonuç üretiyor ya. Diyorsun ki peki ama diyorsun şöyle de bir durum var bunu ne yapacaksın diyorsun. Çok iyi düşünmüşsün diyerek cümleye başlıyor.
2: Bak senin
1: bildiğin
2: kadar
1: yalaka.
2: Benim en büyük tecrübem dün akşam oldu. Ve şunu da söyledim mesela yine katkıda bulunmak amacıyla. Diyorum ya işte ben o yoldaki o iş tecrübemle yoldaki karşılaşabileceğim sorunlar ya da onun bana ortaya çıkardığı çözümün süreç içindeki sıkıntılarını da bildiğim için doğru soruyu sormam lazım. Küçük minnacık bir örnek yine dün akşamdan bana bir aylık şey verdi. Gün gün öğün öğün bana bir yeme listesi.
1: Diyet yaptı.
2: Diyet listesi. Ve bunun içinde tamam normal bir insan için çok faydalı bir şey olan her öğüne neredeyse her gün öğlen ve akşam pirinç ya da pirinç lapası koymuş. Ben şunu söyledim dedim ki ben şeker hastasıyım buna göre menüyü günceller misin? Dediğimde. Tamam dedi ben bunu hesaba katmadım dedi. Bak duruyor kendime de kaydettim bunu. Ve yeniden oluşturuyorum dedi. O pirinç ve pirinç lapası olan her şeyi kaldırıp yerine patates püresi koydu. İşte o süreçteki o öngörülebilirlik ve o gençlerin anlayamadığı ama bizim süreç içinde karşımıza çıkması muhtemel olan sorunları önceden görme dediğimiz olay bu. Biz sadece biz yaşlardakilerin doğru soruyu sorma. İşte o da prompt yazarlığı dediğimiz olaya geliyor galiba. İşte
0: bak burada mesela sen hala yapay zeka yeni geldiğin için aramızda.
2: Ben yeni.
0: Şimdi sen şöyle yapıyorsun. Bu nedir diye soruyorsun. Biz artık bu nedir demiyoruz. Şunu yap diyoruz. Şimdi bak yapay zekayı kullanım modelini şu an sokaktakinin evdeki ablanın yapay zeka kullanım modelinden profesyoneller için söylüyorum. Bir çıkın. Yapay zeka sana başka bir veri oluşturuyor. Sen mesela sağlık raporunu atıyorsun. Bununla alakalı tedavi süreci diyorsun. Yok. Şimdiki diyor ki benim sistemim şu. Tüm datalarım bu. Tüm PDF'lerim bu. Tüm tahlillerim bu. Benim kronik ve kronik olmayan rahatsızlıklarımı çıkar. Çıkarttığın rahatsızlıklara indeksleyerek buna göre hareket et. Ve bunu daha gelişmiş yap diyor. Ve bunu beceri olarak ona eğitiyorsun. Yani adama attığında raporu sana pirinç pilavı yazmıyor. Sen normal rapor attığında bile sen bunu öğretirsen, baştan komutu yazarsan diyor ki bunları yapacaksın. Bunları yaparken kronik rahatsızlıklarını, alerjilerini, şunlarını, bunlarını teker teker test edeceksin ve soracaksın. Sorduğun rahatsızlıkları eğer bulamıyorsan şu değerlerin şöyle olması halinde bu rahatsızlıklara döneceksin. Aslında tam olarak bir doktorun yapması gerektiğini öğretirsen ve bu deneyimi onlarca kez öğretirsen doğru sonuç alıyorsun. Biz yapay zekayı, bakın herkes yapay zeka türküsü tutturdu. Herkesin dilinde bir yapay zeka var. Buna ben de dahil olmak üzere. Yani her keşfettiğimde hadi ya diyorum yani. Hakikaten mi? Bu da mı vardı? Şimdi biz yapay zekayı nasıl kullanıyoruz? Bugün hava nasıl? Üniversite sınavında hangi sorular çıkar? Aklımıza bir şey geliyor, Google'a yazıyoruz. Google artık siteye de tıklatmıyor. Yapay zekadan sana ufak bir AI'den sana diyor ki aslında bu böyle diyor. Bir yerlerden çalıyor veriyi. Sana kısa bir özetleme çıkıyor. Siteye girmene bile gerek bırakmayan bir özetleme çıkartmaya çalışıyor. İran meselesinden geldik. Ben yine aynı noktaya geleceğim. Biz var olan pencereye başka bir taraftan bakma ihtiyacına sahibiz. Tüm insanlık buna sahip. Tüm insanlığın böyle bir mecburiyeti var ama biz milletimizle beraber bir şeyde yoğulmak ve yorulmak istiyorsak, daha iyisini yapmak istiyorsak her geri zekalının kullandığı gibi yapay zekayı kullandığında o da sana geri zekalı muamelesi yapıyor. Yapay zekaya soru sormayacaksın. Yapay zekaya komutu vereceksin. Bu veriler ışığında bunu yapmanı, buradan çıkan sonucu bu tabloya aktarmanı, bu çıkan tabloya göre 4 tane 5 tane farklı ajanla şunları test etmeni, bunun çıkan tablosunu da işe entegre etmeni istiyorum diyebildiğin zaman yapay zeka. Bir daha söylüyorum, dinleyenlerimiz için en azından yayın sezon sonunda belki yaz için bir ödev olmuş olur. Ne olur yapay zekayı kullanın. Verdiğiniz 10-30-50 dolarların, 100 dolarların canı çıksın, verin. Ama bunu yaparken falınızı ya da sadece raporunuzu sorarak bu yapay zekayı kullandığınızı düşünmeyin. Lafım sana değil Elcim. Senin başında iş vardı ondan dolayı. Ama genel böyle oluyor. Yapay zeka tüm dünyayı, senin iş akışını ve mantığını değiştirebilecek. Senin tek başına 10 kişi lazım bu işi yapmak için, yapamam diyebileceğin malzemeyi senin 10 gün içerisinde yapabileceğin hale getirebilecek. Ve bunu yaparken sana doğru sentezler çıkartabilecek. Seni yoracak. Ama diğerindeki gibi değil. Yazılımcıyı çağır gelsin, işte atıyorum, programcıyı çağır gelsin, muhasebeciyi çağır gelsin, anlat, git, bir daha git, bir daha gel, bir daha git, bir daha gel ve en son üf illallah dedim, bu benimle ilgilenmiyor, ben buna bir tane iş veriyorum, 40 tane iş alıyor, arada dediğimi unutuyor dediğin sistemi karşında bir esir gibi tık tık tık tık yapıyor. Bir insandan daha mı zeki? Asla değil. Şu an itibariyle asla değil.
2: Sadece veriyi hızlı kullanıyor.
0: Aynen öyle. Veriyi hızlı işliyor.
1: Tembel değil ya.
0: Yani komut atıyorsun, normalde mesela çalışan herhangi bir arkadaşımız desem ki arkadaşlar şununla alakalı şunu hazırlarsam olur abi der. İnsan aklıyla çok daha kreatif, çok daha böyle parlak bir modelle sana veriyi atıyorum bir gün içerisinde, bir saatin ya da üç gün içerisinde getirebilir. Bu sana bunu 10 saniyede yapıyor ama içindeki parlaklık yok. İnsan ruhu yok, insan bakışı yok. Sana pirinç pilavını veriyor geçiyor. Ama normalde doktora gittiğinde hastalığın var mı? Şekerin nasıl der? Çünkü bunu 50 kez 100 kez yaşamıştır. Okulda da bunu öğretmişlerdir. Alerjin var mı der. Hastaneye gidiyorsun, sana iğne yapmadan soruyor. Penisilin alerjin var mı? Şunun var mı? Başka bir kronik hastalığın var mı? Tansiyonun nasıl? Çünkü sana bir ilaç verecek ama senin mideni kurtarırken beynini patlatabilir. Beynini kurtarırken işte başka bir şey olabilir. Yani ayağını kestirebilir. Yani onun için bu sistemi bizim yapay zeka ile kullanma ihtiyacımız var. Ama biz şöyle zannediyoruz. Biz ne sorarsak yapay zeka cevap veriyor. Hayır. Sen ne öğretirsen yapay zeka bunun cevabını veriyor. Önce öğretmeyi, iş modelini anlatmayı, iş modelinden de sonucu almayı çözebilmen lazım. Burada da ufak bir not. Kullandığımız yapay zekaların tüm verileri bize ait değil. Başka bir yerde tutuluyor. Yani yarın bir gün birisi Halil'in röntgenini, filmini görmek istediğinde Amerikan devleti de ben bunu istiyorum, ne yapmış Halil, dur merak ettim derse Trump bir gün sana çat diye veriyi veriyor. İsrail Savaşı'nda da bunu kullandı. Bu röntgenini yüklüyorsun.
2: Amerika'yı izliyor CIA'yı.
0: Ya ne izliyor, sen izletiyorsun. Üstünde TC kimlik numaram var. Ciğerinin nasıl göründüğü var, nasıl nefes aldığın var, raporun var, kan değerlerin var. Ya bundan daha mahrem bir bilgi olabilir mi? Adam seni kanlı biliyor. Yani düşünsene Türkiye'deki insanların tamamının kan raporlarını, tahlillerini yapay zeka yüklediğini. ChatGPT'nin elinde şöyle bir veri var. Türkiye'de şeker oranı şu, insülin oranı bu, bu oranı bu. Buraya operasyonu yapabilirsin. Bir şey satabilirsin. Bu çok önemli bir veri. Şimdi sağlık sektöründe çalışmadık hiçbirimiz ama dışarıdan çalıştık, müdahaleyi biliyoruz. Düşünsene gidiyorsun, buradan misal veriyorum, Develi'ye gittik. Biri sana şöyle bir rapor veriyor, sen ilaç satıyorsun. Diyor ki Develi'deki insanların %86'sı şeker hastalığı ya da prediyabette. Yani ön şeker hastalığında. Üf, pazara bak. Ya da hiç şeker hastalığı yok ama atıyorum böbrek üstünde şöyle bir problem var. İşte orada şu maden dolayı şu problem var. Sana veriyi verdiği anda senin pazarın değişiyor. Bir de bireysel veri veriyor. Ben Halil'in kapısına gittiğimde sende halsizlik var değil mi diyerek başlıyorum hikayeyi. Çünkü adamın verisi var bende. Yani burada çok şey kaybediyoruz. Şimdi Sanayi Teknoloji Bakanlığı Bilge diye bir yapay zeka modelini başlattıklarını açıkladı. İnşallah tez zamanda yaparız. İnşallah fazlasını yaparız. Hepsini geçeceğiz diye bir iddiam yok. Drone'da yaptığımız gibi biz var ya dünyanın en iyisiyiz filan diyemeyiz bu anlamda. Bir tık geriden başladık. benim aylardır haftalardır söylediğim, yapay zeka ve diğer modellerde söylediğim hadisenin sebebi gecikiyoruz. Bu bir başlangıç, çok şükür en azından başladık. Düşünsene 2 yıl boyunca hiç başlamayıp 2 yıl sonra yapay zeka diye bir şey varmış dediklerine.
2: Hızlı yol kat ederiz.
0: Aynen öyle. Ama burada özel sektörü, bizi, sizi, hepimizi bu işin içine dahil etmek lazım. Biz bununla alakalı süreci çok hızlı toparlamamız lazım. Burada, yeni dünya burada arkadaşlar. Ve bakın, yapay zeka bizi ele geçirecek mi diye düşünüyorlar ya. Yapay zekanın böyle bir modu yok. Sen komutu yazmadığın sürece duruyor durduğu yerde. Düzen bilgisayar düşün. İsterse kuantum bilgisayar, isterse bilmem bir şey bilgisayar olsun. Kuş şurada duruyor. Organik olarak kendi tetiklemelerinin dışında onun bir kodu yok. Ha, birisi o yapay zekaya gidip tüm kontrol mekanizmaları elinden olup sen kendini diri tutmak ve şunu işte daha fazla para kazanmak için şunları şunları yap ve hiçbir şeye acıma dersen, ona da yetki verirsen, anladın mı? Yani trafikteki arabanın yetkisini, onu, öbürünü vesaire. O zaman başka bir şeyden bahsedebiliriz. Ama şu an böyle bir mod veya şu an böyle bir modelden bahsedemeyiz. Şimdi Özgür yazmış, diyor ki ben 3 ay önce diyor kayıt ediyor, unutmuyor. 3 ay önce yazdığım bir konuyla tekrar yazdığında böyle dediğini hatırlıyorum diyerek ona göre cevap veriyor diye. Evet, çünkü o sana özgü bir alan. Yani kendi nasıl söyleyeyim, günlüğün gibi düşün. Sen oraya yazıyorsun ve oranın özelliği şu. Senin yazdığın prompt ve çerçevenin içerisinde senin verini alıyor. Sen bundan 3 ay öncesinde ağaçtan nasıl düşülür diye soruyorsun. 3 ay sonrasında bu ağaç nasıl kesilir diye düşünüyor diyor, soruyorsun. O da diyor ki düştüğün ağaç mı diyor. Yani o seni tanımlıyor. Hani muhabbet et esnasında, yani zeki bu anlamda, hani bilgiyi tutabiliyor, veriyi tutabiliyor. Ama sen silo yapay zeka, başka bir hesapla gir, o veri yok. Yok yani, o senin hesabınla alakalı bir şey. Hatta yapay zeka bir model üstesinde geçmişimizi sil de, senin geçmişle alakalı sıfırlasın, sil baştan başlasın. Çok korkulacak bir durum yok. İnsanları korkutarak aman bu öcü diyerek ya da bisikletin ilk çıktığındaki cin arabası diyerek bu hikayeye dönemeyiz yani. Korkarak olmuyor. Üstüne gideceğiz ve toparlayacağız. Efendim, Kayseri gündemine de dönelim mi?
1: Evet.
0: Dönelim.
1: Girelim.
0: Yani artık dönelim. 15 dakika kalmış. Mevzum ya, aslında Kayseri gündemi dışında da mesela kısa kısa başlıklar verelim. Muhabbet açılınca Adalar Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda Başkan Okbalot dahil 35 kişi tutuklamışlar.
2: Ama tam da söylediğim
0: Silifke,
2: gibi olmuş.
0: Silifke Belediyesi'nin operasyonu yapılmış. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 8 şüpheli tutuklanmış. Hangi partiden diye sormuyorum. Buyurun.
2: Demiştim ya bu adalarda. Ya adalar zaten sit alanı her yer. Hı. Yapabileceği şey çok sınır. Ne yapmış olabilir? Orada tarih eseri var derken onu mu yaptılar yolsuzluğa alet ederken, tam da böyle olmuş. Oradaki sit alanların koruma altında olanlar ya da tadilatla alakalı tarihi bir eser. Tadilatı yasak. Ruhsat verilmemesi gereken yerlere şey yapılmış. Böyle ruhsatla alakalı alışverişler, rüşvetler, irtikap, her neyse.
1: Ne suçlar
2: ağırlıklı
1: be.
2: Bunlar yapmışlar. Veya mevcut yerlerde demişler ki burası tarihi alan. Mevcutta bir işletme var. Restoran, kafe, her neyse, güzel de iş yapıyor. Gelmişler demişler ki seni burayı kapatacağız. Niye? Burası sit alanı. Ya kapatma işte, işletmemiz var. 10 yıldır buradayız, 20 yıldır buradayız. Yok arkadaş, o zaman ruhsatın devam etmesini istiyorsan işte 5 milyon dolar, 2 milyon dolar ya da TL, neyse, bunu vereceksin demişler ve böyle olmuş. Adalar, ya adalarda ne var? Asfalt şantiyesi yok ya. Çünkü asfalt yok.
0: Şimdi peki şu oluyor mu?
2: Yani
0: şimdi bu burada geldi. Bak çok güzel. Bu burada devam ediyor. Devam eden bir işletme var vesaire var. İşletmeye gidiyoruz. Diyor ki senin ön tarafta uzatma sundurma var ya, sen buna eşik haliye falan vermişsin. 3 milyon daha vereceksin. Dediğimizde de aynı şeye geçiyor mu?
2: Kesinlikle aynı şeye geçiyor. Tamam. Anladım ben mevzuyu. Hı hı. Kesinlikle aynı. Bak burada parti gözetmiyorum. İl, ilçe gözetmiyorum. Her kim ticari işletmenin bir kazanılmış haklarını yeri elinden alıyorsa, mevcut hakların devamı konusunda ilave bir şeyler istiyorsa, olmayan, kanuna yasak olan bir şeyi sanki kitabına uydurur gibi ilave paralarla kim yapıyorsa, iki cihanda yakası bir araya gelmesin. Rabbim kahru perişan eylesin. Kim olursa olsun, babamın oğlu olsa da.
0: Amin. Ama ya bu, kahru perişan ya. Eylemesin. Bunu şimdi bakın. Devletler işlerini ahirete bırakmazlar. Devletin bulunduğu yerde, sistemin bulunduğu yerde sen yenilen hakkını ahirete bırakmazsın. İşte ahiret Allah'ın işi.
2: Cihanda dedik ya, oradan
0: önünü aldık. Ahiret Allah'la senin arandaki bir iş. Sen şimdi Ahmet Bey'de hakkın var, alacağın var. Ahmet Bey bunun parasını ödemiyor. Sen icraya başvurmuyorsun. Alacağını tahsil etmeye çalışmıyorsun. Ahmet Bey'le sözleşmeyi, senedini, çekini, faturasını almamışsın. Diyorsun ki öbür tarafta konuşuruz. Yürü, geç onu. Belediye dediğin alan, şu an bunu hepsi için söyleyebilirim, sana bir sistem kuruyor. Sistemin içerisinde sen yürüyorsun ve oyunun kuralı baştan belli. Diyor ki geleceksin, ruhsatını alacaksın, şunları tamamlayacaksın, bunu yapacaksın. Burada da bu işletmeyi açacaksın. Ne işletmesi? Maden ocağı. Ne işletmesi? Enerji santrali. Tamam, tamam, tamamız. Şimdi yol başladı, sen bu işten para kazanıyorsun ya da çok büyük paralar var bu işin içinde. Halil gelecek şimdi 500 milyonluk yatırım yapacak şehre. Başında 4 tane adam birikiyor. Ben bizim gazetecilere kızıyordum. Gazeteciler çok merhametliymiş bunun yanında. Çok ciddi söylüyorum. Belediyenin içerisinden, o daireden, bu daireden, daire başkanı falan demiyorum. Oradan buradan 4 tane adam, iş bitirici, iş takipçisi. Parmağım içinde modeli var ya, banlağım içinde diyor. Geliyor yanına, abi bunun böyle olması da, bak buradan ceza, bak buradan belediye. Bir bakıyorsun kapına bir yazı gelmiş vesaire. Ya lanet olsun diyor ya. 500 milyon para harcayacağım ve harcamışım. O bataklığa bir sefer düşmüşüm. Neyse 10-20 milyonun bedeli, parası olmaz diyorsun. 10-20 milyonu da bunlara para dağıtıyorsun. Bu mu ahlak? Şimdi CHP belediyelerinin operasyonu, ben İmamoğlu'nun alındığı günden beri hatırlıyorsunuz bu programda aynısını söylüyorum. Belediyede yolsuzluk yoktur. Alnını karıştırın bunu diyen. İmamoğlu'nun suçu yoktur, haberi yoktur. Geçiniz. Geçiniz. Benim buradaki söylediğim hadise sadece İmamoğlu değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Senin hakkınla, hukukunla işletmeleri dara sokan, İnsanlardan şerefiye vesaire adı altında bir kat daha fazla yapacağım, iki kat daha fazla yapacağım diye belediyeye kaynak oluşturmaya çalışan. Bazen bu kaynakları işte bizim burada Kayseri Spor'la yıllarca yaşadık hadiseyi, orada da Sivas Spor'la yaşanıyor, Kocaeli Spor'la yaşanıyor, misal veriyorum. Ve bunun dışında işte partinin programı var, oraya verilecek, bu buna yapılacak diyen, tam anlamıyla karanlık bir bütçe modeli oluşturan ve insanlarda canımız istemediği insanı orada iş yaptırmaz hale getiren modelden bahsediyorum. Ve hırsızlığı kimin yaptığı önemli değildir. Senin arkadaşın, benim arkadaşım ya da benim düşmanın, senin düşmanın fark etmiyor. Hırsızlık hırsızlıktır. Usulsüzlük usulsüzlüktür. Ve sen buradan bir kapıyı açıyorsun. Şimdi sana basit bir şey söyleyeceğim. Kayseri Spor'a para lazımdı. Resmi olarak çözemeyeceğimiz için doğrudan ihale yöntemiyle birine ihale verdik. İhaleden de bunu buradan yaptık. Doğru mu? Doğru. Bildiğimiz hikaye bu. Peki bunun içerisinden 10 milyonu 50 milyonu cebine atıp atmadığını bilen var mı?
1: Kimse
0: var mı ya? Hiç kimse bilmiyor. Daha sonra bu insanlar biz kulüpten alacaklıydık, vazgeçtik alacağımızdan diyor. Ne karşılığında formaya reklam verin önümüzdeki sezon diyor. Lan bağından bağ mı bağışladın?
1: Kendi altından mı getirdin bana? Parayı içeriye koyuyor, emanet olarak, aracı olarak koyuyor. Onu da cebinden koymuş gibi, benim burada, de bu kadar alacağım var diyor.
0: Burada bu sistemin içerisindeki aktörlere kızmıyorum. Sistemi bu hale getiren yapıya kızıyorum. Sistem bu hale getiriyor ya. Devletin parasıyla, devletin ihalesiyle devleti dolandırıyoruz. Ne için? Yine müspet, menfi bir alana çekmek için. Lan bunun sistemini kursanıza. Ben niye yani kendi bağımdan malı çalar gibi çalıyorum işin içerisinden? Doğru mu? Devlet mi devlet? Kulüp mü kulüp? Ya bu sadece kulüp özelinde söylediğim. Biz burada zibilyon tane iş yaşıyoruz. İşte efendim siz bunun şerefi. Yok ya, bunu kanunlaştır. Resmiyeti belli olsun, adı belli olsun, alan belli olsun, satan belli olsun. Çevre Şehircilik Bakanlığı ondan sonra diyor ki şimdi CHP'li belediye de var. Belediyede işi çözülemeyen varsa gelsin, biz buradan hallederiz, yetkimiz var diyor. Pazarı büyütüyor bir adam. Sen belediyeye gittin, şerefiyle anlaşamadın falan. Gel ben hallederim, senin proje büyük. Bilmem kaç bin odalı otel yapacaksın. Gel ben hallederim diyor.
2: Vali mi daha büyük, belediye başkanı mı?
0: Vali daha büyük.
2: Peki valinin yetkisi mi daha fazla, belediye başkanının mı? Yetki anlamında.
0: Yetkiden kastettiğin güvenlik, yürütme, güvenlik, emniyet vesaire diyorsan valinin. Bütçe ve icracılık diyorsan belediyenin.
2: Tamam. Geçen birisinin bir makalesini okudum. Enteresan bir yaklaşımda bulunmuş. Doğrudur yanlışları söylemiyorum, sadece okuduğumu söylüyorum. Diyor ki biz diyor, sadece Türkiye üzerinde söylüyor, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi yapalım diyor. Sadece ve sadece seçimle gelen sadece bunlar olsun. Geri kalan muhtara kadar diyor atama yöntemiyle yönetelim diyor. Belediyeler dahil.
1: Komple siyasetçilerine ne verek diyor yani. Siyasetçi canınız kim isterse onun kızını onun oğlunu atasın hayır ediyor.
2: Belediyeler de siyasetçi. Ondan yana sıkıntı yok. Burada ne mana çıkıyor? İşte vali zaten var. Her bir ilde vali var. O valinin altında bir alt birimle birlikte belediyenin de devlet eliyle yapılmasıyla alakalı biraz uzun bir yazıydı. Kendince artıların eksilerini yazmış. Ben sadece ya olabilir mi, neden olmasın diye sadece bende bir fikir oluştu.
1: Tabii canım, çok mantıklı.
2: Vermediğim yerleri de oldu.
1: Vatandaşı hiç yormamak lazım. Bir defa padişah seçecek, o ne yaparsa yapsın, herkes o hatasın. Bir daha niye seçim yapıyoruz biz? Sadece devletin en başından milletvekillerini de seçmeyek. Bir tane adamı seçecek, bu diye bizim padişahımız diyecek, o hepsini o da atasın. Daha iyisi var. Niye bizi yoruyor?
0: Mesela olayı şöyle mi diyelim ve toparlayalım. Mesele seçmek seçilmek değil. Bakın, valiyi de seçebiliriz. Mesele şu. Kanunun nizamı ve uygulama alanını netlersen, bugün iyi dediğin yerde yarın kötünün doğmasına izin vermezsin. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle alakalı bir şey konuşmuştuk, o zaman hatırlıyorsun. Neredeyse Cumhurbaşkanlığı sisteminde sınırsız yetkiye dolaştık. Doğru mu? Doğru. Şimdi Tayyip Erdoğan bu işi kendine göre çıkmış oldu. Tayyip Erdoğan becerisine haiz bir adam. Şimdi aynı yeteneği yanlışlıkla Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı seçersen ne olur hesap edeceksin?
2: Amerikalılar da Trump seçti işte. Tüm dünyayı karıştırdı.
0: Şimdi bunun için sistemi güzel oturtacaksın. Sistemi güzel oturttuğun yerde bürokrasiden bahsetmiyorum. Devlet dediğin, hukuk dediğin, adalet dediğin, mantık dediğin şey senin sistemini yürütür hale gelecek. Yoksa diğer türlü şöyle oluyor. Şu an çok iyi belediye başkanlarımız yok mu hakkaniyetle işini yapan? Var. Harama hiç bulaşmadan yoluna devam edenler var mı? Var. Bulaşmamak için de mücadele ediyor. Zor bir iş ama devam ediyor. Şimdi bunun içerisinde aynı kanunla öbür belediye başkanı, aynı kanunla tabii. Öbür belediye başkanı da sen bunu yapmışsın diyorsun. Atalan üstlere geçmiş. Adam almış, satmış, yapmış, etmiş. Sen suçluydun diyorsun. Düne kadar 5 yıl öncesinde, 10 yıl öncesinde, 10 yıl öncesinde hatırlayın. Kaç tane belediye başkanı operasyon yapılıyordu? O zaman belediyelerin parası yoktu. Şimdi mi var? Onun için sistemi kuracaksın. Farenin geçtiği yerden fili de geçirtmeyeceksin. Efendim müsaade isteyelim. Yereli konuşalım dedik ama evet uzun. Ya biz de her iş uzun. Oturuyoruz, Allah var, hakkını vererek bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bazen yanlış yapıyoruzdur belki. Bazen dinleyicilerimiz söylerse de bu anlamda ya niye böyle dediniz diye düşündüğümüz bir hadise değil. Ama meseleye şöyle bakın. Memleket için, memleket hakkı için ve doğru yapılan iş için zihin yormaya ve bunu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Tek derdimiz bu. Yoksa epi topu radyoda programcısın, gazetecisin, ne yapabilirsin ki diye düşünülür. Bazen hiçbir şey yapamadığımızı, bazen de çok şey için sebep olduğumuzu düşünüyoruz. Garip bir haldeyiz. Efendim müsaade isteyelim. Ve size veda edelim. Yarın yine aynı saatlerde birlikte olacağız. Yarın ben buradan değil size uzaktan bağlanacağım. Ankara'dan sesim gelecek. Birazdan yola çıkacağım için bir Ankara hikayesini hep beraber yaşayacağız. Ve oradan da özellikle meclis gündemi dışında da Kayseri gündemiyle alakalı birkaç çalışmamız olacak. Bu detayları da sizlerle anlatır ve yaşatırız beraber inşallah. Biz bugünlük müsaade isteyelim. Laf Sokakları neyimiz var Ahmet Beyciğim?
1: Tüketici güven endeksimiz artmış. İnsanlar artık güven içerisinde hissediyorlarmış. %2,5 artmış. Hı hı. Biz de vatandaşı sorduk. Hissediyor musunuz, hissetmiyor musunuz diye.
0: Güven endeksi. Peki. Vatandaş da ne anlar sokaktan güven endeksinde ya? Enflasyon arttı filan ne anlar?
1: Biraz onların anlayacağı dilde hani soruyu öyle çevirdik.
0: Peki. Elinize sağlık. Efendim Laf Sokak'tayla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
3: Eğitim konusunda kitapların fiyatları düşürülmeli. Gereksiz pahalı bence.
4: Bence bir düşüş yok.
5: Hiç de ekonomi iyiye gitmiyor.
6: İmkanı yok geçim olmaz. Allah tarafından geçiniliyor yani öyle.
7: Altın çok çıktı. Dürümler falan çok pahalandı.
8: Daha yine cebime tam 5000 lira koydum. Şu an gitti yani.
9: TÜİK Haziran ayında tüketici güven endeksinin %2,5 artarak 87,9 olduğunu açıkladı. Siz harcama yaparken bu iyileşmeyi hissediyor musunuz?
8: Tabii çok güzel yansıyor. Yani daha yine cebime tam 5000 lira koydum. Şu an gitti yani. Hani evden çıkalı 3 saat oldu. Bu kadar. Bu kadar yani. Paranın yani bir günde 5000 lira hani. Düşünün. Daha doğrusu 3 saatte. Hani nereye gidiyor bu para? İşte ora var, bura var. Yani artık nakit para dönmüyor. Yani bu likit para tamamen artık eridi. Para tamamen şu an sanal ortamda var açıkçası. Onun dışında hani benim gördüğüm toplu para hani 3-5 bin geçiyor, o da gidiyor. Hani milyonlar dönebilir. Herkesin bir katı olabilir, olmayabilir ama şu an nakit para yok kimsede. Herkes de yani. Durum iyi olsun ya da olmasın.
9: Peki en çok hangi ürün durumunda bir artış var?
8: Hepsinde. Her şeyde yani. İnsan otonomi mesela nedir? Otonom bu şeyler, ihtiyaçlar. Birincisi barınma. Diğeri ekmek mesela. Hani bunlar olması gereken yemek, beslenme yani. Ben bir insan olarak yani eski çağlarda yaşasam daha çok böyle işe yarardı. Hani git avlan, mağarana geri gel, git kiran yok, elektriğin yok, faturan yok, hiçbir şeyin yok. Yani ya öyle olsun ya olmasın yani, artık bir şey olsun ya Ne olacaksa olsun yani.
3: Hissetmiyoruz ya. Hissetmiyoruz yani. Pek bir değişiklik yok, aynı. Kıyafet ya. Telefon da olabilir. Bence bir düşüş yok. Artış var ama düşüş yok yani. Ulaşım konusunda da abonman, bizimki öğrenci abonman. Abonmanlar bile her ayda değişiyor. Mesela geçen ay 500 ödedim. Bu ay 700 oluyor. Ya bir ayda 200 falan artabiliyor. Evet, bir anda artıyor. Artış var. Mesela indirim yaptık diyorlar. Mesela fiyatı arttırıyorlar ama aynı fiyata tekrardan satıyorlar. İndirim olmuyor yani genelde.
7: İndirimli gözüküyor.
3: Genellikle aynı. Bunu kozmetik sektöründe görüyoruz.
7: Aynen öyle.
3: Ama biz kadınlar kanıyoruz yani. Kitap fiyatları olabilir. Mesela evet. Bir kitapçıya girdiğimizde ne güzel geziyoruz. Ama mesela kitabı alacağız, alamıyoruz mesela. O kitabı hani kitapçıya girdiğimizde kitapla çıkmak istiyoruz ama çok pahalı oluyor. O yüzden internet üzerinden sipariş veriyoruz. Bu şekilde bu bizi de etkiliyor, kitapçıları da etkiliyor bence. O yüzden eğitim konusunda kitapların fiyatları düşürülmeli. Yani evet. Gereksiz pahalı bence.
5: Hiç de ekonomi iyiye gitmiyor. Pahalılık gösteriyor. Pahalılık gösteriyor ekonominin iyi olmadığını. Ben her üründe çok pahalılık gördüm. İki misli, üç misli olmuş. Ya sebeplerin ekonominin doğru işlemediğinden. Baştakiler düşünmeli. Üretim yapmaları lazım ki her şey ucuzlansın. Üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Ucuzlanmaz yani.
7: Hayır yok. Altın çok çıktı. Dürümler falan çok pahalandı. Tişörtlerde özellikle.
9: 28.
7: Aynen. Alamıyoruz değil mi?
4: Ben bir pantolonu 1500 liraya aldım.
7: Evet, 1500 lira defekto da falan.
10: Yani her şey gerçekten çok pahalı yani. Alışveriş, market alışverişi olsun, kıyafet olsun. Her şey çok pahalı. Fakir insanlar yani asgari ücretle geçinenleri düşünemiyorum yani. Yani genellikle gıdalar daha çok pahalı. Yani kıyafetten daha çok gıdalar pahalı.
11: Hayır, kesinlikle hissetmiyorum. Bin çok biliyorsunuz, verilenlere de çok bir güvenemiyoruz aslında ama şeyi biliyorsunuz yani genel itibarıyla hem memurlar olsun hem işçiler olsun genel bir sıkıntı yaşıyoruz yani fiyatların yükselmesi konusunda. Belirgin bir iyileşme yok. Direktli bir nevi kötüye gidiyoruz diyebiliriz aslında da. Gördüğüm kadarıyla belirgin bir rahatlama yok hocam. Gıda ürünleri yani market manav ürünleri fazlasıyla bizi üzüyor yani tam anlamıyla.
6: Yağından tut çayına kadar. Bir yağ 500 TL. Ya alt basamaktan üst basamağa kadar her şey etkiliyor ya. Yani denetim de yapılıyor. Normalinde denetimler de oluyor. Olmuyor değil. Ama sistemde bir yanlışlık var. Milyonlarca insan var, sistemde yanlışlık var. Dediğim gibi 500 TL bir yağ olduğu zaman, 250-300 TL çay olduğu zaman, yani 28 bin lira asgari ücret olduğu zaman hesap yapsan zaten imkanı yok geçim olmaz. Allah tarafından geçiniliyor yani öyle.
12: Ümitle yaşıyoruz inşallah. İyi olacak, güzel olacak diye. Şu anda belirsizlik var diyelim.
3: Abi şu anda ben telefoncudan çıktım ve 5000 lira istedi abi benim telefonuma yani. Telefonumu şu anda yaptıramadım. Babamdan para almaya gidiyordum yani. Hiç iyi değil bu ekonomi. Yaptıramıyorum telefonumu yani o yüzden. Faturam da hissediyorum abi bu aralar. Faturam da 6500 TL gelmiş. O da kötü yani. Onu da ödeyemedim daha. Ödemeye çalışıyorum.
5: Ben de görmedim yani şimdiye kadar. İyileşme görmedim. Daha da artıyor. Daha ziyade yiyecek üzerine biz alışveriş yapıyoruz. Başka öbür alışveriş yaptığımız yok. Gıda yani. Sebep ekonomi iyi yönetilmiyor yani. Bu bakımdan.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fatih Caddesi, Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi, Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi, Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi, İnönü Caddesi. Bünyan, Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi, Timuçin Caddesi, Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi, Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi, 38870 Sarıoğlan, Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi, Alpaslan Türkeş Caddesi, No 32, Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi, Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
5: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBİ adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor okullarında kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervaspokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Koca Sinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek, vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Koca Sinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz, dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun, dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal POS'la yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler, dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Buluk transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Koca Sinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kayseri dahil 76 ilde İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onur Can Piri, Sarı Kırmızılı camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
7: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdus Savar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar dedi. İçişleri Bakanlığı 76-7 uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1976 şüpheliden 976'sının tutuklandığını, 1 ton 707 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Mardin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı önce 27 Haziran'da Uluslararası Diploma ve Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirilecek yabancı dil yeterlilik sınavının giriş belgeleri yayınlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yapay zeka ve teknolojinin eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımının çok önemli olduğunu belirterek, biz de bunu bakanlık olarak eğitim-öğretim süreçlerinin bir parçası yaptık. Liselere ve üniversitelere hazırlanan öğrencilerimiz için MEBI adıyla bir uygulama başlattık. Yapay zeka destekli dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde hayata geçirilecek ve gençleri sporla buluşturmayı hedefleyen Erva Spor Okulları'nda kayıt işlemleri artık dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamda hizmete alınan ervasporokulları.com internet sitesi üzerinden öğrenciler Erva Spor Okulları'na hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilecek. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kocasinan'daki kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları inceleyerek vatandaşlarımızın beklentilerini esas alarak her mahallemize ihtiyaç duyduğu hizmeti ulaştırıyoruz. Alt ve üst yapı yatırımları, yol, kaldırım, çevre düzenlemeleri, sosyal donatılar ve yaşam alanlarıyla mahallelerimizin değerini artırıyoruz. Daha güzel ve daha güçlü bir Kocasinan için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz dedi. Yeşilhisar ilçesinde bulunan Akköy Barajı'nın yeterli doluluk oranına ulaşmasıyla birlikte vanaların açıldığını açıklayan Belediye Başkanı Halit Taşyapan, barajlarımızın vanası bu sabah itibariyle açılmıştır. Berekete vesile olsun dedi. OSB Başkanı Mehmet Yalçın, sanayiciler için fatura ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla sanal POS üzerinden taksit imkanı sağladıklarını belirterek, sanayicilerimiz kayseriosb.org internet sitemiz üzerinden sanal postla yapacakları elektrik, su, doğalgaz ödemelerinde daha uygun imkanlarla 12 taksite varan vadelerde ödeme planları oluşturabilecekler dedi. Kayseri DKMP ekiplerince Bünyan Süks'ün genel avlığında yasa dışı av yapan bir kişi suçüstü yakalandı. 2 top kıl tuzağı, 1 adet ses cihazına ve 1 adet güç kaynağına 4915 sayılı kara avcılığı kanunu kapsamında el konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayseri Spor'la Beşiktaş'ın Onur Bulut transferi nedeniyle anlaşmazlıkta futbolcu lehine verdiği kararın bozulması sonrası dosyası yeniden incelenmek üzere UÇK'ya gönderildi. Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle pazar yerinde iki grup arasında 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve silahlı kavga nedeniyle açılan dava görülmeye başlandı. Kayseri'deki genç kadın yetiştirici kırsal kalkınma yatırımları desteklenmesi programı kapsamında 20 milyon liralık proje tutarının %50'sini hibe almaya hak kazandı. İşkur Kayseri, 25 Haziran 2026 Perşembe günü çeşitli sektörlerden 23 firmanın katılımıyla toplu iş görüşmesi yapılacağını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda Kayseri dahil 76 ilde il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüklerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar neticesinde 1926 şüpheli yakalandı. 976'sı tutuklandı. Kayseri Spor'la olan sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Onur Can Piri, Sarı Kırmızılı Camiaya veda mesajı yayınladı. Türkiye Boks Federasyonu faaliyet programında yer alan Mustafa Ünal, U15 Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Kayseri'de başladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesajla davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu sene de hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskinin neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu üyesi Glenn Mikalev, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Madagaskar'da Aralık 2025 tarihinde tespit edilen ilk M-çiçeği Mpox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: aşkım. Şimdi reklamlar.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Erk

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cezit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38.870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin mevcut durumuna yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar ifadelerini kullandı. Ana muhalefet partisi CHP'de ise bugün oldukça yoğun bir mesai var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulu ve parti meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantıda gözler yeni ihraç kararlarına çevrilmiş durumda. Diğer yandan Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Adalar Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 35 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adli süreç devam ediyor. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı. Sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Hatice Öncel gözaltına alınmıştı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı. Mardin merkezi 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran bir şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Valiliği başkentte düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Valilikten yapılan açıklamada 7-8 Temmuz'daki zirve kapsamında 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri tüm etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Katar'daki bir fabrikada meydana gelen ve can kayıplarına yol açan patlamanın ardından yazılı bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Katar halkına başsağlığı dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün norm ve atama sistemi kapsamında yürütülen çalışmaları duyurdu. Bakan Gürlek, personelin merakla beklediği 2025 yılı isteğe bağlı atama kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve stokçuluğun önüne geçerek tüketici menfaatleri korumak adına uygulanan kritik düzenlemelerin süresini uzattı. Sektörde yakından takip edilen 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacağı açıklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunun ikinci haftasında Cezayir 1-0 geriye düştüğü maçta Ürdün'ü 2-1 yendi. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunda Arjantin Avustralya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Takımın galibiyet gollerini atan Messi, 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 2026 Dünya Kupası I grubu maçında Norveç Senegal'i 3-2 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası I grubu maçında Fransa Irak'ı 3-0 mağlup etti. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yenilendiğini duyurdu. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu en az 3 ligde kulüplerin başvurularını değerlendirerek 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısının 21'den 29'a yükseldiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Buna göre Kayserispor'un 2026-2027 sezonu harcama limiti 232.101.948 TL olarak açıklandı. Divan Kurulu yönetiminde gerçekleştirilen ve daha önce iki kez ertelenen olağan genel kurulda da başkan adayı çıkmayınca Sivasspor'un geleceğine ilişkin belirsizlik sürdü. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Dün gerçekleştirilen toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir arttırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana sürekli olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100.sü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kütüphaneye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. Arjantinli yıldız Messi, Avustralya karşısında attığı gollerle Alman futbolcu Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Turnuvadaki ikinci maçında da fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu adını bir kez daha futbol tarihine yazdırdı. ABD sahil güvenliğine ait bir helikopter, Alaska eyaletinin Sitka şehrinde eğitim uçuşu sırasında düşerken helikopterdeki 4 kişi kazadan kurtuldu. ABD'nin Texas eyaletinde yaklaşık 400 kova taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu milyonlarca bal arısı kırsal bir mahalleye dağıldı. Yetkililer kaza sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Titanic enkazından çıkarılan ve aralarında kişisel eşyalar, madeni paralar, mutfak malzemeleri ile dekoratif objelerin bulunduğu yüzden fazla tarihi eserin açık arttırmayla satılması planı ABD hükümetinin yasal muafiyeti ile karşılaştı. Mahkeme belgeleri federal kurumlar ile enkazın özel haklarına sahip şirket arasındaki krizi ortaya koydu. Romanya, Şubat 2024'te ulusal sağlık altyapısına hedef alan kitlesel bir siber saldırı düzenledi. Bilgisayar ağlarına sızan korsanların Hippokrates adlı tıbbi veri sistemini kilitlemesi üzerine Ulusal Siber Güvenlik Merkezi yayılımı durdurmak için 100'den fazla hastanenin internet bağlantısını derhal kesti. Fransa, İspanya ve Orta Avrupa genelindeki diğer ülkelerde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artarak 40 santigrat derecenin üzerine çıkması tahminiyle kırmızı alarm verildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir, ABD ile İran arasında imzalanan mütabakat zaptına rağmen Lübnan'ın güneyinde güvenli bölge olarak adlandırılan şeridi işgal etmeye devam edeceklerini belirtti. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD ile İran'ın Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurması kararı almasına ilişkin panik içinde olduğunu belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmek zorunda olduğunu duyurdu. Kapsamda olduğu halde kağıt fatura kesmeye devam eden işletmeleri ise 2026 yılı için üst sınırı 17 milyon lirayı bulan ağır cezalar bekliyor. Murat Kurum, COP31'de yatırımların somut sonuçlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin Haziran'da iyileştiğini belirterek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Hane halkının Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 3.38 puan azalarak %46.13'e geriledi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6.000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. Başvurular, İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 46 lira 48 kuruş seviyesinden işlem görürken, euronun satış fiyatı 53 lira 15 kuruş. Altın piyasasındaysa yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.248 liradan, çeyrek altınsa 10.222 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün parçalı bir gökyüzü bizi bekliyor. Ancak öğle saatlerinden sonrasına dikkat. Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleriyle Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişleri görebiliriz. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarız ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Niğde 26, Kırşehir ise 27 derece. Ve büyük kentlerimizde bugün Ankara ve İstanbul 29, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.
3: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde

0: 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624.000'e yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Dijital manşet.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar'ın Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'nin külliyeye dönüştürülmesi fikriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, Kayseri'nin önemli manevi şahsiyetlerinden biri olan Seyit Burhanettin Hazretlerine vefa gösterilecekse, bu vefa yalnızca sözde ve projelerde değil, isminin yaşatıldığı mekanlarda da gösterilmelidir ifadelerine yer verildi. 3. Geleneksel Uçurtma Şenliği yarın Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. Saat 14'te başlayacak şenlik, "Uçurtmanı al gökyüzüne meydan oku" sloganıyla düzenlenecek. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalar neticesinde 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cengiz Topel Caddesi'nde meydana gelen kaza sonrası başka bir sürücüye saldıran alkollü motosiklet sürücüsüne 405 bin lira ceza kesildi. Kocasinan ilçesi şehir hastanesi yakınlarında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lale Paşa Sokağı kesişme noktası.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin mevcut durumuna yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı. Ana muhalefet partisi CHP'de ise bugün oldukça yoğun bir mesai var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulu ve parti meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantıda gözler yeni ihraç kararlarına çevrilmiş durumda. Diğer yandan Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Adalar Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 35 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adli süreç devam ediyor. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı. Sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Hatice Öncel gözaltına alınmıştı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı. Mardin merkezi 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran bir şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Valiliği başkentte düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Valilikten yapılan açıklamada 7-8 Temmuz'daki zirve kapsamında 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri tüm etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki bir fabrikada meydana gelen ve can kayıplarına yol açan patlamanın ardından yazılı bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Katar halkına başsağlığı dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün norm ve atama sistemi kapsamında yürütülen çalışmaları duyurdu. Bakan Gürlek, personelin merakla beklediği 2025 yılı isteğe bağlı atama kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve stokçuluğun önüne geçerek tüketici menfaatleri korumak adına uygulanan kritik düzenlemelerin süresini uzattı. Sektörde yakından takip edilen 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacağı açıklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunun ikinci haftasında Cezayir 1-0 geriye düştüğü maçta Ürdün'ü 2-1 yendi. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunda Arjantin Avustralya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Takımın galibiyet gollerini atan Messi, 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 2026 Dünya Kupası I grubu maçında Norveç Senegal'i 3-2 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası I grubu maçında Fransa Irak'ı 3-0 mağlup etti. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yenilendiğini duyurdu. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu en az 3 ligde kulüplerin başvurularını değerlendirerek 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısının 21'den 29'a yükseldiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Buna göre Kayserispor'un 2026-2027 sezonu harcama limiti 232.101.948 TL olarak açıklandı. Divan Kurulu yönetiminde gerçekleştirilen ve daha önce iki kez ertelenen olağan genel kurulda da başkan adayı çıkmayınca Sivasspor'un geleceğine ilişkin belirsizlik sürdü. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Dün gerçekleştirilen toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir arttırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana sürekli olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100.sü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık. Gerçek bir nikah ve bunu belediye başkanına Sayın Üsaseki'ye kıydırdık. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım, ben okuyarak kendimi geliştirdim. Sahneye çıkarttığımız oyunlar hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Ben Şükriye Uluhan, Uluhan Kültür Merkezi'nin genel sanat yönetmeniyim. Tiyatro ve drama eğitimleri veriyorum. Oyuncu yetiştiriyorum. Oyun hazırlıyoruz. Çocuk oyunları ve yetişkin oyunları hazırlarız ve sahneleriz. Sen konuşurken ona bak. Karşıya bakma, karşıya bak diyorum ama. Şimdi ilk orta ve liseden sonra evlendim. Önce bir iş hayatım oldu. Farklı işlerde çalıştım. Sonra evlendikten sonra çocuklarım oldu. Kızım da pek tiyatroyla ilgilenemedik ama çok iyi bir seyirciydim ben. Tiyatroyu çok severdim. Oğlum okula başladıktan sonra onda bazı yetenekler gördük. Öğretmeniyle beraber oyunlarda, yıl sonu gösterilerinde falan çok yetenekli olduğunu fark ettim. Ve onun arkasından gidelim dedik, babasıyla karar verdik. O hatta okula gitmeden 6 yaşındayken ilk sahneye çıktı. Baktık aslında oğlum çok sakin bir çocuk ama sahnede devleşiyor. Bunun arkasından gidelim dedik ve o şekilde tiyatro hayatımız başladı. 26 yıldır da bu işin içindeyiz. Valla tiyatro çok farklı bir kültür. Tüm gençlere aşılanması taraftarıyım ve çeşitli tiyatro kulüpleri kuruluyor. Ve çok da mutluyum, destekliyoruz da bir tiyatro topluluğumuz var. Orada da bazı görüşmeler yapıyoruz. 3 aylık bir eğitim veriyorum. Ondan sonra yetenekli olanları yeteneklerine göre sahneye çıkartıyorum. Çocukların hem özgüvenlerini kazandırıyorum hem de bir hobi olarak geliştiriyor. Benim çok çeşitli oyuncularım var. Avukatından tutun doktoruna, dişçisine, hemşiresine kadar, öğretmeni. Her meslekten 7'den 77, 77 yaşında da oyuncum var. Bunu da belirtmek isterim. İnsanların iletişimini daha kuvvetlendirdiğine inanıyorum ben tiyatronun. Birbirleriyle olan ilişkileri, ekip ruhu, bunların daha çok oturduğunu düşünüyorum. Şimdi ben hep iyi bir gözlemciyim. Bir daha önceki yönetmenlerim, oğlumun oyuna çıkarttığı yönetmenler hep beni gözlemci olarak oturturdu. En son şurayı şöyle yapalım, burayı böyle düzelt. Çünkü son provayı hep bana izletirdi o yönetmenlerim. Dedim ki ondan sonra yani bunun eğitimi zor bir şey değil. Diksiyon eğitimi de veriyorum aynı zamanda bu tiyatro eğitimiyle beraber. Halk eğitimlerde öğretmenliğe başladım. Halk eğitim kurslarında tiyatro drama eğitimi verdim. Ondan sonra tiyatro sahneledik onlarla beraber. İlkokuldan başladım. Hala şu an BKM'de alt kadrosunda skeç yazan oyuncularım var. Kayserili bir Cenan Adıgüzel var. O bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncumuz. Çok da değerli biri. Bu tür şeylerle dedim ki yani bu olmayacak bir şey değil. Kendi kendime eğitimini aldım. Ben alaylıyım aslında. Güzel sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım. Ben okuyarak kendimi geliştirdim. Ve bugünlere geldik. Ayak üstüne attığınızda bile şu ucunu yere baktırmak zorundasınız ayaklarınızı. Herhangi bir okul okumasına gerek yok. Sadece yeteneği, düşünceleri ve kendini geliştirmesiyle alakalı. Benim çok tereddütle sahneye çıkarttığım bir oyuncu sahnede başrolü oynayacak duruma geldi. Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Bir yaşam biçimi aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Kimimiz çok üzülüyoruz. Tiyatro zaten çeşitli oluşumlardan meydana geldi. tiyatro draması var, komedisi var, trajedisi var. Bunlar günlük hayatımızda hepimizin yaşadığı şeyler zaten. Valla tiyatro için en önemli eksik Kayseri'de salonların aşırı yüksek fiyatları. Bunu yetkililere de duyurmaya çalışıyoruz. Ulaşabiliyor muyuz? Uğraşıyoruz. Sahneye çıkarttığımız oyunlar hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık, gerçek bir nikah ve bunu belediye başkanına, Sayın Özaseki'ye kıydırdık. Sonra Gesi Bağları diye bir oyunumuz var, o çok önemli bir oyun. Kayseri türküsünün hikayesini anlatan bir oyun. Sayın Valimiz ve belediye başkanlarımızın en büyük desteklerini bu oyunlarda alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerli. Valla yılmasınlar derim. Emek veriyorlarsa veya bir şeyi kafasına koyduysa bir kadın her şeyi yapar zaten. Kadınların yapamayacağı bir şey yok. Ve öyle olmalı. Sonuna kadar da çok büyük işler başaracağından eminim. Tiyatroya başlamak isteyen bir kişiye en büyük tavsiyem kendisine güvenmesi. Bir insan kendisine güvenirse bu dünyada yapamayacağı hiçbir şey yok. Şimdi şu şeyde göreceğiniz oyunların hepsini biz oynadık 26 yılda. Ayrıca ben özel okullarda, halk eğitimin tayin ettiği okullarda tiyatro eğitimi de verdim. Bu okullarda Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu bir tiyatro festivalleri vardı. O festivallerde çeşitli oyuncular yetiştirdik. Hala ziyaretimize gelirler ve çok da mutlu ederler bizlere. Bu oyun festivallerde 10 taneden aşağıya hiçbir zaman ödüllerimiz düşmedi. Bu oyunculuk, kadın oyuncu, erkek oyuncu, gerçi her okul kendi içinde değerlendirilirdi ama 10-15 talebenin içinde en az 10 ödülümüz olurdu bizlerin de. Yazın başlangıcındayız. Çocukların, gençlerin, özellikle kız çocuklarının, çünkü 3 ayda bir herhangi bir yere girip çalışma imkanları olmayacak. Ama bir tiyatroda bir eğitim almalarını, zamanlarını boşa geçirmemelerini, haftada 2 gün ve 2'şer saatten verilen bir eğitim bu. Tiyatroya daha çok ilgi duymalarını isterim. Ve bizim mekanlarımız ve diğer tiyatro kulüplerinin mekanları herkese kapılarımızda açık sonuna kadar.

0: çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
3: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kütüphaneye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. Arjantinli yıldız Messi, Avustralya karşısında attığı gollerle Alman futbolcu Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Turnuvadaki ikinci maçında da fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu adını bir kez daha futbol tarihine yazdırdı. ABD sahil güvenliğine ait bir helikopter, Alaska eyaletinin Sitka şehrinde eğitim uçuşu sırasında düşerken helikopterdeki 4 kişi kazadan kurtuldu. ABD'nin Texas eyaletinde yaklaşık 400 kova taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu milyonlarca bal arısı kırsal bir mahalleye dağıldı. Yetkililer kaza sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Titanik enkazından çıkarılan ve aralarında kişisel eşyalar, madeni paralar, mutfak malzemeleri ile dekoratif objelerin bulunduğu yüzden fazla tarihi eserin açık arttırmayla satılması planı ABD hükümetinin yasal muafiyeti ile karşılaştı. Mahkeme belgeleri federal kurumlar ile enkazın özel haklarına sahip şirket arasındaki krizi ortaya koydu. Romanya, Şubat 2024'te ulusal sağlık altyapısını hedef alan kitlesel bir siber saldırı düzenledi. Bilgisayar ağlarına sızan korsanların Hippokrates adlı tıbbi veri sistemini kilitlemesi üzerine Ulusal Siber Güvenlik Merkezi yayılımı durdurmak için 100'den fazla hastanenin internet bağlantısını derhal kesti. Fransa, İspanya ve Orta Avrupa genelindeki diğer ülkelerde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artarak 40 santigrat derecenin üzerine çıkması tahminiyle kırmızı alarm verildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir, ABD ile İran arasında imzalanan mütabakat zaptına rağmen Lübnan'ın güneyinde güvenli bölge olarak adlandırılan şeridi işgal etmeye devam edeceklerini belirtti. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD ile İran'ın Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurması kararı almasına ilişkin panik içinde olduğunu belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
4: Radar'ın rotası.
5: Radar'ın notasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'nin gizemli derinliklerinden olan Ağırnaz Yeraltı Şehri. Kayseri yüzeydeki tarihi kadar yerin altındaki sırlarıyla da büyüleyen bir şehir. Bu gizemli mirasın en etkileyici örneklerinden biri ise Ağırnaz Yeraltı Şehri. Hafta sonunu farklı bir keşifle değerlendirmek, tarihin izini bu kez yerin altında sürmek isteyenler için Ağırnaz unutulmaz bir durak. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olarak biliniyor. Ancak bu bölge, yalnızca dünyaca ünlü mimarın memleketi değil, aynı zamanda binlerce yıllık yeraltı yaşamının izlerini de barındıran büyüleyici bir tarih hazinesi. Ağırnaz yeraltı şehrinin tarihi Hititler dönemine kadar uzanıyor. Daha sonra Roma ve Bizans dönemlerinden özellikle Hristiyanların saklanma ve koruma amacıyla kullandığı bu yeraltı geçitleri bölgedeki diğer yeraltı şehirleriyle, örneğin Derinkuyu ve Mazı gibi yerlerle benzerlik gösteriyor. Yer altına oyulmuş tüneller, yaşam alanları, erzak depoları, su kuyuları ve ibadet odaları dikkat çekiyor. Bu alanların bir kısmı gün yüzüne çıkarılmış olsa da büyük bir bölümünün hala toprak altında olduğu tahmin ediliyor. Ziyaretçiler dar sokaklardan geçip küçük odalara ulaştıklarında o dönemin yaşam koşullarını ve hayatta kalma mücadelesini adeta hissediyor. Nemli taş duvarların arasında yankılanan sessizlik bu yerin tarih boyunca ne kadar önemli bir sığınak olduğunu hatırlatıyor. Ağırnaz aynı zamanda Mimar Sinan Evi ve Kültür Evi ile birlikte ziyaret edildiğinde bütüncül bir tarih deneyimi sunuyor. Yer üstünde Sinan'ın mimari dehasını, yer altında ise geçmişin dayanıklılığını görmek bu küçük kasabayı çok özel kılıyor. Ağırnaz yeraltı şehri, tarih ve arkeoloji meraklıları için olduğu kadar farklı bir deneyim arayan gezginler için de görülmeye değer bir durak haline gelmiş durumda. Görünmeyen bir dünyanın kapılarını aralayan bu gizemli yapı, her adımda Kayseri'nin binlerce yıllık geçmişini fısıldıyor. Tarihin derinliklerine yapılan bu yolculuk, insana geçmişle bağ kurmanın ne kadar büyüleyici olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor. Radar'ın notasında bu haftaki rotamız Ağırnaz yeraltı şehriydi. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
4: Radar'ın rotası.
2: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmek zorunda olduğunu duyurdu. Kapsamda olduğu halde kağıt fatura kesmeye devam eden işletmeleri ise 2026 yılı için üst sınırı 17 milyon lirayı bulan ağır cezalar bekliyor. Murat Kurum, COP31'de yatırımların somut sonuçlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin Haziran'da iyileştiğini belirterek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Hane halkının Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 3.38 puan azalarak %46.13'e geriledi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6.000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. Başvurular, İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 46 lira 48 kuruş seviyesinden işlem görürken, euronun satış fiyatı 53 lira 15 kuruş. Altın piyasasındaysa yöneliş şu şekilde. Gram altın

0: 16.248 liradan, çeyrek altın ise 10.222 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün parçalı bir gökyüzü bizi bekliyor. Ancak öğle saatlerinden sonrasına dikkat. Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleriyle Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişleri görebiliriz. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarız ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Niğde 26, Kırşehir ise 27 derece ve büyük kentlerimizde bugün Ankara ve İstanbul 29, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar'ın Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'nin külliyeye dönüştürülmesi fikriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, Kayseri'nin önemli manevi şahsiyetlerinden biri olan Seyit Burhanettin Hazretlerine vefa gösterilecekse, bu vefa yalnızca sözde ve projelerde değil, isminin yaşatıldığı mekanlarda da gösterilmelidir ifadelerine yer verildi. 3. Geleneksel Uçurtma Şenliği yarın Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. Saat 14'te başlayacak şenlik, uçurtmanı al gökyüzüne meydan oku sloganıyla düzenlenecek. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalar neticesinde 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cengiz Topel Caddesi'nde meydana gelen kaza sonrası başka bir sürücüye saldıran alkollü motosiklet sürücüsüne 405 bin lira ceza kesildi. Kocasinan ilçesi şehir hastanesi yakınlarında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Esenyurt Semt Pazarı. Esenyurt Mahallesi Büyük Menderes Caddesi. Yıldırım Beyazıt Semt Pazarı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi Elif Sokak. Yeni Mahalle Semt Pazarı. Yeni Mahalle 8. Cadde. Turgut Reis Semt Pazarı. Turgut Reis Mahallesi Oğul Bey Sokak. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. Cami Cedit Mahallesi Develi Kayseri. Bünyan Semt Pazarı. Sümer Mahallesi İnönü Caddesi. Bünyan Anayurt Semt Pazarı. Mevlana Mahallesi Timuçin Caddesi Talas. Başakpınar Semt Pazarı. Şehit Şaban Ergin Caddesi Talas. Palas Halk Pazarı. Palas Mahallesi 38870 Sarıoğlan Kayseri. Seyrani Sebze Meyve Halk Pazarı. İbrahim Ağa Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi No 32 Develi. Ertuğrul Gazi Semt Pazarı. Ertuğrul Gazi Mahallesi Erkilet Bulvarı ile Lalepaşa Sokağı kesişme noktası.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin mevcut durumuna yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı. Ana muhalefet partisi CHP'de ise bugün oldukça yoğun bir mesai var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulu ve parti meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantıda gözler yeni ihraç kararlarına çevrilmiş durumda. Diğer yandan Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Adalar Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 35 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adli süreç devam ediyor. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı. Sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Hatice Öncel gözaltına alınmıştı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı. Mardin merkezi 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran bir şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Valiliği başkentte düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Valilikten yapılan açıklamada 7-8 Temmuz'daki zirve kapsamında 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri tüm etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki bir fabrikada meydana gelen ve can kayıplarına yol açan patlamanın ardından yazılı bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Katar halkına başsağlığı dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün norm ve atama sistemi kapsamında yürütülen çalışmaları duyurdu. Bakan Gürlek, personelin merakla beklediği 2025 yılı isteğe bağlı atama kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Ticaret Bakanlığı, otomotiv piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve stokçuluğun önüne geçerek tüketici menfaatleri korumak adına uygulanan kritik düzenlemelerin süresini uzattı. Sektörde yakından takip edilen 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacağı açıklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunun ikinci haftasında Cezayir 1-0 geriye düştüğü maçta Ürdün'ü 2-1 yendi. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunda Arjantin Avustralya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Takımın galibiyet gollerini atan Messi, 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 2026 Dünya Kupası I grubu maçında Norveç Senegal'i 3-2 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası I grubu maçında Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup etti. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yenilendiğini duyurdu. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu en az 3 ligde kulüplerin başvurularını değerlendirerek 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısının 21'den 29'a yükseldiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Buna göre Kayserispor'un 2026-2027 sezonu harcama limiti 232.101.948 TL olarak açıklandı. Divan Kurulu yönetiminde gerçekleştirilen ve daha önce iki kez ertelenen olağan genel kurulda da başkan adayı çıkmayınca Sivasspor'un geleceğine ilişkin belirsizlik sürdü. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Dün gerçekleştirilen toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir arttırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana sürekli olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100.sü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'nun siyasi haritası Moğol İlhanlı İdaresi'nin çözülmesinin ardından yeniden şekilleniyordu. Bu dönemde Sivas ve Kayseri merkezli bir devlet kuran Alaaddin Eretna sadece kendi liderliğiyle değil, hanımının şehrin yönetimindeki etkisiyle de hatırlanır. Bu hanım tarihe Doğa Hatun olarak geçen erdemli ve cömertliğiyle meşhur bir isimdi. Faslı Arap seyyah İbn Battuta 1330'lu veya 1340'lı yıllarda Anadolu'ya geldiğinde Kayseri'ye uğramış ve burada Doğa Hatun'un şehri yönetme biçimini tanıklık etmiştir. Eretna'nın kadınlar arasında Doğa Hatun özellikle erdemi ve cömertliliğiyle sivrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celair'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa unvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbn Battuta Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma İç Kale'nin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretna adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbn Battuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesajla davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu senede hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskinin neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu üyesi Glenn Mikalev, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Madagaskar'da Aralık 2025 tarihinde tespit edilen ilk M-çiçeği Mpox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kütüphaneye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. Arjantinli yıldız Messi, Avustralya karşısında attığı gollerle Alman futbolcu Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Turnuvadaki ikinci maçında da fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu adını bir kez daha futbol tarihine yazdırdı. ABD sahil güvenliğine ait bir helikopter, Alaska eyaletinin Sitka şehrinde eğitim uçuşu sırasında düşerken helikopterdeki 4 kişi kazadan kurtuldu. ABD'nin Texas eyaletinde yaklaşık 400 kova taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu milyonlarca bal arısı kırsal bir mahalleye dağıldı. Yetkililer kaza sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Titanic enkazından çıkarılan ve aralarında kişisel eşyalar, madeni paralar, mutfak malzemeleri ile dekoratif objelerin bulunduğu yüzden fazla tarihi eserin açık arttırmayla satılması planı ABD hükümetinin yasal muafiyeti ile karşılaştı. Mahkeme belgeleri federal kurumlar ile enkazın özel haklarına sahip şirket arasındaki krizi ortaya koydu. Romanya, Şubat 2024'te ulusal sağlık altyapısına hedef alan kitlesel bir siber saldırı düzenledi. Bilgisayar ağlarına sızan korsanların, Hippocrates adlı tıbbi veri sistemini kilitlemesi üzerine Ulusal Siber Güvenlik Merkezi yayılımı durdurmak için 100'den fazla hastanenin internet bağlantısını derhal kesti. Fransa, İspanya ve Orta Avrupa genelindeki diğer ülkelerde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artarak 40 santigrat derecenin üzerine çıkması tahminiyle kırmızı alarm verildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir, ABD ile İran arasında imzalanan mütabakat zaptına rağmen Lübnan'ın güneyinde güvenli bölge olarak adlandırılan şeridi işgal etmeye devam edeceklerini belirtti. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD ile İran'ın Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurması kararı almasına ilişkin panik içinde olduğunu belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Kültür Panorama. Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiire, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Söze'nin keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşam eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan "Orada Bir Köy Var Uzakta" adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eser de onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser, onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri: Orada Bir Köy Var Uzakta, Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
0: Kültür Panorama. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılında

0: desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Hane halkının Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 3.38 puan azalarak %46.13'e geriledi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6.000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. Başvurular, İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 46 lira 48 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 15 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.248 liradan, çeyrek altın ise 10.222 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün parçalı bir gökyüzü bizi bekliyor. Ancak öğle saatlerinden sonrasına dikkat. Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleriyle Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişleri görebiliriz. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarız ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Niğde 26, Kırşehir ise 27 derece. Ve büyük kentlerimizde bugün Ankara ve İstanbul 29, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydın Eczanesi, Kesi Fatih Mahallesi, 0352 247 5060. Betül Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 332 2090. Demirezen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 2483. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 52 96. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 85 11.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar'ın Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'nin külliyeye dönüştürülmesi fikriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, Kayseri'nin önemli manevi şahsiyetlerinden biri olan Seyit Burhanettin Hazretlerine vefa gösterilecekse, bu vefa yalnızca sözde ve projelerde değil, isminin yaşatıldığı mekanlarda da gösterilmelidir ifadelerine yer verildi. 3. Geleneksel Uçurtma Şenliği yarın Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. Saat 14'te başlayacak şenlik, uçurtmanı al gökyüzüne meydan oku sloganıyla düzenlenecek. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalar neticesinde 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cengiz Topel Caddesi'nde meydana gelen kaza sonrası başka bir sürücüye saldıran alkollü motosiklet sürücüsüne 405 bin lira ceza kesildi. Kocasinan ilçesi şehir hastanesi yakınlarında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlafta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.

0: ile buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin mevcut durumuna yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı. Ana muhalefet partisi CHP'de ise bugün oldukça yoğun bir mesai var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulu ve parti meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantıda gözler yeni ihraç kararlarına çevrilmiş durumda. Diğer yandan Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Adalar Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 35 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adli süreç devam ediyor. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı. Sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Hatice Öncel gözaltına alınmıştı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı. Mardin merkezi 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran bir şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Valiliği başkentte düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Valilikten yapılan açıklamada 7-8 Temmuz'daki zirve kapsamında 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri tüm etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki bir fabrikada meydana gelen ve can kayıplarına yol açan patlamanın ardından yazılı bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Katar halkına başsağlığı dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün norm ve atama sistemi kapsamında yürütülen çalışmaları duyurdu. Bakan Gürlek, personelin merakla beklediği 2025 yılı isteğe bağlı atama kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve stokçuluğun önüne geçerek tüketici menfaatleri korumak adına uygulanan kritik düzenlemelerin süresini uzattı. Sektörde yakından takip edilen 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacağı açıklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sarsoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunun ikinci haftasında Cezayir 1-0 geriye düştüğü maçta Ürdün'ü 2-1 yendi. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunda Arjantin Avustralya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Takımın galibiyet gollerini atan Messi, 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 2026 Dünya Kupası I grubu maçında Norveç Senegal'i 3-2 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası I grubu maçında Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup etti. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yenilendiğini duyurdu. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu en az 3 ligde kulüplerin başvurularını değerlendirerek 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısının 21'den 29'a yükseldiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Buna göre Kayserispor'un 2026-2027 sezonu harcama limiti 232.101.948 TL olarak açıklandı. Divan Kurulu yönetiminde gerçekleştirilen ve daha önce iki kez ertelenen olağan genel kurulda da başkan adayı çıkmayınca Sivasspor'un geleceğine ilişkin belirsizlik sürdü. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Dün gerçekleştirilen toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir arttırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana sürekli olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100.sü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu haftada karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyerek bugün çok lezzetli bir yayın sizi bekliyor diyorum. Çünkü konuğumu öğrendiğinde neden bu şekilde bir açılış yaptığımı çok daha iyi anlayacaksınız. Sevgili Necla Aşatır bizlerle. Kendisi Necla Hanım'ın mutfağı kurucusu ve aynı zamanda işletmecisi. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Böyle güzel bir programda beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Bilmukabil ayaklarınıza sağlık. Biz de çok çok mutluyuz. Hikayenizi dinlemek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Girişimci hanımlarla bu şekilde güzel programlar yapmak hem birçok kişiye ışık oluyor, birçok kişinin yolunu aydınlatıyor, hem de sizin çocuklarınıza, ailenize çok da güzel bir anı bırakmanıza da sebep oluyor her şeyden önce. İnşallah güzel kapılar açsın bu program sizin için.
1: İnşallah, kesinlikle buna inanıyorum. Çok güzel bir program olacağına da inanıyorum. İnsanlara biraz olsun feyiz katabileceksek çok güzel olacak her şey.
0: İnşallah çok güzel olacak. Şimdi biz yayınımız başladığında genelde konuğumuzu yakından tanımak isteriz. Necla Aşatır kimdir diyerek başlayalım mı ufaktan?
1: Necla Aşatır, Necla Hanım'ın mutfağının kurucusu. Aslen Erzurumluyum ama bir tarafımızda Kars Selim. Tamamen bir doğu kızıyım.
0: Evet.
1: Tamamen doğulu olduğum için de yemeklerime de doğunun esintilerini katıyorum. Kayseri'de bu yüzden yemek sektöründe bir farkındalık yaratıyorum.
0: Aslında mutfağın baharatları, yemek yapma kültürü, değil mi? Biraz şehirden uzak lezzetler olunca birazcık ön plana çıkıyor ve fark yaratıyor.
1: Kesinlikle.
0: En büyük
1: öyle.
0: Farkın bunun yarattığına mı inanıyorsunuz?
1: Ya mesela? Şöyle söyleyeyim, Necla Hanım'ın mutfağının en büyük özelliklerinden birisi anne yemeklerini catering'e uyarlayarak müşterilerimize sunmak.
0: Anne eli değmiş gibi mi diyoruz yani?
1: Kesinlikle, anne eli değmiş gibi. Yani o öğlen molasında müşterilerimiz, biz taşımalı yemek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda restoran işletmecisiyim.
0: Hı hı.
1: Müşterilerimize her zaman şunu düşünerek hizmet veriyoruz. Hani eşinin, annesinin yaptığı, kız kardeşinin, işte teyzesinin yaptığı o ev yemeklerini sunmaya çalışıyoruz ve o doğrultuda ilerliyoruz.
0: Harika, çok güzel aslında. Hani bayramlarda beklediğimiz lezzetler vardır ya, mesela ben Kayseri'ye geldiğimde nohut yemeğini bayramlarda yapıldığını gördüm mesela.
1: Evet.
0: Hatta başka bir isim söyleniyordu ona. Ne deniyordu?
1: Nohut yahnisi.
0: Nohut Kayseri yahnisi. Çok güzel, harika, böyle az suyu olan nefis bir lezzet. Şimdi çocuklarım benim her bayram, bayram olsa da o bayram sabahı o nohut yahnisini yiyip bir şekilde damağımızdaki o lezzeti tekrar diri tutsak diyoruz. Yani bir sene önce gelmiş bir kişi bir sene sonra aynı lezzette ve aynı tatta ilk tattığı yemeği bulabiliyor mu mesela?
1: Tabii ki bulabiliyor. Yani bizim başarılı olmamızın sebeplerinden birisi de ürün reçetelerimizdir. Yani birçok yemeğimizde bu reçeteyi hiçbir catering firması kullanmaz. Mesela biber dolmasını Kayseri'de hiç kimsenin yapmadığı şekilde Mardin, Antep usulü yapıyoruz. Ve bu hani alışılmışın dışında bir şey olduğu için de müşterilerimizdeki biber dolmasına karşı ön yargıyı ortadan kaldırmış oluyoruz.
0: Süper. Standart aslında tariflerin dışına çıkıp kendinizden bir şeyler katıyor olmanız çok kıymetli bir şey. Çünkü biber dolması, orada da biber dolması, burada da biber dolması. Ama bazı biber dolmalarını yersiniz, Allah Allah, bunun içine ne koydunuz gibi bir şaşkınlık yaratır insanlarda.
1: Evet.
0: Siz de böyle tepkiler alıyor musunuz mesela?
1: Tabii ki. En başta sevgimizi koyuyoruz, ilgimizi koyuyoruz. Bir dolma olarak değerlendirmiyoruz. Bu arada yarın Necla Hanım'ın mutfağının catering müşterilerine de dolma vereceğiz. Bu kadar tesadüf olur.
0: Çok güzel.
1: Yani zeytinyağı, içine koyduğumuz domatesi, baharatı, her şeyi çok özel olarak ayarlıyoruz. Güzel reçetelerimiz var. Gıda mühendisimizle beraber, ustalarımızla beraber hani kritiğini yaparak daha çok nasıl beğenilir, daha çok neler katabiliriz, bunu mutlaka çalışmasını yapıp öyle müşterilerimize sunuyoruz. Genel olarak da güzel bir memnuniyet var.
0: Harika, çok güzel. Şimdi aslında tüm programda konuşacağımız şeylerin çok güzel bir ön özetini koymuş gibi olduk. Ama siz bir anda hop diye restoran sektörünün içerisine girmediniz diye düşünüyorum. Ki bir tabii kısmına, değil mi, telefonda konuşurken de karşılıklı şahit olduk ve Allah Allah dedik yani bir anda. Evet. Nasıl başladınız bu sektörün içerisine? Yeme içme sektörünün ucundan kıyısından nereden başladınız diyerek bildiğim bir kısmı soruyorum. Bakalım nasıl ele alacak?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ticaret hayatına başlama serüvenim çok böyle hem zorlu hem de yani nasıl söyleyeyim size, tatlı oldu. Siz de beni o dönemlerde tanıyorsunuz. Böyle bir tevafuk oldu.
0: Evet.
1: Şimdi üç çocuğunuz olduğu zaman biliyorsunuz günümüzün kadınları her yerde iş bulamıyor. Kreş gibi bir sıkıntı var. Kreşten alacak, bırakacak, onlarla ilgilenecek. Hastalandığı zaman ona iyi bakacak ve işini aksatmayacağın bir şey oluşturman lazım. Şimdi küçük bir çocuğunuz var, küçük çocuklarınız var, okula gidiyor ve siz bir annesiniz, ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyorsunuz. Bunun için ne yapabilirim diye araştırmalar yaptım. İnternete yazıyorum, işte ev hanımı olup da işte çocuklarına bakıp hem de nasıl para kazanılır.
0: Evet.
1: Bununla alakalı araştırmalar yaparken bir buzdolabı süsü işine girdim. Adamlara para yatırdım. Aynen. Yani
0: programlar bunun için çok çok önemli. İşte kesinlikle söyleyeceğimiz sözler.
1: Yani şimdi evde otururken yani benim amacım hem evimde oturup çocuklarıma bakmak hem de en azından mutfak masraflarımı azaltacak.
0: Masada damlasın değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Olacak şekilde bir araştırmalar yaptım. Hatta internetten komik bir şey. Buzdolabı süsüyle alakalı evde hani birer tane yaparsın.
0: Bu kadar revaçtaydı değil mi?
1: Evet ama ben kandırıldım.
0: Ne diyorsun?
1: Bir firmaya para gönderdim. Bana malzemeleri gönderdiler. Gönderdim tekrardan, beğenmedik dediler. Aslında beğenilecek şekilde de yapmıştık. Ama bunu herkese yapıyorlarmış. Daha sonrasında tamamen tesadüf. Tamamen tesadüfen işte zeytin ve zeytinyağı işine girdim. O dönem hatırlarsanız size de zeytin satmıştım. Evimin yani aslına bakarsanız herkesin böyle inanamayacağı bir şekilde oturma odasından koltukları çıkartarak tamamen zeytin ve zeytinyağı. Aynen.
0: Nereden buldun o zeytin ve zeytinyağı tedarikçisini mesela?
1: Şimdi kooperatiflerle konuştum. Müşteriye verebildiğim zaman fatura kesip kesemeyeceklerini öğrendim.
0: Hı hı.
1: Lojistik olarak hani nasıl getiririm,
0: evet,
1: nasıl sevk ederim,
0: nasıl
1: ulaştırırım, bunları bir planladım. Böyle ufaktan iki tenekeyle başlayarak
0: böyle
1: yavaş yavaş sonra.
0: Ne kadar süre yaptın mesela?
1: Yani şöyle söyleyeyim.
0: Çünkü bir süreden sonra ben ulaşıp zeytini alamadım senden. Onun için önemli bir detay.
1: Şimdi ev ekonomisine katkıda bulunurken evi çocukları okula gönderip işte küçük oğlumu da bina görevlimizin hanımı bakıyordu. Ben de birkaç saatliğine böyle pazarlama ağı oluşturdum öncelikle. Kayseri'de yaklaşık 20 tane restoranda zeytin ve zeytinyağı satmaya başladım. Sizinle de tam olarak hatırlamıyorum. Öyle bir şeyle karşılaşmıştık.
0: O tarz detayları hatırlarım açıkçası. Talas son durakta.
1: Evet.
0: Orada bir mezarlık var ya.
1: Evet.
0: Orada bir mekanda karşılaşmıştık galiba sizinle.
1: Evet, oraya da yağ veriyordum. Zeytinyağı veriyordum.
0: Evet, biz o şekilde karşılaşmıştık.
1: Kesinlikle. 20 tane kendime restoran bağladıktan sonra zeytinlerini, zeytinyağlarını tedarik ediyordum ama bir depoya ihtiyacım vardı. Hı hı. Faturalarını da sağ olsun o firmaya kestirip birebir kendi aracımla götürüp sevkini yapıyordum. Gitgide çoğalmaya başladı. Öyle bir dönem geldi ki Datça mesela, yağın olduğu yer Muğla Datça'ya 5 ton kadar bir yağ sattım. Onu yani ambara götürmek, oradan sevkini yapmak, birebir o firmayla değil benimle iletişime geçmesi için çok çabaladım.
0: Hı hı.
1: Bir süre sonra da artık yani zeytin ve zeytinyağı satışlarına yakalayamadım. Yani çok fazla artmaya başladı, çok talep olmaya başladı.
0: Artık cevap veremez.
1: Aynen, hale cevap geldi. Veremez hale gelince bana bir Allah-u Teala tarafından bir mesaj geldi. KOSGEB girişimcilik için çok uygunsunuz. İşte o zaman da yaşım şu anki yaşımda değil, daha gencim. Ben de
0: ama hiç yaş dallarına basmadım, farkında mısın? Şimdikinden biraz önceydi diye.
1: Biraz önceydi. Ben de işte KOSGEB kursuna gittim. KOSGEB kursunda KOSGEB belgemi aldıktan sonra kendime şarküteri açtım.
0: Hayda.
1: Evet, şarküteri açtım. Hem zeytin ve zeytinyağı toptancılığı yapıyordum. Hem de yani zeytin, peynir, süt, yoğurt, yumurta, süper, bunları satarak hem de çocuklarıma bakarak.
0: Üreticiden halka diye çok güzel bir, aynen, zincir oluşturdun aslında.
1: Çok güzel de bir isim
0: makul
1: buldum.
0: Makul rakamlar mıydı piyasanın?
1: Tabii ki makul
0: hem
1: ve...
0: iyi ürünler hem de güzel rakamlara anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. Ya çok her şeyi ben şeyinden getiriyordum. Mesela Ezine Neren'in meşhurdur.
0: Süper.
1: Oradan geliyordu. Erzincan tulumunu getiriyordum. Erzurum'un göğermiş peynirini getiriyordum.
0: Erzurumlu
1: Kars'ın kaşarını getiriyordum. Kars'ın gravyerini özel hakim savcı müşterilerim için getiriyordum. Her şeyi sipariş üzerine oluşturup ve böyle bu şekilde de şarküterimde hem çocuklarımla ilgilenerek hem şarküteri işleterek böyle bir dönem ilerledik. Gayet de güzel gidiyordu. Şarküterimi açarken de devletimizin vermiş olduğu girişimci kadınlara 50 bin liralık bir hibe var ya, onunla açtım. Yani sıfır sermayeyle. Şimdi günümüzde bir iş yeri açtıkları zaman çok fazla para yatırıyorlar. İşte ya düğününden gelen altınlar, ya işte babadan destek, ya kocadan destek, evet, ya şuradan ya buradan.
0: Peki, olmayanlar ne yapsın?
1: Aynen, ben ev ekonomisine katkıda bulunmak için ekmek paralarından arttırdığım bugünün parasıyla, yani bir restoranta gidip 3 kişinin yemek yiyeceği bir sermaye ile ilk olarak zeytinyağı işini, sonra şarküteri, ardından da Necla Hanım'ın mutfağını oluşturdum. Tabii ki her şey Allah'ın izniyle. Allah izin verdikten sonra her şey olur.
0: Allah'ın izni kesinlikle çok çok kıymetli, ama siz de bir şeyler yapmak için bir çaba içerisine girmişsiniz, bir cesaret göstermişsiniz ve devletin de sunmuş olduğu kadın girişimciler için özellikle piyasaya kazandırmak için çok güzel proje var. Ki KOSGEB'e girip orada güzel bir proje ortaya çıkarıp projenin onaylanıp bir de o paraya sahip olmak gerçekten kapsamlı bir proje hazırlamaya gerektirir. O projeyi kendiniz mi hazırladınız yoksa birinden destek aldınız mı KOSGEB sürecinde?
1: Şimdi KOSGEB sürecinde hani girişimcilik belgesini alırken orada zaten bilgiler verdiler bize. Hani bir iş yeri açıldığı zaman ne kadar hibe alabileceğini, ne kadar destekleyebileceğini, devletimizin hangi noktalarda yanımızda olabileceğini, bizim de neler yapmamız gerektiği noktasında, ticaretle alakalı nelere dikkat etmemiz noktasında çok güzel bilgiler verdiler. Ben de o bilgileri birebir kaydını aldım.
0: Konsolide ettim, bir araya getirdin.
1: Kesinlikle hayatıma geçirdim.
0: Ve şarküteri
1: fırsatları
0: işte, bir
1: aynen
0: hibe
1: çok
0: aldı.
1: Güzel 4,5 yıl organik ürünler üzerine bir şarküteri işlettim.
0: Bunu da süre yapmışsın
1: kesinlikle
0: aslında.
1: Yani birçok şeyime sahip oldum. Arabam yoktu, araba aldım, ev aldım. Yani yaptığım işi başarılı yapıp ve dürüstlükle yaptığınız zaman Allah her şeyi nasip ediyor.
0: Harika, çok güzel. Bu arada bir Instagram sayfanı söylemeni istiyorum öncelikle.
1: Tabii ki.
0: Buradan bir duyuralım merak edenler.
1: Necla Hanım'ın mutfağı. Diye. Necla tamam. Hanım'ın
0: Necla
1: mutfağı.
0: Necla Hanım'ın mutfağı Instagram sayfasına
1: yazın. Aynen, alt tresi var. Necla Hanım'ın mutfağı.
0: Direkt Necla Hanım'ın mutfağı yazın.
1: Jandarmanın J'siyle.
0: J'yle değil, aynen. Bu arada bir link paylaştım. Takipçilerinin canlı yayını takip etmesi için paylaşmak istiyordun. Hemen kısa,
1: evet,
0: bir
1: hemen.
0: Hızlı hızlı onu da halletmiş olalım. Tabii ben şunu merak ediyorum. Onun şarkı töre de çok güzel bir şekilde evini aldın, arabanı aldın. Güzel de gidiyor her şey. Neden ayrıldığını merak ediyorum. Şimdi o paylaşımı yaptıktan sonra ben
1: bulamadım
0: ayrılma hikayesini istiyorum.
1: Instagram'da
0: bir bahsetme paylaştım ben. Hemen oradan paylaşalım. Takipçilerinin de cevabı inşallah gecikmemiş olsun. Evet, sana da mesajlar gelmeye başladı ufaktan. Projeyi kendisi mi hazırladı diye de bir soru gelmişti ama onu cevaplamış olduk. Çünkü şey oluyor, bu KOSGEB projelerini hazırlarken bazen eksik noktalar oluyor. Bir de KOSGEB dosyalarının onaylanması için kişilerin üretim yapacağı bir işletmenin desteklenmesi çok daha kıymetli oluyor.
1: Evet.
0: Bu arada ekrana da yaptığın tatlılar gelmeye başladı. Sıcacık poğaçalarla geldin. Yayından sonra yemek için gerçekten iple çekiyorum o anı. Ellerine sağlık. Börekler de çıkıyor harika bir şekilde. Paylaşımı yaptık mı? Sohbetimize devam edelim. Hemen hikayeye bir tane ekle. Linke tıklayıp canlı yayın linkine ulaşabilirler. Tamam mıdır?
1: Tamam.
0: Tamamdır, yaptık onu. Tabii. Süper. Peki 4,5 sene güzel evini,

0: diploma dönemleri diye söylüyorum. Çok komik güzeldi.
1: Yani.
0: Güzeldi. Allah bir daha göstermesin ülkemize, dünyamıza. O dönemde hani güzel geçtikten sonra, sonrasında pandemi dönemi geçtikten sonra biraz işler düştü. Bayağı bir düştü. Yanımda çalıştırdığım bir personelim vardı. Ve çok seviyordum. O personelim de eşini kaybetmiş. İki tane çocuğu vardı. Ve ona çok üzülüyordum. Benim yanımda çalışmasa başka bir yerde çalışamayacak psikolojisine kapılmıştım. Yani onun için bir şeyler başarmalıydım. Bana söylediği söz hiçbir zaman kulaklarımdan çıkmıyordu. Benim işte rahmetli eşim ölmeden önce tek hayali bizi tatile götürmekti. Ben bunu kendime amaç edinmiştim. Hani kendime geçtim, artık o personel için bir şeyler yapmalıyım. O mutlaka bir asgari ücret olsa da evine götürmeli, kocasından kalan çocuklarının nafakasını almalı ve ben çok para kazanıp onu tatile göndermeliyim diye düşünmüştüm. Bu vasıtayla böyle yemek sektörüne girdim. Ya daha önceki yıllarda zaten bir aşçılık deneyimim vardı. Yemek sektörüne de yabancı değildim. Yemeğe de yabancı değildim. Ya şarküterimin yanı sıra hem çocuklarımın yemeğini, evimin yemeğini yaparım. Hem de bir 15-20 kişilik yemek yaptığım zaman belki yanımda çalışan o personelin maaşını çıkartabilirim. Onu işten çıkartma zorunluluğunda kalmam diye düşündüm. İlk amacım buydu, emin olun.
1: Aslında bu tarz sektörlere girme cesaretini göstermek için anladığım kadarıyla insanı ateşleyici bir sebebe ihtiyaç
0: evet.
1: var. Senin sebebin böyle bir şeydi, diğerinin sebebi
0: yoksa
1: başka
0: hani,
1: türlüdür.
0: Yoksa hani şarküterim benim evimi mutlaka çevirirdi. Çok büyümeme de gerek kalmazdı. İyi kötü işleyen bir işletmeydi, çok iyi olmasa da. O arkadaş için bir şeyler yapma gereği duydum ve bu sefer elimin lezzeti her yere yayılmaya başladı. Hemen yanımda berber bir abim vardı, esnaf. İşte benim yemeklerimden müşterilerine bahsetti. Tadım yaptılar, aldılar. Bir baktım ki 50 kişilik, 100 kişilik fabrikalar benden yemek istiyor.
1: Harika, ama çok hızlı gidiyorsun. Sakin öncelikle. Şimdi güzel işletmeyi açmaya karar verdin.
0: Evet.
1: Sonrasında adım adım nerelerden başladın mesela? Tedarikçileri mi araştırdın? İşletme için bir konum lazım, önemli de bir yer lazım. Gerçi yeme içme sektöründe hani o damağı işleyen o lezzeti yakaladıktan sonra nerede olduğunuzun da bir önemi yok. Fizan'da da olsa insanlar bir şekilde gidip o yemeği yiyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi yola tam anlamıyla nasıl başladın? O hanımefendi senin ilk personelin, onu çok iyi biliyoruz ama onun evet. dışında hiçbir şey bilmiyoruz.
0: Şimdi ben şarküterimde yemek yapmaya başlayınca biliyorsunuz ki bu tarz şeyler yasal. Yani yemek yapma ruhsatının olması gerekiyor. Şarküteriysen şarküteri yapma ruhsatın olması gerekiyor. Ve o yanımda çalışan, onun için her şeyi hayal edip o yola başladığım personelim çok sağ olsun beni şikayet etti.
1: Ne diyorsun? İsmini söyle diyecektim.
0: Hiç
1: şikayet etti diyorsun.
0: Yok. Hiç gerek yok.
1: Allah seni bildiği gibi yapsın.
0: Orada yemek.
1: Orada bir şey oldu?
0: Orada yemek yapmanın yasak olduğunu, sürekli yapmamamız gerektiğini ama biz bunu küçük de olsa iş yerimize bir katkıda bulunmamız gerektiğini söyledim.
1: Ay şaka gibi
0: sonrasında
1: gerçekten.
0: Sonrasında inanın bir gün kuru fasulye yapıyorum. Ya yani çok komik. Belki böyle şeyler burada anlatılmaz.
1: Bir
0: baktım
1: paylaş.
0: Ki 8-10 tane zabıta şikayet üzerine gelmiş.
1: Şöyle bir vursaydın gelin kuru şey
0: abi, kuru
1: pilav yiyelim yani.
0: Çok ama ben asla pes etmedim. Ben bu hayatta hiçbir zaman asla pes etmem.
1: Sana bir şey değil mi? Bugün hangi noktaya geldiysen bence o kadına borçlusun. Her şeyinle.
0: Kesinlikle.
1: O şikayet etmesi de, o tarz sıkıntılı bir duruma düşmesinde de.
0: Çünkü yorulmaya başlamıştı arkadaş yanımda.
1: Gerçekten. Evet, sonra?
0: Sonrasında yani.
1: Zaptalar geldiler.
0: Evet, geldiler. Uyarısında bulundular. Ama ben sonrasında beni bir arkadaşım, ondan da Allah razı olsun, Kayseri'de yemek lezzeti olarak benim şu ana kadar restoranlar dahi senin kadar lezzetli yemek yapan birisi yok dedi.
1: Bu hayatında mı şu?
0: Bu arkadaş tarımda çalışıyordu. Bizden gelip peynir, zeytin alıyordu ve geldiğinde de yemeğimizden tattırıyordu. Çok güzel olduğunu, asla pes etmemem gerektiğini, gerekirse git evinde yap dedi. Buna hiç kimse karışamaz dedi. Hiç kimse karışamaz. Senin burada vergi levhan da var. Buradan da faturanı kesersin dedi.
1: Hayır,
0: bir dönem önünü gör.
1: İnsanlar da çıkıyor yani.
0: Evet.
1: Bir şekilde kader seni o tarafa itekleyecekmiş yani. Çok iyi.
0: Evet.
1: Sonra?
0: Sonrasında işte evimde 3,5 ay boyunca 4 ay.

0: 3,5-4 ay boyunca 250 ile 350 kişiye yemek çıkarttım. Düşünün ya, yayın yaptığımız...
1: Evinde yaptın.
0: Evet, bu yayın yaptığımız masa kadar, belki biraz daha fazla bir mutfakta çocuklarım var. Pandemi dönemini atlatmışsın ama orada da bir iş var. Şarküterinin hemen karşımda. Ve evinde yemek yapıyorsun. Emin olun, kör ocaklarda, küçük tüplerde.
1: O kocaman bir tencerelerle nasıl oldu o iş?
0: Yani 300-350 kişinin tencereleri bana çok kocaman gelmiyor şu anki yaptığım işi.
1: Şu an öyle gelmiyor.
0: Şu an 2000'ler, 3000'lerdeyiz ama o zaman çok büyük gelmedi. Hı hı. Sonrasında böyle evimde yaparak, üreterek, işte organize sanayide, Mimar Sinan organizede bir müşteri portföyü oluşturduktan sonra, yemek kokusu da binayı sardıktan sonra artık bir yer açılması zorundaydı. Kaçınılmazdı. Bir yer açmak zorundaydım ve gelen geri dönüşler hep güzeldi. Olumsuz şeyler de tabii yaşıyordum ama bakıyordum
1: onlar
0: ki bu işte...
1: Onlar da yapmak için aynen, bir rehber oluyor neticede.
0: Bereketini gördüm. Gerçekten bereketini gördüm. Bu da dürüstlüğümden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü müşterime bir şey yaparken hiçbir zaman hile yapmadım. Hele yeme içme sektörü çok hileli bir iştir. En ucuz yağ kullandığı zaman hiç kimse bunu analiz de edemez, farkına da varamaz. En kalitesiz malzemeyi kullandığı zaman kimse fark edemez. Ama ben her zaman şuna inanıyorum. Birileri bir şeyi görmese de Allah görür. Allah Teala'nın gördüğünü inandığım için de en kaliteli malzemeleri kullandım. Hı hı. Kaliteden ödün vermedim. Bu şekilde de ilerledim. İlerlemeye de devam ediyorum.
1: Harika, çok güzel. Aslında müşteri portföyünü sen hali hazırda hala devam eden şarküterine gelen kişilere ufak tadımlar yaptırarak,
0: evet,
1: ufak ufak aslında nasıl diyeyim, damarlarına girmeye başladın ufaktan, değil mi?
0: Evet.
1: Portföyünü bu şekilde oluşturdun. Artık hani talebe cevap veremeyeceğin noktada artık hani başka iş arkadaşlarıyla birlikte başka bir yere geçmeliyiz. O süreç neydi mesela? Atıyorum bir yıl biz bu şekilde evde ya da şarküteride bu şekilde devam ettik. Bir yıl sonra açtık diyebileceğim bir süre var mı mesela o aralıkta?
0: Yani şöyle söyleyeyim, şarküterimde birkaç ay devam etti.
1: Hı hı.
0: Çok fazla ettiremedim. Sonra evimde 3,5-4 aya kadar. Sonrasında...
1: Evde daha uzun süre sürdürdüm.
0: Evet, evde çok daha uzun süre sürdürdüm. Çünkü bir öz sermaye oluşturmam gerekiyordu. Mevcutta bir işletmem var. İkinci bir işletmeyi açmam gerekiyordu. Adımlarımı atarken çok dikkatli olmam,
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Bir garantici tarafımız var zaten.
0: Evet, garantici olmam, hı hı, gerekiyor. Çünkü ticaret bunu gerektiriyor. Düştüğünüz zaman her zaman kaldıracak birisi olmaz. O yüzden hiç kimse yokmuş gibi davranıp ona göre hareket ettiğiniz zaman ben başarının arkasından geleceğine inanıyorum.
1: Bir de hayal etmediğimiz, tabii ki riskleri de analiz etmek lazım ama öngöremediğimiz şeyler var. Bakın bir anda deprem çıkıverdi, bir anda pandemi çıkıverdi.
0: Evet.
1: Bunlar için de kenarda bir şeyler tutmak tabii ki gerekiyor ama daha bebek bir işletme, hani daha işletme olarak ortaya çıkmamışken,
0: evet,
1: bu zorluklar için ekstra bir sermaye tutamazsın kenarda. Ya bir şekilde kendi kendine bir süre çevirdikten sonra sonrasında bir kar olayına geçmesi lazım, değil mi? Bir anda başlamaya karar verdin, işletmeni tuttun, güzel mutfağını oluşturdun. Kaç kişiyle başladın mesela?
0: Şimdi mutfağımı kurarken de çok zorluklar çektim. Şöyle söyleyeyim, yemekleri satışı yaptıktan sonra, bütün tedarikçilerimin ödemesini yaptıktan sonra bugünün parasıyla atıyorum 10.000 TL kaldıysa, o 10.000 TL'ye kendime tencere aldım, işte atıyorum çırpma teli aldım, işte karıştırmak için kevgir aldım, bir şeyler alarak yavaş yavaş bir şeyler alarak.
1: Endüstriyel mutfak dizmek,
0: aynen,
1: çok,
0: çok zor, çok
1: şey,
0: maliyetli. O dönemde bilmiyorum reklama girer mi? Bana
1: bir isim vermeyelim.
0: Bir banka yardımcı oldu.
1: Hı hı.
0: Esnaflara kredi kullanılabilen bir banka yardımcı oldu. O zaman küçük bir kredi kullanarak yaklaşık 100 metrekare olan bir alanı, hı hı, 50 metrede yukarısı olacak şekilde mutfağa çevirdim. Çünkü önümü görmem lazımdı. Ne olacağını bilmiyordum. Temkinli davranarak küçük bir mutfak açtım kendime. O dönemde 3-4 tane çalışanım vardı. Çok fazla yoktu. 350 kişiye yemek veriyordum hala açtığımda. Bir türlü yani nereden bakarsanız 6-7 ay 400'ü 500'ü bulamadım. Oturup ağladığım dönemleri hatırlıyorum. Ya ben bu kadar özeniyorum, bu kadar severek yapıyorum, gecenin yarısı geliyorum. Neden neyi benden yanlışlıkla yemek almıyorlar? Hıçkıra hıçkıra ağladığım zamanları biliyorum. Ya neden benden almıyorlar? İşte şu firmanınkine gittim, baktım yemeğine, benimki daha güzel. İşte neden benden almadılar? Acaba ben nerede hata yapıyorum?
1: Cevabını yani, nerede buldun?
0: Cevabını asla pes etmemede. Pes etmeyeceğim ve sabredeceğim dedim.
1: Ne yaptın? Birebir görüşmelere mi daha çok özen gösterdin?
0: Yani şimdi zaten bir GSM sektöründe yöneticilik ve pazarlama olarak çalışmıştım. Bununla alakalı, kurumsallıkla alakalı bir bilgim var. Onu kendi şirketime yansıttım. Dedim ki o GSM sektöründeki kurumsallığı benim Necla Hanım'ın mutfağına yansıtmam lazım. O kurumsallıkla ilerlemem lazım. Orada biz ne yapıyorduk? Değer katma, müşteriye değer verme, müşteriyi kazanma, farkındalık yaratma. Benim bunları kendi şirketime de yansıtmam gerekiyor. Değer oluşturmaya başladım. Evet. Müşteriye değerli olduğunu hissettirmeye başladım. Ben şuna inanıyorum ya, şimdi herkes bir şeyler yapıyor. Mesela yemekler yapıyor, veriyor, götürüyor veya iş yerinde aşçı çalıştırıyor. Ama hiçbir işletmeci tek tek personeline seni seviyorum demiyor. Seni çok seviyorum, benim için çok değerlisin demiyor. Bir personele değerli olduğunu hissettirmenin sadece bir yolu vardır. Birincisi yemek, ikincisi servis, üçüncüsü de gününde ödenen maaş ve SGK'dır. Eğer bunları gününde, zamanında, kaliteli bir şekilde yaparsa bir işletmeci, tekrardan personel aramasına, personel gibi bir kaygısının olmasına gerek yok. Ben de bundan yola çıkarak insanların yani personeline değer vermesi için neler yapması lazım, ne gibi yemekler yemesi lazım, evime akşam davet ettiğim misafirleri baz alarak, ben bir kuru fasulye yapıyorum en basiti. Yanına ne olsa hoşuna gider misafirin. Tavuk paça çorbası. Atıyorum et paça çorbası. Ne hoşuna gider? Turşu hoşuna gider. Mutlaka bir tatlıyla tamamlamalıyız. Sevmeyen birisi olabilir. İşte çorbası mutlaka işte bu şekilde olmalı. Veya bakliyatta bakliyat uygun olmamalı. Pilavı mutlaka pirinç pilavı olmalı. Gibi menüler böyle kafamda oluşturarak işte bir köftenin yanına ne verilebilir? Gelen misafire ne koyarsan daha çok mutlu olur. Kendini nasıl özel hisseder? Arada 5 çayı olarak böyle 3 çayı olarak müşterilerimize jestler yapmaya başladık. Ya
1: aslında sen örf ve adetlerimizden böyle ailemizden gördüğümüz o yemek kültürünü çok daha büyük bir kitleye uyarlamak adına. Evet. Yani ne düşünüyorsun mesela şunun yanına ne yaparım atıyorum babaannem mercimekli bulgur pilavı yapardı ben de onu koyayım. Çünkü o günün şartlarında çok güzel hem doyurucu hem de çok iyi bir menü oluşturmuştu. Ben de bunu insanlara uyarlarsam bir de en iyi tereyağını en iyi zeytinyağını en iyi malzemeleri bir arada kullanıp insanlara servis edersem bir de ne diyorsun? İnsan çok önemli. Mutlu kesinlikle. Müşteri mutlu müşteri getirir. Mutsuz müşteri o müşteriyi götürür. Böyle bir gerçek var. Şimdi bu piyasanın içerisinde en çok yeme içme sektöründe yaşanan sıkıntı kesinlikle eleman sıkıntısı. Elemanı belli bir noktaya getirdikten sonra o elemanın ayrılma durumu. Şimdi sen hem müşteriyi elde tutmak adına bir yöntem geliştirmişsin hem de çalışanlarına onların ne kadar kıymetli, kendin için değerli olduğunu yansıtmışsın. Neyse ki karşına da bundan anlayacak insanlar çıkmış. Hani suistimal de olabilirdi.
0: Evet.
1: Yani bunu duracağın noktayı çok çok iyi ayarlaman da gerekiyordu. Bu anlamda toplantıları ne sıklıkla yapıyorsunuz mesela çalışan arkadaşlarınızla birlikte? Nasıl bir çalışma sisteminiz var? Sen mutfakta ne kadar süre duruyorsun? Artık hani çoğunlukla mutfakta mısın? Yoksa işbirlikleri kurmak için, iş ortaklıkları kurmak için artık daha fazla sahada mısın? Mesela bunların hepsinin cevabını istiyorum. Hadi sen de kamera.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Şöyle söyleyeyim ben size. Ben mutfaktan ne zaman uzaklaşırsam o zaman kaybedeceğine inanan bir işletmeciyim. 10 tane değil 100 tane aşçım da olsa mutlaka ben o mutfağın içinde olacağım. Olmak zorundayım. Benim bir yatak firmam var serbest bölgede, çok sevdiğim. Onların mesela bugün onlar için tas kebabı yaptım. Onlara söz verdim, yarın kendi ellerimle yapacağım. Saat 3.30'du işletmeye gittiğimde onun hazırlığını yapıp tas kebabının bitmesi de 6.30-7'yi buldu. Sonra bir iki saat gidip uyudum. Sonrasında kalktım, gelip planlamalarımızı gıda mühendisimiz, diyetisyenimiz, muhasebecimizle, mutfak sorumlumuzla beraber yaptık. Ve bu seyirde de ilerlemeye devam ettik. Harika. İşimin gereği gece 2'de oluyorsa o yemeği ben güzel yapıyorsam mutlaka ben personelin destekçisiyim. O gün onun yanındayım. Bir müşterimizi mutlu etmenin en güzel yollarından birisi de kaliteli bir ürün. Mesela bir patlıcan kebabı veya bir karnıyarık yapacağız. Kocaman kocaman patlıcanlarla yapamayız. Bu bir risktir. Eğer bununla alakalı bir risk hissediyorsan ben haldeyim. Gecenin ikisinde, üçünde halde patlıcan, biber, domates alırken beni görebilirsiniz.
1: Evet, çok zor bir şey bu.
0: Yani aslına bakarsanız hani uyku olarak
1: bir kadın için gerçekten zorluk verici bir şey. Ama işini belli bir sekmede, aynı standartta, aynı kalitede sürdürmek isteyenler için de ne yazık ki gerekli de bir şey.
0: Herkes en tatlı uykusundayken benim için en tatlı gelen şey nedir? Mutfaktır. Ben de benim kalbim olan, beni mutlu eden işim için bir şeyler yapmak inanın beni hiçbir zaman yormadı. Hiçbir zaman kendime üzülmedim. Aksine kendimle gurur duydum. Her zaman da yapmaya hazırım. Sadece Allah sağlık, sıhhat versin. Çünkü ben öyle olmazsam, işim o kadar özveriyle yaklaşmasam bugün sizin karşınızda olma şerefine nail olmam.
1: Estağfurullah, gerçekten burada olmanız bize çok çok mutluluk veriyor. Bir kadın girişimci olarak bir şeyler başarmış,
0: evet,
1: bir şeyler yapmış ve bir başkasına örnek olabilecek bir kadın olarak oturmanız da bize çok çok mutluluk veriyor her şeyden önce. Ben sadece dün telefonda da konuşurken aynı şeyleri söylemiştim. Yine aynı şeyleri söylemek istiyorum bir de konuklu izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin önünde her şeyden önce. Şimdi sen çok güzel bir personel bağ kurmuşsun her şeyden önce. Evet. Senin gözün gibi bakıp Necla Hanım bu standartlarda bir patlıcan ya da biber isterdi diyerek güvenip göndereceğim bence birileri olmalı artık.
0: Hani onu da ben size
1: çok yorucu bence.
0: Ben size şöyle söyleyeyim, onu da yapan personellerimiz var, bilgisine sahip olanlar da var ama arada bir tedarikçilere de Necla Hanım'ın işini kontrol ettiğini ve işinin başında olduğunu hissettirmek gerekiyor.
1: Ha, bunu her gün yapmıyorsan
0: her zaman yapılmaz.
1: Her gün de biber patlıcan almaya gittim. Bunu alayım kapsamanlara, şeylere, manavlara.
0: Ayda bir kere, belki 4 defa, ha, belki 5 defa olabilir. Yani şimdi işimize hakimiyetin olduğunu, işimizi sevdiğimizi
1: başında olduğunu
0: ve başında olduğunu, ne
1: İşin
0: istediğimizi.
1: İşin mutfağına hakim olduğunu. Aynen, aslında işin, kelimenin tam anlamıyla değil
0: kesinlikle
1: mi?
0: Kesinlikle. Bunu göstermemiz gerekiyor. Yeri gelecek personele, yeri gelecek tedarikçiye, yeri gelecek müşteriye. Eğer biz işimize hakimsek bir şeyler ilerleyecektir, olacaktır. Ama işini ikinci plana atıp başka şeylerin peşinde koştuğu zaman insan ister istemez başarısızlık kaçınılmaz oluyor.
1: Bu çok sağlıklı bir boyut. Eğer ara sıra boy, evet, göstermek için, çünkü tedarikçilerle de ilişkiler
0: bazen
1: çok
0: hani,
1: sağlıklı kurulması gerekiyor.
0: Yok, tedarikçilerimiz de gerçekten Allah razı olsun. Bizi taşıyabilen bir tedarikçiye sahibiz. Hepsinin.
1: Ama onlar da
0: önce
1: bir yerden alım yapıyor neticede. Hani yani senin şimdi karşına çıkaracak kalitede bir malzemeye sahip de olmayabilir. Hani o an tedarikçin şunu söyleyebilir. Necla Hanım, bugün bu ürünler size gelmez. Bu ilişkiyi,
0: evet,
1: kurmak önemli.
0: Şimdi tedarikçi bir tane oldu mu ona zorunluyuz. Ne dediği zaman ona o şekilde zorunluyuz ama bizim alternatiflerimiz de var. Eğer getiremiyorsa farklı bir tedarikçimizi arayıp ondan isteyebiliyoruz.
1: Hı hı.
0: O olayı kolaylıkla çözebiliyoruz.
1: Harika.
0: Benim en önemli noktalardan birisi de şunun olduğuna inanıyorum. Ben buradan benimle çalışan tedarikçilerimin hepsine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ülkemizde yani gizli de olsa enflasyonla alakalı, şirketlerin kapanmasıyla, zarar etmesiyle alakalı riskler var.
1: Ne yazık ki.
0: Çekler yazılıyor ve bizim sektörümüzde de bu çok fazla önde. Bizim tedarikçilerimiz bizi taşıyabilen, tedarikçilerle çalışıyoruz. Mesela bugün biz 3000 kişiye yemek veriyoruz. Hı hı. Bu 3000 kişinin tedariğini yapmak ve bunun tahsilat noktasında tıkandığımız yerde bizi destekleyecek tedarikçilerin olması çok önemli bir nokta. Ben buna çok dikkat ediyorum. Bir tedarikçiden tutup da 500 milyarlık bir mal çektiğin zaman bunun kaygısına düşmemeli. Necla Hanım bunu bana gününde ödeyecek güveni oluşmalı. Biz yıllardır aynı kişilerle çalışıyoruz ve o güveni elhamdülillah çok güzel de oluşturduk.
1: Maşallah, aslında önceliklerini belirlemesi lazım bir işletmenin. Evet. Kar en son sekmede ne yazık ki. Tedarikçilerden peşin alışveriş yapmak mesela çok çok kıymetli. Ya da çok kısa vadelerle gününde kesinlikle ödeme yapmak çok güzel bir bağ oluşmasına sebep oluyor. Sonrasında ne söyledin? Elemanların maaşlarının ve sigortalarının zamanında yatmasıyla alakalı. Evet. Sonrasında işin en keyifli kısmı geliyor. Güzel ürünlerle güzel yemekler çıkarmak, müşterilere ilk gün geldikleri lezzetin aynısını sunmak, değil mi? Aşama Hadi. Aşama gidiyor. Zaten mutlu bir personel varsa ortada, saca yağı dediğimiz bir sistem varsa, üçü de olması gerektiği yerde baktığında. Gerçekten bu çok kıymetli. Tam bu konuşmanın üstüne de Hadi. Sevgili Kayseri Üniversitesi eğitmen şefi Osman şefimizin çok güzel bir sorusu var. Onu iletmek istiyorum. Bir yemeği sadece lezzetli yapmak yetmiyor. Onu bir markaya dönüştürmek gerekiyor. Sizce bir aşçıyı başarılı bir işletmeciden ayıran en önemli özellik nedir? Ve Necla Hanım'ın mutfağı bu noktaya gelirken hangi kritik kararıyla fark oluşturdu diyerek çok güzel. Aslında hem övgü dolu hem de yetiştirdiği öğrencilere de güzel feyiz olabilecek güzel tikler istiyor anladığım kadarıyla. Evet. Osman hocamız, selam olsun buradan da kendisine.
0: Çok söylemek teşekkür ediyoruz Osman hocamıza. Osman hocam şöyle söyleyeyim. Öncelikle disiplin. Hangi işi yaparsak yapalım, mutfak da olsun, hangisi olursa olsun disiplin çok önemli. Disiplin olan bir yerde, hijyen olan bir yerde başarı kesinlikle kaçınılmaz. Bizim Necla Hanım'ın mutfağı olarak en çok dikkat ettiğimiz noktalardan birisi disiplin, ikincisi de hijyen ve ürünlerin kaliteli olması. İşi de gerçekten sevip, o işi iş yapmak için değil, severek yapmak için, onu kendine bir görev olarak değil, hani hobi olarak gören ve onun farkında bile olmayan insanlarla çalışmak. Yani benim öyle tanıdığım ustalarım var ki bizimle çalışan, yaptığı yemeği sanki bir tablo gibi süslüyor. Bir tablo süsler gibi süslüyor ve bunu gösterirken o kadar gururlanıyor ki.
1: Sunum her şey.
0: Aynen, sunum çok özel, önemli. Lezzet çok önemli. Tabii ki çok güzel sunabilirsiniz ama damaklara da hitap etmesi lazım. Biz toplu yemekte hani 5 kişi 10 kişiye yemek yapmıyoruz. Bugün 3000 kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Bu kolay bir şey değil.
1: Ve hepsine benim aynı standartta tabak çıkaracak.
0: Aynı standartta. Tabii ki hatalar, kusurlar muhakkak her işte olduğu gibi bizde de olur. Ama personelimize en başta aşıladığım şeylerden birisi nedir? Ya öncelikle göze hitap edecek. Sonra damakları çatlatacak. Sonrasında zaten her şey ilerler. Evet. Hijyene dikkat eder, zamanında da lojistiği sağlar, yemeği de vaktinde götürürsek, müşterimiz de vaktinde yemeğini sıcacık yerse herhangi bir problem yok.
1: İşte bu kadar.
0: Yani bu kadar basit olduğunu düşünüyorum. Yani disiplin. Her aslında şeyin başı da disiplin ve sevgi.
1: Söylediğin şeyler hayata geçmesi süreklilik arz ederek olabilecek şeyler. Hem çok zor hem de kolay. Hani ne yapacaksın? Tertemiz, lezzetli, görüntü kalitesi çok güzel. Hani bir yemeğin yolculuğu var ya tabağa gelene kadar.
0: Evet.
1: Mutfakta acayip bir kaos var. Orada işte şunlar nerede, su kaynadı mı, şu oldu mu, bu oldu mu, bunların hemen yıkanması lazım. Acayip kaotik durumlar var. Zaten bu MasterChef yarışmasından sonra insanların yemeğe olan saygısının bir kat daha arttığını ya da aşçı olan kesinlikle ya da şefe olan saygısının bir kat daha arttığını düşünüyorum. Çünkü orada düşünsene bak bir tabak için ne kadar uğraşılıyor. Ya bir tabak yemek çıkaracaklar ya da iki porsiyon şu kadar bulaşık çıkıyor mesela.
0: Evet.
1: Doğru ürünü bir araya getirmeleri gerekiyor, almaları gerekiyor. Şimdi sen çok güzel örneklerle çok güzel bir şekilde özetledin aslında. Osman hocamıza çok güzel bir cevap oldu. Geleneksel tariflere sadık kalmanın da çok önemli bir tiki olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Sen o geleneksellikten uzaklaşmamışsın.
0: Kesinlikle. Ya şimdi dikkat ederseniz Necla Hanım'ı mutfağa tamamen bir evi çağrıştırıyor. Eve gelen misafir, akşam bireylerin, babanın, çocukların, büyüklerin yiyeceği yemek, neleri seveceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği. Hı hı. Bundan yola çıkarak, yani aslına bakarsanız bir büyük bir eğitimle, şunla bunla değil. Yani tamamen evi baz alarak, o evdeki çocuklarını, aileni baz alarak yapılan bir
1: ya
0: iş.
1: Ya ben amatör ruhun kesinlikle kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir iş profesyonelliğe geçtiğinde de eğer o amatör ruha hala sahipseniz, ben o görüntülerin devamını istiyorum sevgili yönetmenim Merve'den. Özellikle sunum aşamasında orada, yani şu an göze hitap etmek demek ne demek? Bakın mesela salçasıyla, domatesiyle, yağıyla her şey gerçekten çok güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık. Ve bunu her gelen, tadan insana aynı, değil mi, özenle, evet, yerleştirmek, sunmak. Ya ben bir tanesinde maydanoz, ötekinin üstündeyse yanında olsun istemem mesela. İkimiz de tabak alacaksak mesela, ikimizin de tabağı aynı standartta olmalı.
0: Tabii ki.
1: Ve sen de buna çok takıksın bu anlamda. Bence çok kıymetli bir şey. Herkesin tabağı aynı formda çıkacak. Burada mesela neyi servis ediyorsun, görebiliyor musun ekranı şuradan?
0: Burada aşçı tabağı.
1: Aşçı tabağı oluşturuyorsun.
0: Evet. Necla Hanım'ın mutfağında restoran kısmı var. Şimdi ben işletmemizde de...
1: Bize hızlı, evet, hızlı. Çünkü bir saati geride bıraktık biz.
0: Harika olmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Necla Hanım'ın mutfağındaki en önemli detaylardan birisi, şimdi bir müşteri, toplu yemek alan bir müşteri bizden ne talep ederse biz ona hitap edebilecek bir güce sahibiz işletme olarak. Rabbim nazardan saklasın.
1: Çok kıymetli bir cümle.
0: Çok kıymetli. Şimdi esnaflara hitap eden bir esnaf lokantamız var. Yaklaşık 500 metrekare. Aha. Burada günlük 10 çeşitin üzerinde yemek çıkartılıyor. Aynı zamanda ızgara bölümümüz var. Aynı zamanda pide bölümümüz var aynı yerde. Ve pastanemiz var. Kıymalı pidelerimizi, lahmacunlarımızı, lavaşlarımızı kendimiz
1: ürün
0: üretiyoruz.
1: Ürün değil mi şu an ekrana yansıyan?
0: Onlar bizi ziyaret eden, üniversiteden
1: mi?
0: Hocalarımız.
1: Tamamdır, çok güzel.
0: Evet.
1: Harika. Ekibin fotoğrafı var mı?
0: Ekibimizin fotoğrafı var ama koymamış olabiliriz.
1: Öyle mi? Göndermemiş olabilir misin yönetmenimize? Yoksa orada var mı? Istiyorsun. Gönderirsen bir görelim. Buradan tamam, bir selamlarını ilet. Çünkü her birine ayrı ayrı sizi seviyorum diyen bir işletme sahibi görmedik biz. Değil mi?
0: Yok. Hepsi,
1: çok zor yani.
0: Hepsini çok seviyoruz.
1: Ne olur?
0: Ama...
1: Kimisi seni seviyorum der. Aynı ev ya da anne baba ya da eş ilişkisindeki gibi. Kimi gözüyle bir şey derken, aferin yemeğin de güzel olmuş. Ay ne güzel bulaşık yıkamışsın. Bak kimisi böyle seni seviyorum der. Kimisi de dümdüz söyler seni seviyorum diye. Aslında ne kadar anlam taşıdığıyla da alakalı. Değerli hissettirmek için çok kıymetli yollar var. Sen de bu yolları çok güzel bir şekilde oturtmuşsun ve güzel bir çizgiye getirmişsin.
0: Ben son zamanlarda çektiğimiz bir resmi size atıyorum. Benim
1: sevgili Merve yakala geliyor.
0: Yaklaşık 6 yıldır bizimle çalışan, 5 yılı aştı, 6. seneye girecek bir personelime plaket verirken, onun doğum gününü kutlarken olan bir resmi. Diğerlerini arşive inmem gerekiyor. Keşke önceden bilseydim, daha güzel resimlerde.
1: Sağlık olsun. Size olsun. Sayfanda paylaşırsın. Biz, evet, de gireriz oradan, bakarız inşallah.
0: Tabii ki.
1: Bana göndermiş. Ben de hemen sana iletiyorum şimdi Merveciğim. Harika, çok güzel. Bakalım buradan ekibine de bakalım. Şimdi Necla Hanım'ın mutfağı kaç yaşında?
0: Necla Hanım'ın mutfağı yaklaşık 6 yaşında.
1: Maşallah.
0: Evet, 6 yaşında.
1: Ya ilkokula başlardı bir çocuk olsaydı.
0: Evet,
1: yani
0: başlardı. Başlayacağız inşallah. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani Necla Hanım'ın mutfağı olarak bugün ben çok yüksek bir mevkideyim, şunları başardım, buraya geldim asla diyemem. Necla Hanım'ın mutfağı mütevazilikle, alçak gönüllükle ve elinden gelenin fazlasını yaparak, hile katmayarak bir şeyleri yapan bir işletme. Ve biz bir ekip olarak her şeyi yapıyoruz. Bir zincirin halkaları gibiyiz adeta. Hepimiz ayrı bir şey.
1: Kesinlikle. Ben sizden önce bu ekibin fotoğrafını bir görmek istedim. Çünkü merak, evet, ettim nasıl karakterler var diye.
0: Gerçekten hepsi birbirinden iyi
1: her
0: karakterler.
1: Her karteleden insan var gerçekten. Her yaş grubundan da var. Çok güzel. çok dinamik bir ekibim var. Sen de çok renkli bir karaktersin. Renk seviyorsun herhalde,
0: evet,
1: hayatında
0: seviyorum.
1: Değil mi?
0: Hayatımızı renklendirmek lazım.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü siyah beyazdan ibaret değil. Hayatta başka renkler de var. Hayatımıza renk katarak ilerliyoruz. İşletmemizdeki başarılarımızdan çoğunluğu da hani enerjimin yüksek olması, personellerin de o enerjiyi alıp onu sahaya iletmeleri, bu şekilde daha güzel oluyor. Daha güzel ilerleyebiliyoruz.
1: Şey, bu müşteriyi önemseyen kısmınla alakalı, ben de kurumsal bir şirkette çalışırken bizim iş yerine girerken kapının arkasında podyuma çıkıyorsun gülümse diye bir not vardı mesela.
0: Evet.
1: Oraya her baktığımızda aynı şeyi düşünürdük ve bir ufak tik daha vardı. Şimdi gün içerisinde 200-300 insanla karşılaşabilirsin. Restoran anlamında söylüyorum. Sen 200 kişiyle ilgilenmiş olabilirsin. Belki senin 200. müşterinim. Ama ben oraya gittiğimde sen bir işletme sahibi olarak benim gittiğim ilk işletme sahibisin. Yani ben ilk müşterine nasıl davranıyorsan 200. müşteri olduğumu ben bilmiyorum. Hani evet. Ben ilk defa geldim ya, aynı ilgiyi, aynı tebessümü, aynı güler yüzü,
0: aynı hani heyecanı,
1: değil mi? Evet, onu kesinlikle yansıtmasını çok çok isterim. Bazen bir yemek olması gerektiği gibi olmayabilir ama oradaki işletme sahibi bana o kadar güzel bir şekilde konuşmuştur. Ya da ya tedarikçiden şöyle şöyle olmadı, böyle böyle olmadı demiştir. Ama ben bir daha o kişiye şans verir oraya gitmek isterim mesela. Yani o ilişkinin çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yemeklerine güvenmen çok güzel.
0: Tabii
1: gerçekten
0: ki.
1: Bunu bu şekilde sürdürüp bu noktaya gelmen, 6 seneyi geride bırakman harika. 50 kişilik bir ekipten bahsettin değil mi?
0: Tabii.
1: 50 kişilik bir ekibim
0: şimdi
1: var.
0: Şimdi Necla Hanım'ın mutfağı şöyle söyleyeyim. Mimar Sinan Organize, Ağaç İşleri, Ambar, Büyük Organize olmakla beraber Kayseri'nin birçok yerine taşımalı yemek hizmeti veren bir yemek şirketi. Aynı zamanda da Doğu Sanayi'de esnafa hitap eden, anlatmış olduğum şekilde bir restorantımız var. Fiyatlarımız gayet ekonomik, lezzetimiz gerçekten çok güzel, denemeye değer. Bunu hani gelen müşterilerimiz kendileri de kararını verecektir. Şöyle söyleyeyim size, yaklaşık 3000 metre kare bir alana sahip bir tesise sahibiz şu
1: harika.
0: An. Çok şükür Rabbimize.
1: Maşallah.
0: Bunun içerisinde de daha çok neler katabiliriz? Müşterimizi kazanmak için neler yapabiliriz? Biz işletme olarak her zaman şu politikada gidiyoruz. Mesela tamam, sahada çok müşteri var. Gideceğin, çalacağın, alabileceğin çok kapı var. Ama önceliğimiz mevcut müşteri. Onu mutlu etmeliyiz.
1: Evet.
0: Mevcudumuzu korumalıyız. Mevcudumuzla ilerlemeliyiz. Onu mutlu ettikten sonra eğer bir şeyler çok güzel ilerliyorsa ve yeni müşteri alabilecek bir seviyedeysek biz müşteri alıyoruz. Eğer ki başka müşterileri mutfağa doldurup mevcuttaki müşterilerimizi kaybedeceksek biz o işe girmiyoruz.
1: Şu cümleyi kar değil mi?
0: Evet.
1: Ay, Necla Hanım mutfağı da iyi gidiyordu da bozdular ya.
0: Evet.
1: Bu kelime galiba bir restoran kurucusunu, işletmecisini, aynı zamanda aşçısını yıkan bir şey olur. O
0: şimdi,
1: çizgiyi devam ettirmek
0: şimdi
1: çok
0: şöyle
1: kıymetli.
0: Söyleyeyim, ben hiç kesinlikle öyle düşünmüyorum.
1: Nedir?
0: Yıkmaz, hiçbir şey bizi yıkmaz. Bir yerde şikayet varsa hayat vardır.
1: Hayat
0: eleştiri varsa hayat vardır.
1: Ama sen standart tutturmuşken,
0: o standartı tutturup,
1: o bozdu kelimesini duymak ne yazık ki güzel bir şeyi söylemekten çok daha hızlı bir ağa sahip.
0: Şimdi doğru söylüyorsunuz ama hayatta inişler çıkışlar olur. Bunları da duyabiliriz. Bunları duyduğunuz zaman oturup üzülmemek lazım. Daha çok sarılıp o insanı daha çok kazandığımız zaman başarıyı orada elde ederiz.
1: Zaten senin gibi bir karakterin havlu atabileceğine inanmıyorum ben.
0: Evet.
1: Bu kadar hani kontrol delisiyken öyle söyleyeyim. iyi malzemelerle, iyi tariflerle, aynı tariflerle
0: aynen.
1: devam ediyorken buraya kolay geleceğini düşünmüyorum. Hani ne olur senin dışında gerçekleşen şeyler, mesela yemek giderken soğuk zincirde bir sıkıntı olur. Bir aksama olur, bir şey olur
0: evet.
1: mesela. O tarz durumda yaşanan şeylerde yani bir insan empati kurmadan bunu söyleyebilir. Ama bu tarz durumlarda senin nasıl bir duruş sergileyeceğin de
0: şimdi
1: çok önemli.
0: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Müşteriyi sık sık ziyaret etmek çok önemli bizim sektörümüzde.
1: Eğer değişebilir çünkü zamanla.
0: İki haftada bir anketlerimiz var. Mutlaka müşterilerimiz, 80 tane müşterimiz varsa biz onu arar anket yaparız. Eğer ki bir yerlerde bir sıkıntı varsa...
1: Sorular neler?
0: Hemen.
1: Neler soruyorsunuz?
0: Şimdi 5 puanlık bir sorumuz var. En başta Necla Hanım'ın mutfağıyla çalışmaktan mutlu musunuz diye soruyoruz. En başta zaten cevabı alıyoruz. Evet, mutluyum dediği zaman arkasına güzel sorular geliyor. Şimdi bize bir puan vermek isteseniz 5 ile 10 arası kaç verirsiniz klasik sorulardan? İşte 10 puan veririm, çok memnunum, gayet güzel bir şirket. Eksiklerimizin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce biz işletme olarak kendimizi ne alanda geliştirmeliyiz diye sorularımız var. En çok sevdiğiniz yemek hangisi? Geldiği zaman favori sizi mutlu eder. Mi? Favori tatlınız, yemeğiniz hangisi? Çorbanız hangisi? Bunları onlardan alıyoruz. Gelmesinden hoşnut olmadığınız yemek hangisidir? Aa. Bunu değiştirme gibi bir seçenekleri var. Yani gıda mühendisimizin bazen beyni yanıyor. Bazen yapacak bir şey yok. Müşteriyi kaybetmemeliyiz.
1: Selam olsun.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kimi nohut istemiyor. Kimi nohut istemiyor. O gün nohut yemeği çıktığı zaman ya nohut en başta yemiyorsa Türkiye ekonomisine zarar. Sonra işletmeyi alan, o parayı veren işletmeye zarar. Biz de onun karını göremeyiz.
1: Evet tabii.
0: Nohutu yemiyorsa bu adamlara diretmenin bir anlamı var mı?
1: Hayır, yok.
0: Söylersin müşteriye, bakın efendim biz bugün normalde maliyet olarak nohut çıkarmalıyız. Ama biz yani işletme olarak zengin, böyle donanımlı bir işletme olduğumuz iş, isterseniz size bugün mangal da yapabiliriz, Adana da yapabiliriz ama bir fark yazmamız lazım. Dilerseniz aynı standarda uygun bir kızartma da gönderebilirim size. Bir musakka da yollayabilirim. Dilerseniz bir kahvaltı da yollayabilirim deyip müşteriye sorduğun zaman, cevabını aldığın zaman, tamam nohut gelsin bir sakıncası yok dediği evet. zaman o müşteri arayıp seni niye bana yine nohut yazdınız, yolladınız demez. Anlatabiliyor muyum?
1: Çok dertli olduğun, tekumlu bu olduğuna aynen. karar verdim şu an. Olabiliyor gerçekten evet. ama o kadar çok seçenek sunma şansın var ki. Aslında gıda mühendisinden beklediğin yine iletişim evet. içerisinde ol ve bak ben sana bir sürü alternatif sunmuşum.
0: Kesinlikle.
1: Onlardan bir tanesini al ve kullan o kartı.
0: Emin olun, şöyle söyleyeyim size. Ya bir müşterimiz var, biber dolması yemiyorum diyor. O gün 2500 kişiye biber dolması çıkıyorsa ona başka bir yemek çıkıyor.
1: Aa.
0: Farklı bir müşterimiz atıyorum musakka istemiyorum diyor. O musakka istemiyorsa ya 8 kişilik 10 kişilik bir firma. Bununla hiçbir firma uğraşmaz ama biz uğraşırız. Neden? O bizim için değerli. Yemiyorsa, sevmiyorsa onu biz ona yollayamayız. Artık yani eskidendi hatır için çiğ tavuk yenilir evet. meselesi. Şimdi hatır için değil, iyi biz olmayan, dişine,
1: aynen, diye.
0: dişine uymayan hiçbir şeyi istemez yani müşteri. Biz bunu çok iyi biliyoruz.
1: Aslında bir müşteri de bir, bin müşteri de bir mantığıyla ilerlediğin evet. için. Bak o 8 kişiye özel olarak ya da 100 kişinin içerisinde bir kişi biber dolması yemiyorsa ona bir patlıcan dolması göndermen o kişiyi hem kıymetli hissettirir hem de işletme olarak ben buradan ne talep edersem kesinlikle onlar benim taleplerimle öyle. Kesinlikle ilgilenecekler.
0: Bugün mesela farklı bir firmamız tam buraya gelirken aradı beni. Oranın işletme müdürü Necla Hanım. Bir arkadaşım bugün öğlen yemeğinde misafirimizdi. Ve her seferinde geldiğinde yemeklerin çok güzel olduğunu söyledi. 25 kişilik bir çalışanı var. Lütfen ziyaret eder misiniz? Sizinle çalışmayı çok istiyor.
1: Harika.
0: Yani bugünü sizi en mutlu edeceği an.
1: Çok
0: yani
1: güzel bir haberle gelmişsin aslında buraya.
0: Yani siz bir şeyleri yapmışsınız, başarmışsınız ve başarınızı taşlandırıyor birisi. Yani belki baktığınız an ya 25 kişi veya 5 kişi de olabilir, 3 kişi de olabilir. Bu cümleyi duymak gerçekten hem onur verici hem gurur verici.
1: Çok kıymetli bir şey kesinlikle. Necla Hanımcığım, farklı projeleriniz, farklı yapmak istediğiniz bir şeyler var mı?
0: Ya şimdi Necla Hanım'ın mutfağı olarak yapmak istediğimiz, bir kere işimizi çok seviyoruz. Alanımızda kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
1: Ona çok net iknaız zaten.
0: Bunu
1: çok
0: yani işimize daha neler katabiliriz? Mesela catering'de nelerle geliştirebiliriz kendimizi? Önceden köfteleri sıkardı ustalarımız, çok yorulurdu, kolları yorulurdu. Şu an köfte imalathanesi kurdum ben işletmeme. El değmeden köfte imalatı yapabiliyoruz. Ve bu neredeyse Kayseri'de birkaç tane firmada olabilecek şekilde.
1: Değil mi? Katkı malzemesi olmadan.
0: Ya şöyle söyleyeyim.
1: Ev usulü.
0: Reçetesi bizde, ev usulü. Makineler bizde, üretimhanesi bizde. Sadece orası için köfte imalathanesi kurduk.
1: Nefis.
0: Köftenin imal edilip işte basılması, sonrasından soğuk hava deposuna götürülmesine varana kadar, bir zincirleme, oradaki soğuk alana varana kadar güzel bir alan kurduğumuzu düşünüyoruz. İşimle alakalı da her geçen gün neler katabilirim? İşletmemizde bir personele daha istihdam sağlayabilmek, bunu ileriye götürmek. Yani bugün 50 kişiysek neden yarın 150 olmayalım?
1: Tabii ki.
0: Neden farklı şeyler imalatını yapmayalım? Mesela mantı, içli köfte imalatı yapıp bunun ihracatını da yapabiliriz birçok kadınla. İşletmemizdeki çalışanların birçoğu da nereden bakarsanız erkekler başımızın tacı. %75'i kadın.
1: Kadın kesinlikle.
0: Kadın. Bunların birçoğu eşinden ayrılmış, güçlü kadınlar, ayaklarının üzerinde durmaya çalışıp evine helal lokma götürmeye çalışan kadınlar. En büyük destekçileri benim. Böyle birisi geldiği zaman, benim böyle bir durumum var dediği zaman, ben eğer ki ihtiyacım varsa direktmen alıyorum işe. Bir şans tanıyorum. O da o şansı değerlendirirse zaten ekibimiz de devam ediyor.
1: İşte bu kadar.
0: Yani o kadar güzel bir iş ya, ben seviyorum.
1: Ya çok güzel, böyle dişlilerin olması gerektiği yerde bir böyle çarklı bir sistem kurmuşsun. Baktığında herkes ne yapmak istediğini biliyor. 6 yaşında bir hanımefendi var her şeyden önce. 6 yaşında bir işletme sahibi. Bu gerçekten çok güzel bir şey.
0: Ama
1: çok zor bir şey.
0: Ama bunun öncesi de şarküteri ile beraber tam 12 yıllık bir iş deneyimi.
1: 12 yıllık aslında bir restoran ve yeme içme sektörü içerisinde bir tecrübe için çok kıymetli bir süre baktığında.
0: Çok güzel, kesinlikle. Güzel bir iş ve güzel bir sektör. Kıymetini bilene, değerini bilene, peki, yapılması gereken kuralları bilene gerçekten güzel bir sektör olduğunu.
1: Peki senin gibi bu sektöre girmek isteyenlere ya da şu an bir iş yapmak isteyip nereden başlayacağını bilmek istemeyenlere, evde oturup benim artık bir şey yapmam lazım, yanımdaki çalışanım için bir şey yapmam lazım, ailem için bir şey yapmam lazım, bir yerden başlamam lazım diyen hanımefendiler için, hanımefendilere sesleniyoruz biz burada. Birazdan kamerayla seni baş başa bırakacağım. Onlara bir motivasyon konuşması yapmanı istiyorum. Evet, zor bir işletme açmak, bir yerden başlamak. Ama öyle bir şey söyle ki böyle oturan kişi, evet ya ben bu cesaretle bir şeyler yapabilirim gibi bir ışık yansın içinde. Hadi bakalım, İnşallah. Balkon konuşmasında Necla Hanım kameramızla baş başa, dinliyoruz.
0: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kadınlar bu dünyadaki en güzel, en kıymetli varlıklar. Öncelikle kendilerini çok sevmeliler. Kendilerine inanmalı ve güvenmeliler. Hiçbir zaman bir erkeğin veya bir babanın, bir amcanın, bir abinin elinden bir şeyler gelip de alacağım moduna girmemelisiniz. Sizler de bir şeyler başarıp kendi istediğiniz takım elbiseyi, kendi istediğiniz İşte takıyı alabilecek güce sahipsiniz. Yapmanız gereken en baştaki şey disiplin, iş disiplini. Eğer o işe saat 7'de gidilecekse 7'de, 5'te gidilecekse 5'te, oranın kural kaidelerine uyulması gerekiyorsa onlara uyacaksınız. Daha sonrasında siz iş disiplinini yakaladıktan sonra para kazanmak kaçınılmaz oluyor ve kendinize özgüveni yüksek bayanlar haline geliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Her zaman kendim bir şeyleri başarmak istedim. Hiçbir zaman birilerinden bir şey bekleyerek, istesem her şeyi verebilecek insanlar çok şükür hayatımda, ama her zaman kendim başararak, bir şeyleri elde ederek, bunun içinde çabalayarak ilerlediğim zaman günün sonunda bir şeyleri kazandığımı gördüm. Dilerim sizler de günün sonunda en güzel şeylere layık olursunuz.
1: Aslında yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir konuşma yaptın. Baktığında tüm programı dinleyenler ve izleyenler senin hiçbir şeyin altın tepside sunulmadığı, kesinlikle, ne zorluklardan geçtiğin, bu işletmeyi aşabilmek için hangi bölüm canavarlarını geçtiğini çok çok hakim oldu insanlar baktığında, ama her şey güllük gülistanlık olmayacak her şeyden
0: tabii
1: önce.
0: Tabii ki. Hayatta her yani acısı da var, tatlısı da var.
1: Ya bir de bir şeyin kolay elde edildiğinde çok kıymeti olmadığını düşünürüm bazı insanların nazarında. Bazıları helal olsun, evet, kıymetini bilerek devam eder. Ama bir işletmeyi zorluklarla, ya ne yapmışsın, şarküteri açmışsın, eğitime gitmişsin, evet, bir şey yapmışsın. Bunları yapınca o işletme iki gözünün çiçeği haline geliyor her şeyden önce.
0: Tabii
1: ve
0: ki
1: deli gibi para kazanayım hırsıyla değil de ben insanlara gerçekten layıkıyla o yemekleri annesinin, anneannesinin, babaannesinin yaptığı gibi yapayım, yedireyim, gerçek böyle hani herhangi bir mikrobik durum olmadan doğru sağlıklı zincirde göndereyim. Sonrasında Rabbim gönderiyor zaten onu karşılığını.
0: Kesinlikle öyle.
1: Öncelikleri
0: çok
1: belirlemek çok kıymetli galiba. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok teşekkür
1: bir
0: ederim.
1: 1 saat 17 dakika mı? Aşağı yukarı değil mi? Evet, evet, evet. Sürenin sonuna geldik.
0: Yani bir
1: nefeste.
0: Bir kadın, şöyle söyleyeyim son olarak.
1: Lütfen.
0: İstediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Eğer burada bir tane kadına bile rol model olabiliyorsak, bir feyiz verebiliyorsak, bizim için bu çok güzel bir şey.
1: İlham almak çok çok
0: önemli. Aynen, ilham kaynağı olabilmek çok güzel bir şey. Ben artık yani kadınların cinayetlerinden, öldürülmelerinden, ezilmelerindense böyle başarıp bir şeyleri yapıp ortaya çıkmalarından yanayım.
1: Kesinlikle.
0: Bir kadın sadece ezilmez, dövülmez, aşağılanmaz. Bir kadın istediği zaman, şans verildiği zaman neler başarılabileceğini ve ülkemize, insanlara ne kadar yararlı olabileceğini görmeleri için ben bugün bu programdayım. Umarım bir kişiye dahi ilham kaynağı olduysam ne mutlu bana.
1: Ayaklarına ve ağzına sağlık her şeyden önce. Bunları söylüyor olman çok güzel. 4. sezonumuzdayız biz. Artık hani sezon sonuna da yaklaştığımız süreçteyiz. 4 senedir sevgili yönetmenim Merve Sersoy ile birlikte her bölüm bunu söyleriz. 4 yıldır artık 200 küsür hanımefendi, çok kıymetli girişimciler, üreten hanımlar ağırladık. Ve her bölümde mottomuz sürekli şuydu. Sık sık tekrarlarım bunu. Her bölümde bir hanımefendiye ulaşabildiysek şu an gerçekten hayatına dokunduğumuz 200 küsür hanımefendi var. Evet. Bu motto ile ilerledik ve sen de buna benzer cümleler kullandın. Kelimenin tam anlamıyla işte kadının ruhuna uygun bir kapanış cümlesi gibi
0: emin
1: oldu.
0: Emin olun hiçbir programınızı izlememiştim. Yeni tanıştım. Aslında yıllar öncesi tanışmışız ama
1: evet,
0: bundan sonra programlarınızı beğeniyle takip edeceğim.
1: Çok çok mutlu oluruz gerçekten. İnşallah sizin gibi üreten başka hanımlarla bir araya gelip güzel işbirlikleri yaparsınız. Farklı projeler de çıkar. Bu çok çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ufak bir şey vereyim, briefing vereyim. Mesela iş arkadaşlarınıza, müşterilerinize buradan selam yollayabilirsiniz.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size en başta. Yani işimizi severek yaptığımız için güzel yerlere geliyoruz. İnsanlar ne yaparsa yapsın, severek yapsın. Ben sevdiğim bir işi yapıyorum, severek yapıyorum. Güzel yerlere gelmeyi hedefleyerek de ilerliyorum.
1: Sevdiğin işi yaptığın için de çalışmıyor gibi hissediyorsun değil mi?
0: Kesinlikle,
1: çıldırlar
0: hiç kendimi.
1: Gibi bedenin yorgun ama ruhun o kadar mutlu ki çalışmıyor gibi seni sabahın,
0: evet,
1: köründe o işletmeye götürüyor. Gecenin köründe döndürüyor. Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Bir şekilde bu makine
0: ama
1: dönüyor.
0: Hiçbir zaman yılmıyorum, hiçbir zaman pes etmiyorum. Bir insanın işini sevmesi ve kendini sevmesi çok önemli. Mesela ben en başta kendimi çok seviyorum. Kendimi sevdiğim için de işletmeme kendi adımı verdim. Necla Hanım'ın mutfağı, Necla Aşatır. Yani kendi ismimle ilerleyerek kendime yakışır bir şekilde de işimde ilerliyorum. Dilerim Rabbim her geçen yıllar daha güzel bir şeyler katar.
1: Amin. Bir insanın en güzel markası ismidir zaten. Bence
0: evet,
1: çok doğru bir yol seçmişsin. Bir de Necla Hanım Mutfağı ismi de yaptığın işe çok böyle bir merhaba diye selam çakan bir isim olduğu için bence çok isabetli olmuş. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Çok
1: ayaklarına
0: teşekkür ediyorum.
1: Ayaklarına sağlık.
0: Çok
1: böyle başarılı bir hanımefendiyi ağırladığımız için biz de İşte Kadın programı yapımcıları olarak çok çok mutluyuz bu anlamda. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Yolun bahtın açık olsun. Buradan şu şu tarihte şunu yapacağım diye bir söz vererek konuyu ufaktan kapatmak istiyorum. Şu tarihte atıyorum Necra Hanım'ın mutfağının ikinci şubesi ya da catering ya da farklı bir şehirde böyle bir oluşum kurmak istiyorum gibi bir hayalini, isteğini, projeni açıkla. Şu tarihe kadar gerçekleştireceğim diye söz ver. Burada da kayıt altına alınsın. Hadi bakalım.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayatta hiçbir şey için söz veremeyiz. İnsanlar plan kurar ama kader ne yazdıysa o olur.
1: Kader ister ama kader de gayrete aşıktır.
0: Hedeflerimiz tabii ki, hayallerimiz, hedeflerimiz var. En başında Necla Hanım'ın mutfağının bir hayali var.
1: Nedir?
0: Yanımda çalışan işte bayanlar var mesela, eşinden ayrılmış. Hı hı. Çocukları nereye koyacağını şaşırıyorlar. Oraya koyuyorlar, sığdıramıyorlar. Buraya koyuyorlar, sığdıramıyorlar.
1: Sayısı çok mu fazla ekibinde?
0: Yani çok fazla olmasa da çok gelip giden insanlar oldu. Hı hı. Benim en büyük hayalim, Allah-u Teala bir gün nasip ederse, Necla Hanım'ın mutfağındaki çalışan kadınlar için, sadece onlar için bir kreş açmayı hedefliyorum. Ama bunu Allah ne zaman nasip eder bilmiyorum. Dini eğitiminden İngilizce eğitimine varana kadar. Yani o onlar için bir sığınma evi olacak ya. Çocuklarını getirip koyacaklar, yiyecekler, içecekler, uyuyacaklar. Mesailerim uzadı. Mesai bitiminde de çocuklarıyla, servisleriyle evlerine gidecekler.
1: Olumlu.
0: Benim en büyük hayalim bu. Personelime de verebileceğim. Onlar olmasa bugün burada ben olamam.
1: Tabii
0: Necla
1: ki.
0: Hanım olamam. Bu dediğim gibi bir zincirin halkası gibi. Birisi yemek yaparsa birisi doğrar, diğeri yıkar, diğeri bulaşık yıkar, diğeri sevkiyata çıkar.
1: Bütünün
0: birisi planlar.
1: Her
0: hepimiz
1: önce.
0: Bir bütünün parçalarıyız. Onun için bu ekip her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu benim hayallerimden bir tanesi.
1: İnşallah en kısa
0: diğerlerini
1: zamanda
0: de zaman gösterecek inşallah. Tabii başka hayallerimiz de var. Ama
1: onlar da gerçekleştikçe duyalım inşallah.
0: Bir tane daha söyleyeyim size.
1: Hadi söyle.
0: Küçük olarak bu da benim çok büyük bir hayalim. Necla Hanım'ın mutfağını tırları giydireceğim. İşte fakir ülkelerde böyle gidip kazanlarla kurup oralarda yemek yapıp o Afrika'daki çocuklara yemek yedirmek ve işte ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmak en büyük hayallerimden birisi.
1: Bence bunu yakın zaman içerisinde yapabilirsin.
0: İnşallah.
1: Maksimum bir sene içerisinde inşallah olması için ben de çok dua ederim inşallah bu planına, projene. Varmış, kaç tane projem varmış maşallah. Bunları da kısa süre içerisinde hayata geçirirsin inşallah.
0: İnşallah.
1: Şimdi ben yayını ufaktan kapatıyorum ama biz sohbete muhabbete devam edeceğiz.
0: Tabii.
1: Yaptığın o harika poğaçaları tatmak için de sabırsızlanıyorum. Biz süremizin sonuna geldik efendim. Çok lezzetli bir yayın olacak demiştim zaten. Bilenler biliyor. Necra Hanım'ın mutfağı Instagram sayfasından da kendisini takip edip iletişime geçip eğer yemek istiyorsanız kendisinden sipariş verebilir. Güzel bir işbirliği kurabilirsiniz diyorum. O zaman haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesajla davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu senede hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskinin neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu üyesi Glenn Mikalev, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Madagaskar'da Aralık 2025 tarihinde tespit edilen ilk M-çiçeği Mpox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kütüphaneye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. Arjantinli yıldız Messi, Avustralya karşısında attığı gollerle Alman futbolcu Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Turnuvadaki ikinci maçında da fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu adını bir kez daha futbol tarihine yazdırdı. ABD sahil güvenliğine ait bir helikopter, Alaska eyaletinin Sitka şehrinde eğitim uçuşu sırasında düşerken helikopterdeki 4 kişi kazadan kurtuldu. ABD'nin Texas eyaletinde yaklaşık 400 kova taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu milyonlarca bal arısı kırsal bir mahalleye dağıldı. Yetkililer kaza sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Titanic enkazından çıkarılan ve aralarında kişisel eşyalar, madeni paralar, mutfak malzemeleri ile dekoratif objelerin bulunduğu yüzden fazla tarihi eserin açık arttırmayla satılması planı ABD hükümetinin yasal muafiyeti ile karşılaştı. Mahkeme belgeleri federal kurumlar ile enkazın özel haklarına sahip şirket arasındaki krizi ortaya koydu. Romanya, Şubat 2024'te ulusal sağlık altyapısını hedef alan kitlesel bir siber saldırı düzenledi. Bilgisayar ağları

0: Lübnan'ın güneyinde güvenli bölge olarak adlandırılan Şerid'i işgal etmeye devam edeceklerini belirtti. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD ile İran'ın Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurması kararı almasına ilişkin panik içinde olduğunu belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmek zorunda olduğunu duyurdu. Kapsamda olduğu halde kağıt fatura kesmeye devam eden işletmeleri ise 2026 yılı için üst sınırı 17 milyon lirayı bulan ağır cezalar bekliyor. Murat Kurum, COP31'de yatırımların somut sonuçlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hane halkının enflasyon beklentilerinin Haziran'da iyileştiğini belirterek, jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Hane halkının Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 3.38 puan azalarak %46.13'e geriledi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. Başvurular, İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 46 lira 48 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 15 kuruş. Altın piyasasındaysa yöneliş şu şekilde. Gram altın 6248 liradan, çeyrek altınsa 10222 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
0: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün parçalı bir gökyüzü bizi bekliyor. Ancak öğle saatlerinden sonrasına dikkat. Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri ile Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişleri görebiliriz. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Akkışla ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarız ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Niğde 26, Kırşehir ise 27 derece ve büyük kentlerimizde bugün Ankara ve İstanbul 29, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz

0: Bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624.000'e yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Dijital manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydın Eczanesi, Kesi Fatih Mahallesi, 0352 247 50 60. Betül Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 332 20 90. Demirezen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 24 83. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 52 96. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 85 11.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar'ın Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'nin külliyeye dönüştürülmesi fikriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, Kayseri'nin önemli manevi şahsiyetlerinden biri olan Seyit Burhanettin Hazretlerine vefa gösterilecekse, bu vefa yalnızca sözde ve projelerde değil, isminin yaşatıldığı mekanlarda da gösterilmelidir ifadelerine yer verildi. 3. Geleneksel Uçurtma Şenliği yarın Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. Saat 14'te başlayacak şenlik, uçurtmanı al gökyüzüne meydan oku sloganıyla düzenlenecek. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalar neticesinde 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cengiz Topel Caddesi'nde meydana gelen kaza sonrası başka bir sürücüye saldıran alkollü motosiklet sürücüsüne 405 bin lira ceza kesildi. Kocasinan ilçesi şehir hastanesi yakınlarında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
1: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile yine karşınızdayız. Sevgili dostlar, Geleceğe Mektuplar'da her hafta geleceğe güzel sözler, güzel davranışlar, güzel muhabbetler bırakmak için sizlerle birlikte oluyoruz. Bunu tabii kıymetli konuklarımızla, birbirinden kıymetli konuklarımızla yapıyoruz. Birazdan da ekonomi alanında, iktisat alanında bunu konuşacağız ama evvelinde tabii şu anda yayınımıza tesadüf eden, bizleri 91.8 Radyo Radar frekansından takip eden, aynı zamanda Kayser Radar, Radyo Radar, Instagram, Facebook hesaplarından ve kayseri.net YouTube hesabından takip eden birbirinden kıymetli dostları en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden, İktisat Bölümünden Doçent Doktor Bekir Çelik Hocam bizle beraber. Aynı zamanda Kayseri Aile Platformu Bilim Kurulu üyesi. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
2: Teşekkür ederim Ahmet Bey, hoş bulduk. Başkanım da dersek daha doğru olur. Hiç Kayseri soruyorum. Aile Platformu'nda birlikteyiz, sağolunuz.
1: Davetiniz hocam?
2: İçin teşekkür
1: afiyet
2: ediyoruz.
1: Estağfurullah, biz geldiğiniz için, değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
2: Sağ olun.
1: Sizinle beraber bugün mektubun ilgili satırlarını dolduracağız.
2: İnşallah.
1: Çok da kıymetli bir konu. Çünkü gençlerle birlikte her bir araya geldiğimizde gerek aile mevhumu, aile kurma, evet. Aile kurmadan neden uzak duruyorsunuz? İşte çocuk sayısı azaldı, işte evet. Ülke gündeminde var, neden uzak duruyorsunuz da? Hep karşımıza ya bir ya ikinci sırada ekonomi geliyor. Ve bu işin önemi olduğunu biliyoruz. Evet. Bakalım durum öyle miymiş? Sizle beraber konuşacağız ama evvelinde şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize, izleyen izleyicilerimize Bekir Çelik kimdir? Sizin dilinizden, sizin gönlünüzden dinlemelerini isteriz. Kimdir hocam Bekir Çelik?
2: Eyvallah. Ben Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesiyim. Doçent Doktor Bekir Çelik. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi Erciyes Üniversitesi'nde tamamladım. Şu anda TÜBİTAK 1004 mükemmeliyet projesinde Profesör Doktor Emrah Koçak hocamla birlikte çalışıyoruz. Hollanda'da Ruth Hoca rahmetli bir sene önce kaybettik. Onunla birlikte mutluluk ekonomisi üzerine çok çalıştık.
1: Mutluluk ekonomisi.
2: Evet. Yani ailenin temelinde istediğimiz, arzu ettiğimiz meselelerden olan bu mutluluk ekonomisini çalıştık birlikte. Hakkın rahmetine kavuştu ama bize çok şey öğretti sağ olsun. Onunla birlikte çalışma fırsatı bulduk. Böyle, kısaca böyle bahsedelim. Dinleyenlere şimdiden umarım faydalı oluruz. Bir katkıda bulunuruz.
1: Tabii şu anda eşiniz dinliyordur, çocuklarınız dinliyordur. Evet. Onlara da selam.
2: Hepsine de bin selam edelim. Olsun buradan kaç sevdiklerimize. Çocuk? Bir çocuğumuz
1: Allah
2: var.
1: Maşallah.
2: İnşallah 7 yaşında o da. Kızımız
1: maşallah.
2: Var.
1: Maşallah.
2: Mehir. Bu da orada güzel bir kayıt olsun onun için.
1: Tamam. Tabii en büyük, aslında geleceğe
2: biraz.
1: Yazdığımız en büyük mektuplar evlatlarımız değil mi?
2: Elbette. Aynen
1: siz
2: öyle.
1: Akademisyen olduğunuz için öğrencileriniz,
2: tabii
1: işte bir baba olduğunuz için evladınız, geleceğe yazdığımız en büyük mektuplar. Allah o satırları hakkını vererek, onun da razı olduğu şekilde yazmayı nasip etsin.
2: Amin. İnşallah.
1: Hocam konumuza gelecek olursak bir iktisat alanında uzman bir kişi olarak. Malumunuz biz girizgahta da söyledim. Gençlerimiz ile konuştuğumuzda, görüştüğümüzde bu ekonomik kaygılar hep ön planda oluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gençlerin ekonomiye bakış açısını?
2: Şimdi onların en büyük endişeleri haklı olarak birincisi belirsizlik.
1: Evet.
2: Yani öngörememe. Yani en büyük sıkıntıları bu. Yani okuyacağım, çalışacağım. Acaba emeğimin karşılığını alabilecek miyim?
1: Evet.
2: En büyük sıkıntılarından bir tanesi bu gördüğümüz kadarıyla.
1: Kaygılar var.
2: Kaygılar var. Evet. Yani geleceğe dair bir kaygı var.
1: Çok da haksız olmayan.
2: Olmayan.
1: Ama.
2: Evet. Ama çok da böyle tereddüt etmesine gerek kalmayacak şekilde biz aslında onları yönlendiriyoruz da bu son dönem yeni jenerasyonumuzda bu endişelerle bir varlık içerisindeler. Bunu tetikleyen meselelerden bir tanesi maalesef içinde bulunduğumuz bu enflasyonist ortam.
1: Evet.
2: Tabii onun da getirdiği işte konut fiyatlarındaki bu kiralar, acaba evlendiğim zaman ev sahibi olmak yerine artık hani kirada oturmakta sıkıntı çekecek miyim? Ev bulabilecek miyim? Yerleşebilecek miyim? Çok mu pahalı bu işler falan? Bir de biz bunu empoze ettik artık. Yani yuva kurmak çok pahalı falan. Yani evet, sürekli biz ana akım medyada bunu çok görüyoruz. Bu endişeler, bu kaygılar var. Üçüncüsü de okudum, diplomam bir işe yarayacak. Bu üç kaygı gençlerin en çok yoğun olarak yaşadığı, endişe duyduğu, geleceğe dair bakışta onları zorlayan konular olarak biz görüyoruz bunu açıkçası.
1: Burada şey diyebilir miyiz kıymetli hocam? Elbette diplomalar ileride yapacağımız işler için bir adımdır, bir efendim sertifikadır, belgedir, tabii, ruhsattır daha doğrusu. Nasıl ki arabayı çok güzel kullanıyor olsan da ehliyet ihtiyacın var.
2: Evet.
1: Burada bu da onun gibi bir ehliyet ama arabayı kullanma yetisi, becerisi, tabiri caizse kola taktığımız bilezikler.
2: Tabii.
1: Kardeşlerimiz burada, özellikle üniversite okuyan kardeşlerimiz, sadece diplomaya odaklanmak yerine hayatın kendisine odaklanmayı, belki bir kariyer planı yaparken diplomadan daha çok kendi yeteneklerin buna nasıl el verecek demesi gerekir mi?
2: Gerekir. Elbette gerekir. İnsanın en büyük yatırımı, biz ekonomide hep yatırım yatırım diyoruz. İnsanın en büyük yatırımı kendisine yaptığı yatırımdır. Yani bir insan ömrü boyunca kendisini geliştirmek için çalışmalıdır, çabalamalıdır, uğraşmalıdır. Yani üniversite bitirdim, diplomam var, hadi bir şeyler olsun değil de ben kendim için daha fazla ne yapabilirim? Mesela bir yabancı dil öğrendim, bir tane daha öğrenmeli miyim? Yani bunlarla endişe etmeli, bunların derdine düşmeli bence. Bütün yatırımını, odak noktasını kendisine. Yani bizim için iktisatta şu vardır: beşeri sermaye en önemli sermayedir. Yani insan sermayesi.
1: Evet.
2: Fiziki sermayeyi bir şekilde elde edersiniz. Ama insan sermayesi en değerli olanıdır.
1: Kaybolduğu zaman da
2: yerine konması
1: oldukça
2: çok
1: zordur. Çünkü tabii, yetişmiş insan,
2: evet,
1: değil mi?
2: Çok zordur.
1: Tarih boyunca en fazla aranan yetişmiş, tabii, insan.
2: En değerlisi odur. Çok, o yüzden insana yatırım en değerli yatırımdır. Yani altındır, hisse senedidir, borsa, her şey, evet, kazanırız, kaybederiz, zengin oluruz, kaybederiz, her şey olabilir ama insana yapılan yatırımın karşılığı hiçbir şeye değişilmez, yani o başkadır.
1: Ne güzel söylediniz hocam. Şimdi de gençler arasında tabii yaygınlaşan kısa yoldan zengin olma arzusu.
2: Evet.
1: Hani belki çoğu hayal ederken işte mezun olur olmaz bir masa başı.
2: Evet.
1: Mümkünse fazla yorulmayın.
2: Yorulmayın.
1: Şöyle dolgunla bir maaş.
2: Güzel olsun. De bir bilgisayar olsun önümde.
1: Önümde bilgisayarım, evet, olsun. Bu aslında çok yadırganacak bir istek değil ama,
2: evet,
1: kısa yoldan zengin olma arzusunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve işte üretim kültürüyle tüketim kültürü arasında gençlerin durduğu yeri nasıl görüyorsunuz? Ne taraftalar?
2: Şimdi bu muazzam bir soru. Aslında biz bunu Kayseri Aile Platformu üzerinde de çok konuştuk. Evet. Temiz ekran hareketi,
1: evet,
2: dedik,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet.
2: Yani,
1: evet.
2: Dizilerde, filmlerde bize hep şu empoze ediliyor. Diyorlar ki işte zenginlik çok kolay elde edilen bir şey. Herkes zengin olabilir. Kısa yoldan para kazanabiliriz. Peki onun hiç geri dinamiğini gördük mü biz? Yani zengin olan insanların ne hayatlar yaşadıklarını, nereden buraya geldiklerini, hangi mücadeleleri verdiklerini, evet, bir bunu, evet, görmedik.
1: Evet.
2: İkincisi, kaybedenleri hiç bize gösterilmedi. Yani dibi görenleri biz hiç görmedik.
1: Evet.
2: Yani hiçbir zaman böyle bir şey yoktur yani. Bizim meşhur lafımız bedava peynir fare kapanında olur.
1: Evet.
2: Yani mücadele etmeden, bir gayret göstermeden kısa yoldan zengin olmak çok böyle mümkün değil.
1: Efektif
2: yani
1: değilim.
2: Efektif değildir, makul değildir, mantıklı değildir. Mücadele etmeden kazanılan şeyin de çok böyle kıymeti de
1: tatlı
2: olmaz.
1: Lezi, değil mi hocam? Tatlı da değil.
2: Yani alın teri dediğimiz şey vardır.
1: Çok kolay gitme ihtimali olan.
2: Evet.
1: Evet.
2: Yani o yüzden hani bu kısa yoldan para kazanırım, hemen hallederim. Tabii bizi buna yeten başka sebepler de şu: biz artık tüketim toplumu olduk.
1: Evet.
2: Bir şeylerin değerini sanki biraz daha az biliyoruz. Yani elde etmek kolay olunca onu tüketmek de kolay oluyor. Sahip olup Ondan vazgeçmek de kolay oluyor.
1: Kolay ulaşılabilmesi etken değil mi hocam?
2: Evet. Tabii ki, yani bu bütün hayat felsefesini etkiliyor. Dolayısıyla diyor ki ben buna erişebilirim, o zaman bunu tüketebilirim. İşte ama bizim esas mentalitemiz şöyle olmalı. Biz üretmeliyiz.
1: Evet.
2: Çalışmalıyız. Üretime odaklanmalıyız. Yani felsefemizi tüketmek yerine kullanırsak o zaman çabuk da tükeniriz. Burası çok kıymetli. Yani tüketmek yerine üretmeliyiz. Varlığımızı, varoluşumuzu o anlamda desteklemeliyiz. Mücadelemiz o anlamda olmalı diye düşünüyorum. Kolay yoldan kazanmak hani böyle gösterişte çok mümkün gibi. Halbuki 85 milyonda birdir mesela. Ama herkes ona odaklanır. Biz o olabiliriz. Bence onun yerine mücadele ettiğimiz zaman çok daha iyisini kazanırız. İyi insan oluruz, mutlu insan oluruz. Keyifle yaşarız.
1: Buna da gayret göstermeliyiz.
2: Evet, değerini biliriz.
1: Doğru hocam. Peki bu hani tüketim toplumu haline dönüştük diyoruz ya. Bundan kurtulmak tekrar gençlerimizi üretime kanalize etmek için burada en büyük görev işte kanun koyuculara mı düşüyor? Ailelere mi düşüyor? Akademisyenlere mi düşüyor? Hani
2: efendim,
1: nereden başlamak?
2: Yani bu topyekün bir mücadele.
1: Evet.
2: Biz zaten bunun tam da merkezindeyiz. Evet. Yani sizlerle birlikte bir mücadelenin merkezindeyiz. Bu her şeyden önce çocuk.
1: Biri olmasa öbürü eksik kalır diyorsun.
2: Hepsi.
1: Evet, çok.
2: Yani bir bütünün parçaları. Bir puzzle'sa bu. Bir tanesini çıkardığınız zaman görüntü bozulur.
1: Çok doğru.
2: Yani hep bir, ya bir tanesi eksik kalsa sanki biz onun netliği bozarız gibi.
1: Ve hissederiz.
2: Hissederiz de. Şimdi diyorsunuz mesela aile. Ya ailede biz bunu çocuğumuza, ben 7 yaşında kızım geçenlerde beni şok etti yani. Dedi ki annesine, anne dedi biz ayakkabı işte istedi. Dedim kızım alamayız. Nasıl baba dedi. Biz her şeyi alabiliyoruz. Annesi dedi ki ona sizce sen sana göre biz zengin miyiz dedi. Evet dedi her şeyi alabiliyoruz. Dedim eyvah. Ya biz bir şeyi yanlış yapıyoruz yani.
1: Evet.
2: Elde her şeyi elde edebileceğini düşünmek bir kere yanlış. Elindekinin değerini bilmek.
1: Çünkü o yaşta muhakeme gücü tabii. Ve sadece yaşadıklarıyla tabii. Bir çıkarım yapıyor.
2: Şimdi bu bir çocuk.
1: Evet.
2: 7 yaşında bir kız çocuğu.
1: Evet. Evet.
2: Eğer ki o ayakkabıyı alamayacağını, onun için sabretmesi gerektiğini, az da olsa o parasını biriktirmesi gerektiğini. Aa. Sonra annesi ona dedi ki, senin de dedi biriktirdiğin paralardan, tabii biz birikim yapması için teşvik ediyoruz evet. O yaşta. Evet. Çünkü paranın değerini bilmeli. O ayakkabının değerini bilmeli. O kendi parasını veriyor şu anda, ayakkabısı alındı ama diyor ki benim param da var.
1: Evet.
2: O zaman sahip çıkıyor. Bu küçücük bir örnek. Toplumun genelinde biz bunu yaygınlaştırmalıyız. Yani elimizdekinin değerini bilmeliyiz. Tüketerek, yok ederek bir şeyleri hani tamam bunlar gitti, önemsiz tekrar yenisini alırız. O zaman çöplükler büyüyor. Hiç biz esas derdimiz ne bizim? Kaynak israfını önlemek değil mi? İsraf dinimizce de haram. Ama iktisadın temeli de o. Kaynak israfını engellemek yani kaynaklar kıt. Yani biz bu kıt kaynakları en verimli şekilde değerlendirmeliyiz.
1: İktisadın
2: temeli bu yani. İktisat nedir? Tanımında diyor ki kıt kaynakları en verimli şekilde uygulayan bilim dalı.
1: Evet.
2: Yani bunu en iyi şekilde kullanmalıyız.
1: Şöyle diyebilir miyiz hocam? Bugün mesela boşanmalardan maalesef istenmeyen şekilde boşanmalardan bahsediyoruz. Biz bu şekilde sahada araştırdığımızda size de paylaştık.
2: Evet.
1: Aslında biraz önce buyurduğunuz gibi hiç sıkıntı görmeyen, hiç problem çözmeyen, hiç hayatın zorluklarıyla karşılaşmamış kişi ilk defa bunu evlendiği zaman, eşiyle yaşadığı zaman vücut hani tabiri caizse tabii. Bir antikor üretmediği için o stresi yönetemiyor,
2: tabii.
1: O bunalımı yönetemiyor
2: tabii.
1: Ve bu onun için çok üzücü sonuçlar doğurabiliyor diyebilir miyiz?
2: Doğru, kesinlikle. Ya tabii bunun bir kısmında ekonomi de var.
1: Evet.
2: Yani bunu söylemeden geçmemek lazım. Özellikle son dönemde bu tüketim toplumu, kredi kartı kullanımları, bunlar mesela hayatı çok etkiledi Ahmet abi. Yani başkanım siz çok iyi biliyorsunuz. Etrafımızda da bunlar var. Siz saha araştırması da yaptığınız için görüyorsunuz. Ailelerdeki bu yıpranmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi kredi kartı
1: olmayanı harcayabilmek.
2: Olmayan para.
1: Evet. Sende zaten olmayanı harcama becerisi geliştirmek tabii. Ve bunu bir şekilde artık kontrol edemez hale gelmek
2: sonrasında da açmazlar.
1: Evet.
2: Şimdi onunla ilgili çok güzel benim sistematiğim var. Bunu ben derste de muhakkak anlatırım öğrencilerime. Kredi kartı çok iyi bir araç. Evet. Ne zaman?
1: Ne zaman?
2: Bir ihtiyacın olduğunda, bir dostuna gittiğin zaman desen ki ya bir ay sonra ben sana şu kadar para vereceğim, bu parayı bana verir misin desen, çoğu vermeyebilir.
1: Yok dese üzülürsün.
2: Ha, derde girersin. Bir sürü sıkıntı. Söylerken iki büklüm olursun.
1: Doğru.
2: Tamam. Diyor ki sana, ben bir ay vadeli sana bir para vereyim. Sana demiyor ki o para senin.
1: Evet.
2: Bu bir borç.
1: Arkadaşından alsan da
2: vereceksin. Alsan da vereceksin. O kartı da kullanırken her seferinde şunu düşüneceksin. Bu para benim değil. Bu para borç. Bir ay sonra bu parayı ödeyeceğim. Ve orada çok güzel bir şey yazıyor. Diyor ki limit.
1: Evet.
2: O limit senin değil. Sen elinde ne kadar gelirin varsa o kadar limitte kalacaksın. Orada yazan senin değil. Bunu yaptığın zaman, diğerini yaptığın zaman o zaman elindeki geliri harcamanla öyle dengeli kullanırsın ki hiçbir zaman zorluk, sıkıntı yaşamazsın. Şimdi görüyorum diyorlar ki ya kredi kartı işte çok büyük bir problem. Aslında sorun kredi kartında değil. Kullanılmasında.
1: Evet.
2: Yöntemde. Kredi kartını doğru kullanırsanız müthiş bir araç. Ama siz derseniz ki ben bunun limitini sonsuza kadar kullanacağım. O zaman bir ay sonra ödeyemez hale gelirsiniz. Bir de çok kötü bir kelimemiz var bizim. Asgari.
1: Evet.
2: Asgarisini ödeyelim gelecek ay. İyi kardeşim o zaman faize bulaştın demektir.
1: Evet. Sonun başlangıcı.
2: Başlar. Evet. Faiz yüklenir. Ana para yüklenir. O biter. Devam eder. Sonra siz o kredi kartını kullanmadan gelirinizi mecburen oraya yatırmak zorunda kalırsınız. Sonra bütün o tüketim yaptığınız her şey elinizden yavaş yavaş yavaş gider. Ve sonunda hem hiçbir şeyiniz kalmaz bir de kocaman bir borç yükünün içerisinde evet. yaşarsınız. Ve bu borçla beraber de hayat sürdürülemez hale gelir.
1: Hocam burada eğer farkındalığımız olmazsa dediğiniz gibi süreç aslında çok yavaş ve sinsi ilerliyor.
2: Evet.
1: Yani önce zevkli olmaya başlıyor.
2: Tabii.
1: Alabilmenin, işte başkasına muhtaç olmamanın
2: Bravo.
1: Bir hazzını yaşıyorsun.
2: Evet.
1: Sonra ya öderiz bir şekilde.
2: Hallederiz.
1: Sonra hallederiz gibi haddimizi aşan, yani had dediğimde orada.
2: Evet.
1: Hani bir
2: limitimiz
1: işte dıştan çarpma.
2: Aynen. Gelir haddimiz. Yani
1: gelir haddimizi aşar. Biraz da hoyrat davranırsak sonra gene Kayseri'nin güzel bir tabiri ipin ucunu kaçırırsak toparlaması çok
2: zor
1: oluyor. Bugün ailelerin, yuvaların dağıldığını, çok farklı sonuçlar, istenmeyen sonuçlar
2: üretildiğini
1: duyuyoruz maalesef. Onun için kıymetli dostlara belki bu ekranlar aracılığıyla bu hatırlatma, zaten bildiğimiz hatırlatmayı
2: evet.
1: yapmakta fayda var. Dostlar, kredi kartları hayatımızı kolaylaştıran bir enstrümandır.
2: Evet.
1: Ama farkında olarak dikkatli kullanmakta bizlerin hassasiyeti olmak
2: olmalı.
1: Zorunda.
2: Evet. Yani o şeyi en iyi hesaplama yöntemi şudur. Benim gelirim ne kadar?
1: Evet.
2: Harcamam onun üstüne ne olur çıkmasın.
1: Evet.
2: Yani evet. onda var bende de olsun demeyelim ne olur.
1: Ah işte hocam.
2: Yani bu mücadeleye girmeyelim.
1: Evet evet. O kısım çok önemli.
2: Buraları biraz dikkatli geçersek Allah'ın izniyle.
1: Şimdi öyle bir hale geldi ki bir dönem yani dedim ki ben kredi kartı hayatımda olmasın istiyorum.
2: Hı-hı.
1: Nakitle çalışacağım ama bazı ödemeler kredi kartsız yapılamadığını gördüm. İşte
2: doğru.
1: Mesela bir araç vergisi galiba kredi
2: evet.
1: kartsız ödenmiyor.
2: Ödenmiyor.
1: Böyle bir duruma gelince mecbur kaldık.
2: Tabii.
1: Aldıktan sonra da işte dediğiniz gibi o hayatı
2: Tabii.
1: kolaylaştıran enstrümanlar hayatımıza girince biraz değişiyor.
2: Efendim limiti de biz belirliyoruz zaten.
1: Evet.
2: İstersek biz onu düşürebiliyoruz. Niye çıkarmaya uğraşalım?
1: Evet.
2: Gelirimiz 100 liraysa 100 lira limit koyalım. Kendimiz limit belirleyebiliyoruz.
1: Evet, evet.
2: Yani bu standartları korursak Allah'ın izniyle biz düzenleyebiliriz.
1: Şimdi öğrencileriniz var.
2: Evet.
1: Biz sizi çok sevdiklerinde biz
2: şahitlik
1: ettik geldiğimizde. Buradan da Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin o kıymetli evet. öğrencilere hocamın öğrencilerine de selam ediyoruz inşallah.
2: Eyvallah.
1: Öğrencilerinize ekonomik açıdan tavsiyeleriniz neler oluyor hocam? Neler diyorsunuz? Çünkü öğrenci ekonomisi her ne kadar
2: Tabii.
1: baba parası işte aileden gelen
2: evet.
1: Harçlık vesaire burslar tüketiliyor olsa da biz de şahit oluyoruz. Onun yetmediği durumlarda olabiliyor.
2: Tabii ki.
1: Ne tavsiye ediyorsunuz hocam?
2: Şimdi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencileri biraz azınlık, farklı azınlık. Sağ olsun bizim sanayici ve iş adamlarımızın yoğunlukta olduğu evlatlarımız var bizde. Vakıf Üniversitesi olduğu için.
1: Evet.
2: Çoğu zaten bu bilinçle yetişiyor.
1: Evet.
2: Yani Kayseri kültürünün o hamurunu almış, babasının yanında çoğu zaman sanayide çalışmış, paranın değerini bilen, çok kıymetli, kazanmayı bilen, yatırım yapmayı bilen, işinde cevval insanlar. Ama bazıları elbette vardır. Onlar için de şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz muhakkak. Hadi belki daha küçükler için ya da lisedekiler için ya da bizim üniversitemize yeni başlayanlar için. Her ne olursa olsun, kredi alıyor ol, burs alıyor ol veya sana bir yerden bir para geliyor olsun, köşeye biraz koymaya gayret et. Ya şimdi o diyebilirler, ya hocam sana tuzun kuru, sana göre bir şey yok, kolay mı diyebilirler. Ama ben şunu söylüyorum, bu sende bir tasarruf alışkanlığı oluşturur. Dersin ki ya ha, bir günde Allah nasip eder sana bir şey almak niyetinde olursun, o köşedekini çıkardığın zaman onun hazzı başkadır.
1: Doğru.
2: Yani köşede bir şeyin olsun, bir nefes deriz ona, can suyu. Ya bir gün bir araba alacak olursun, onu kullanırsın. Bir gün ne bileyim senin için çok değerli bir tatile gideceksindir, onu kullanırsın. Ya da bir yatırım yapacaksındır.
1: Yedek akçe mi diyorlar hocam?
2: Her zaman. Her zaman bunun için bir nefes almak adına köşeye bir şeyler koymak lazım. Bu sana ne kazandırır hocam? Tasarruf kültürü kazandırır. Yani sen paranı biriktirmeyi öğrenirsin. Şimdi parayı zaman içerisinde biriktirdikçe gelecekte iş yeri sahibi olursun, yine köşeye bir şeyleri koyma.
1: Evet.
2: O zaman biz buna ne diyoruz? Başlangıç sermayesi. Yani hayata başlangıç sermayesi.
1: Evet.
2: Yani bizim iktisatta tabirimiz şeydir orada. Başlangıç sermayesi şirketi kurarken ilk kullandığımız sermaye. Şimdi insanın da kendisi için bir başlangıç sermayesi olması lazım. Eğitim de bunlardan bir tanesi. Eğitimli insan her zaman farklıdır. Benim öğrencilerim de öyledir. Onları anlatırken de bunları muhakkak vurguluyorum. Yani bu eğitim değersiz değildir.
1: Evet.
2: Yani belki kitabi bilgileri az öğrensen bile neyi öğrenirsin? Eğitimli olmayı, orada tutarlılığı, iyi insan olmayı, ahlaklı olmayı, toplumda iyi bir birey olmayı, doğru yönlenmeyi. Bunlar bile iyi bir meseledir bizim
1: çok
2: için.
1: Çok da kıymetli.
2: Çok da önemlidir. Bu noktada öğrencilere en büyük tavsiyem odur. Yani bir başlangıç sermayesi oluşturmak.
1: Evet.
2: Elindeki az da olsa gelirin, seni çok iyi anlıyorum. Yani evet, neyimiz var diyebilirsin, haklısın. Ama az da olsa tasarruf etmeyi öğren.
1: Evet.
2: Bu çok önemli yani. Ekonomide bu çok önemli. Hayatın boyunca da bunu düstur edinirsin.
1: Şu anda tasarruf etmeye ihtiyacın yoksa dahi alışkanlık haline gelmesi.
2: Alışkanlık haline gelmesi.
1: İleride efendim söyleyeyim bir bu konuya karşı bir ne bileyim antrenmanın olması açısından.
2: Ya nasip olur mesela benim o şeyim çok vardır. Çünkü bunu söyleyince de eve inşallah hırsız girmez. Şimdi bir tane de olsa bir çeyrek altın yaptırırız.
1: Evet.
2: Tamam. Ya bir düğün olur hanım der ki ya ne olacak? Rahat ol. Orada var.
1: Evet.
2: Onun hazzı hiçbir şeyde yok hocam.
1: Evet.
2: Cebinde
1: evet.
2: O gün belki çeyrek alacak paran evet. Yok ama orada var işte o.
1: Evet.
2: O rahatlıktan evet. Bahsediyorum yani.
1: Doğru.
2: Odur.
1: Bugün peki hocam aileleri en çok zorlayan, bütçe olarak zorlayan ne diye sorsam siz nasıl gözlemliyorsunuz?
2: Efendim şimdi herkesin geliri farklı,
1: tabii.
2: Harcamaları farklı,
1: tabii.
2: Tüketim yapıları farklı. Yani şimdi mesela çok büyük bir firma sahibinin zorlandığı şey
1: tabii.
2: Başkadır. Mesela onun alamadığı ikinci arabadır derdi. Ya da gidemediği çok lüks bir tatildir. Ortalama işte asgari ücretle geçinen bir ailenin beklentileri veya harcamaları, istekleri farklıdır. Şimdi burada temel olarak benim söyleyeceğim şey şu. Aile ekonomisi, dertlendiğimiz şey de bu ya aileyle ilgili. Kendimden örnek vermeye hani övünmek için değil, haşa. Bunu yapıp mutlu olduğumuz için.
1: Evet.
2: Bizim mesela evlendikten sonra eşimle birlikte söylediğimiz hep bir şey var. Tenceremiz küçük olsun, yarına yemek artmasın.
1: Çok güzel.
2: Ama herkesin de karnı doysun.
1: Evet.
2: Şimdi büyük tencereyle yaparsan yarın aynı yemeği yersen zulüm olur sana. İstemezsin. Fazla olursa, yemezsen atılırsa israf olur, o bize gelmez. Hele de ekonomistsen canın yanar yani.
1: İnanç olarak,
2: bambaşka zaten, o kısma hiç söylemeye gerek yok. İsraf haramdır, ucuz onu hep öyledir yani, hiç şey değildir. Peki hocam, çöpe atmıyorsun, hakkınla besleniyorsun, 3 kişiysen 6 tane elma aldın, 7.ye gerek yok dedin. O zaman zaten farkında olmadan sen tam o sınırlarda yaşıyorsun demektir.
1: Aile ekonomisi yapmış olursun.
2: Aile ekonomisi tam da budur. Merkezi mutfakta başlar. Budur. Hanımefendiler özellikle burada hani hassasiyet gözetmesini rica ederiz, isteriz. Mesela ekmek aldın. Abi 3 kişiysen bir ekmek yiyorsan ikinciyi alma. İsraf etme. O çünkü sadece sana değil, geleceğe de. Biz diyoruz ya, geleceğe mektup. Sen gelecekteki insanın ekmeğini çöpe atıyorsun. Herkesin böyle düşünmesini rica ediyorum.
1: Gibi geliyor ama totalde bu
2: tam
1: çok
2: bu yani.
1: Büyük meblağlar.
2: Tabii.
1: Tabii bunun yanında bir de kıymetli hocam, şimdi mesela dünya dijital platformlar sayesinde ve gelişen teknoloji sayesinde çok küçüldü.
2: Evet.
1: Önceden imkanı olmayan insan çok müreffeh hayat yaşayan insanları göremiyor idi.
2: Doğru.
1: Hani hayat içerisinde onlarla pek tesadüf etmiyorlardı.
2: Doğru.
1: Özenti, işte nefsin ona sunduğu çoğu oyunlar karşısına çıkmıyordu ama şu anda dijital platformlarda bütün hayatlar çok ulaşılabilir.
2: Evet.
1: Her şey çok çabuk elde edilebilir gözüküyor.
2: Hatta empoze ediliyor.
1: Hatta evet, dediğiniz gibi bunlar çok kolay ulaşılabilecekmiş gibi gözüküyor.
2: Evet.
1: Buna ulaşılamayan işte gelir eve, işte kadın ya da erkeğin buna ulaşamadığı zaman onda bir eksiklik hissi dahi uyandırıyor.
2: Evet. Stres.
1: Dolayısıyla biz belki de bunu da tavsiye etmeliyiz diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
1: Bu insan, aile, eşler, çocuklar aile ekonomisini birlikte belirleyecek.
2: Hepsi
1: onda var, bende neden yok?
2: Bu mücadele hiç bitmez hocam.
1: Bunu nasıl törpüleyeceğiz bilmiyorum ama belki bununla alakalı bir şey geliştirmemiz lazım.
2: Farkındalık.
1: Farkındalık geliştirmemiz tabii lazım. Bence aile bütçesine işte sırf bu lüks şatafat yarışı, hatta düğünlerimiz öyle olmaya başladı.
2: Kesinlikle, çok şükür düzeliyoruz. Ya da düzelmek zorunda kaldık.
1: Zorunda kalıyoruz.
2: Artık neyse.
1: Oraya doğru gitmemiz lazım. Bunlar da
2: çok önemli.
1: Geçen programlarda da bahsettik. Yani yeni evlenen bir çift eğer hiçbir şeyden geri kalmayalım dediyse bir 10 yılını ipotek
2: geçmiş
1: altına
2: olsun
1: alıp
2: tabii
1: başlıyor ve aslında çok mutlu olmaları gereken zamanları borç ödeyerek sıkıntı içinde geçirmeye sebep olabiliyor.
2: Doğru.
1: Bir günlük organizasyon için diyebilir miyiz?
2: Deriz, çok net söyleriz. Hatta bu söylediğiniz çok önemli. Yani belki diyecekler ki ya bu hoca bizim ekonomimize zarar verecek, işte durduk yere bize alışverişi daha az yaptıracak falan gibi, ama değil. Evlenen bireylere ya da evlenecek olanlara benim tavsiyem şu. Şimdi ne yapıyoruz başkanım biz? Evimizin her şeyini evlenmeden dolduruyoruz, öyle mi?
1: Evet.
2: Tenceresini, tavasını, onunu, bununu A'dan Z'ye diziyoruz. Doğru mu? Abi biz evleniyoruz. Bir dünya borcumuz var bizim. Paramız yok. Evden dışarıya çıkamıyoruz. Eşyalarla kucaklaşıyoruz. Hiçbir şey harcayamıyoruz. Borcun stresini de birbirimizi yiye bitiriyoruz. Onu aldın da ben bunu aldım da senin annen böyle yaptı da benim babam. Peki ben de diyorum ki efendim, senin mesela ne diyelim, çamaşır makinen var ama işte nedir o, kurutucudur, şeydir, onu sonra al ya, o acele değil yani. Evlendin, her şey tamam, çamaşır makinen varsa kurutuculu olmasın mesela, onu sonra al. Buzdolabın varsa dondurucuyu sonra al. Bunlar çok uç örnekler.
1: Hatta mutluluğunu yaşayalım.
2: Evet.
1: Yani çünkü
2: hocam tam onu diyeceğim. Evet. Bak, tüketim toplumuyuz, haz alıyoruz ya.
1: Evet.
2: Abi alışveriş yapmaktan mutlu olmuyor muyuz biz?
1: Evet.
2: Genelde öyle zaten. İnsanların en büyük haz aldığı şeylerden bir tanesi tüketmek. Peki o zaman diyorum ki ben, bunların hepsini koşa koşa yapmak yerine yavaş yavaş süreç içerisinde bir arada birlikte yapmak daha değerli değil mi?
1: Bence.
2: Borcun az. Az aldın, az yaptın, ortalama yaşadın.
1: Evet.
2: Sonra da dedin ki evlendikten sonra hadi gel hanım şunu alalım. İstediğin gibi, istediğin renkte, istediğin kalitede, en güzelini, istediğin şekilde bir arada her ay yeni bir şey yap.
1: Evet.
2: Daha güzel olmaz mı?
1: Olmaz mı?
2: O zaman bir de borcun az olduğu için daha müreffeh olmaz mısın? İçinden daha çok şey eşine almak gelmez mi?
1: Bu fakir
2: böyle de mutlu
1: değil,
2: olursun.
1: Değil mi hocam?
2: Hani... Asla öyle değil. Size hani...
1: Burada izleyen zengin arkadaşlar üstünüze alınmayın falan
2: alınmayın, diyor. Diyelim. Ama şöyle ben bunu bizzat hayatımda düstur edindim.
1: Doğru.
2: Hanımım bana aynen şöyle dedi. Şunu istiyorum bunu istiyorum deyince dedim ki bak bunu biz alacağız biz ödeyeceğiz.
1: Hocam bunu anlamak lazım. Çok doğru. Bakın inanın bununla alakalı ekonomik durumu, ekonomik skalası ne olursa olsun.
2: Tabii hiç fark etmez. Benim dedim için, işte ya.
1: Siz evet. De buyurdunuz. Benim için 10 birim kıymetliyken o bu
2: bir
1: aynısını 100 birim de deniyor
2: ya
1: ama.
2: Ya da bir birim fark etmez.
1: Aynısında aynı etki.
2: Aynı yapıyor. Etki. Bu çok önemli. Bir ikincisi de şu. Bana örnek gösterdiğin kişi yani benimle aynı gelir grubuna sahip değilse

0: sosyalleşmek için hem de o efendime söyleyeyim günün stresini azalttıkları bir yer ama evet. Genelde de şöyle sonuçlanıyor. İşte falanca hanımlarda mutfak masası gördük. Biz de alalım mı ya geliyor. Evet. Ben de muhabbet olsun, vesile olsun diye bir beylerle bir araya geldiğimizde dedim ki bir ortak karar alıyoruz arkadaşlar. Kimin evinde görüldü ve imrenildiyse yarısını o öder.
1: Bunu güzel.
0: Kabul ettirdim.
1: Güzel.
0: Kabul ettirdim. Bir sonraki oturmada eşim dedi ki yani bir mutfak masası var çok hoşuma gitti. Tamam hiç önemli değil. Kimde haydi gördük olsun. Dedim. İşte falan canımlarda hemen aradım beyefendiyi. Dedim hocam adres ver. Biz gidiyoruz. Evet, ben de sana IBAN gönderiyorum.
1: Yarısı sende.
0: Tabii işin esprisi ama böyle tebessüm ve vesile olsun diye anlattım. Biz
1: dengeli.
0: Elbette insan görüyor, istiyor. Tabii. İsteyecek de. Ama olması için böyle
1: baskı o gerek yok ona.
0: Evet.
1: O özellikle eğer tek bir birey çalışıyorsa evde o insanın üzerinde ciddi bir
0: doğru.
1: Yüktür, kamburdur, doğru. Onu üzer.
0: Doğru.
1: Aileyi üzmemek lazım ya.
0: Doğru.
1: Babaları, anneleri üzmemek lazım. Birbirimizi üzmemek lazım. Yani şey ne diyor Yunus Emre? Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Mal da yalan, mülk de yalan. Yani hadi hep beraber oyalanalım yani. Doğru. O iş öyle.
0: Doğru. Hocam bir de tabii bilim açısından da sormak istiyorum. Sizin alanınız olduğu için de sormak istiyorum. Marka bağımlılığı var.
1: Evet.
0: Marka tutkunluğu. Bunu nasıl anlamalıyız? Yani marka bağımlılığı konusunda ne dersiniz? Bir kalitedir. İnsan hani bunu bu insan kaliteye önem veriyor gibi anlamalıyız. Yoksa ekonomik hoyratlık olarak mı algılamalıyız?
1: Şimdi bu iki şeyi birbirinden çok net ayırt etmek lazım.
0: Evet.
1: Kaliteli mi? Markalı mı? Şimdi kaliteliyi talep edene kimse bir şey demez.
0: İşine yarıyor mu? Yoksa sırf şu marka
1: adı olduğu için mi?
0: Doğru.
1: Şimdi özelliklerine bakarsın. İkisinin özellikleri aynı. Onunla ilgili bir reklam olmasın. Şimdi bir marka vardı. Türkiye'de üretilen bir marka. Aynı iki tane beyaz eşyayı yan yana koyuyor. Özellikleri diyor bunların ikisinin ayrı. Aynı. Hiçbir farkı yok. Şunu mu alırsın bunu mu? Adam da pahalıyı seçince bir tokat vuruyor ona.
0: Evet.
1: Hatırladınız bizim ismini veremiyoruz şimdi ama. Şimdi o reklamda olduğu gibi yani aynıysa niye pahalıya rehavet gösteriyoruz? Yani marka meselesi bize kapitalizmin çok net bir şekilde hediyesidir. Biz bunu oligopol piyasada görüyoruz. Aynı ürün farklı gruplara farklı reklam ambalajlarıyla satılarak farklı paralar kazanılır. Ürün aynı.
0: İçerisinde tüm entegreleri,
1: her şey aynı.
0: Olan malzemesi aynı olmasına rağmen sırf marka
1: birinin ambalajı farklıdır.
0: Evet.
1: Öbürününki farklıdır. Üretilen fabrika aynıdır. Çalışan işçi aynıdır. Kullanılan elektrik aynıdır. Her şey aynıdır. Birinin adı A'dır. 500 lira verirsin. Birinin adı B'dir. 200 lira verirsin. Ve ikisini de satar.
0: Evet.
1: Biz buna oligopol piyasada marka farklılaştırması diyoruz. İşte. Ürün farklılaştırması. Aynı ürünü size satar. İşte kapitalizmin hikayesi budur zaten. Satmak. Evet.
0: Satmak.
1: Şimdi diğer türlü 500 olursa öbür grup alamayacak.
0: Veya 200 diye 500 alabilecek grup 200 diye almayacak.
1: Almaz efendim. Orada da şey etkisi var.
0: Nedir hocam?
1: Bu biz buna zübbe etkisi diyoruz. Zübbe etkisi. Örneğin bir telefon.
0: Evet.
1: Herkes tarafından kullanılıyorsa
0: size. Kitaptaki ismi bu mudur hocam?
1: Tabii zübbe etkisidir. Eğer bir telefon herkes tarafından kullanılıyorsa zengin insan o telefonu kullanmak istemez.
0: Evet.
1: Doğru. Onun için önemli olan kimsenin kullanmıyor olmaz.
0: Evet.
1: Buna zübbe etkisi diyoruz.
0: Hocam biz aynısını şeyde dedik. Ya bu aynı kahveyi efendime söyleyeyim çok daha ucuza içebilecekken sırf adın yazıyor diye mi içiyorsun dedik.
1: Evet.
0: Hayır ben dedi hani o biraz daha ileri gitti. Ben bu parayı veremeyip de içemeyenlerle aynı ortamda olmamak için buraya geldim.
1: Tam olarak öyle işte. Statü için
0: Allah Allah.
1: Bunu ya Allah tabii nefsimizi uzak etsin.
0: Abi.
1: Ama bu bir gerçek. Yani
0: evet.
1: Biz hep söylüyoruz. Yani pazarlamacı hocalarım belki bana kızacaklar. İşimize ekmeğimize taş koyuyorsun diye ama bu işin gerçeği yani. Bu bir algıdır ya. Başka bir şey değil. İki tane bisküvi var mesela ortada. Tadları, renkleri, fabrikası dediğim gibi her şey aynı.
0: Aynı banttan çıkıyor.
1: Versen mesela diyor ki ya bu bisküvi yenir mi diyor. Efendim aynı fabrika, aynı ürün, aynı buğday. Yok diyor ya ben öbüründen alayım. O pahalı. Diyor ona ulaşamama

0: Onu hazzı var.
1: Evet.
0: Onu kullanma hazzı
1: sadece
0: var.
1: Sadece ben yiyebiliyorum.
0: Maalesef.
1: Ben
0: yiyemir. Ama kalite işi başka hocam. Yani kalite varsa orada herkes zaten safını belli eder. İyiyse alınır.
1: Değil mi?
0: Yani orada paraya bakılmaz. İyiyse o alınır. Ama siz sadece iyi olduğu için değil de ismi için alıyorsanız o zaman israftasınız, ziyandasınız, ekonomiye de zarar veriyorsunuz demektir.
1: Doğru.
0: Bu böyledir.
1: İşte sosyal medya belki bu tüketim anlayışımızı çok değiştiriyor.
0: Çok net.
1: Hocam.
0: Tabii.
1: İşte bu kripto para, yapay zeka, dijital girişimcilik gibi faktörler, bu gençlere nasıl fırsatlar sunuyor, bunu nasıl değerlendirmesi lazım?
0: Şimdi bu üçü birbirinden tamamen ayrı konular. Şimdi yapay zeka başka bir mevzu.
1: Bilimsel,
0: tabii,
1: da...
0: bilimsel olarak da kullandığımız ve şu anda herhalde kullanmayanın kalmadığı,
1: evet,
0: işimizi kolaylaştıran
1: her alanda
0: ama bizi düşünmekten biraz alıkoyan yapay ya, o, evet, bizim yerimize yapıyor ya.
1: Evet.
0: O bizi biraz kolaylığa sevk eden bir hal. Kripto meselesi tamamen para piyasasının bir enstrümanı ama
1: siz doğru nasıl buluyorsunuz hocam? Kripto şimdi, para işini nasıl görüyorsunuz?
0: Kesinlikle şunu net olarak söyleyebilirim. Kaynağının belli olmadığı bir para bu. Bunu bir ortaya koyalım. Bunun aslında kriptonun esas hikayesi şeyden gelir. Blockchain teknolojisi. Hmm. Blockchain dediğimiz bir zinciri düşünelim başkanım. Her bir halkasında bir emir var. Diyor ki şu kadar parayı şuna gönder. Bu bir emir, bir zincir halkası. Bir emir daha, bir emir daha ve her bir emir birbiriyle şifreli. Yani zincirin tamamını yok etmek istiyorsanız her bir halkadaki şifreyi çözmek zorundasınız. Bu teknolojiye blockchain teknolojisi deniyor. Bunun üzerine kurulan para piyasasına da kripto piyasa dendi.
1: Evet.
0: Buradan yapılan işlemlerde devletin denetim mekanizması yok. Bütün ülkelerin de itiraz ettiği nokta bu. Dolayısıyla bu parayı kimin, nereden, ne hacimle, nereye sevk ettiği konusunda net bir bilgi birikime sahip değiliz. E şimdi bir Allah esirgesin, yani yakın zamanda duydum bunu, çok da üzüldüm. 100 bin dolar civarında bir parayı 1 dolara indirmiş. 100 bin dolarlık bir kripto varlık bir gecede 1 dolara inmiş.
1: Ne etken oluyor hocam bunda?
0: Buradaki etken alım satım. Tamamen manipülatif hareket. Şimdi kaynağını bilmiyoruz. Kime, evet, itiraz edeceğiz hocam?
1: Evet.
0: Kaynağı devlet değil. Bir piyasa bu. Ama görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bir sürü unsur var. Ben ne diyorum ki? Kaynağı belli olmayan hiçbir şeye yatırım yapılmaz. O bildiğiniz sanal bahis, kumar vesaire, evet, hiçbir farkı yok efendim. Yani benim için öyle. İtiraz eden varsa seve seve dinleyebilirim. Ama bunu da samimi olarak bana net olarak sunması,
1: evet,
0: lazım.
1: Evet.
0: Bu şu haliyle kripto borsası deniyor ama bu borsadaki hacmi bilmiyoruz. Sahiplerini bilmiyoruz.
1: Kaynağı
0: bu paranın mi? Kaynağını bilmiyoruz en önemlisi. Uyuşturucu baronları da burada işlem yapıyor. Doğru mu?
1: Yapıyor. Hani yapıyorsa da ispat etmiyor.
0: Yani bu şimdi, evet, kara para dediğimiz mesele burada dönüyor. Bunlar çok net.
1: Evet.
0: Çünkü devlet eliyle bu paralar doğrudan kontrol altına alınabilir. Merkez Bankası var koskocam.
1: Evet.
0: Giren çıkan bütün parayı anlık hepsini hesaplar, bilir, haftalık bülten yayınlar. Ama kripto parada böyle bir şey yok. O yüzden benim gençlere tavsiyem sakın ha. Bizim meşhur sakın ha. Yani ne olursa olsun efendim işte Ahmet gitmiş 100 lirasını yatırmış kazandı. 500 lira yapmış.
1: Evet, evet.
0: Öyle bir dünya yok abi.
1: Var ama hocam.
0: Vardır abi. 500 vardır. 1000'e çıkmıştır. 100 bin doları 1 dolar olur.
1: İşte Ahmet'in kaybetme hikayesi belki
0: o hiç konuşulmaz.
1: Için, evet,
0: bak ben kaybedileni anlatayım da.
1: Evet.
0: Hani testiyi, evet, kırmadan.
1: Bu da var ama ha.
0: O yüzden söylüyorum. Yani, evet, zaten gençsin. Kısmi bir param var. Ya bunu, evet, burada zehirleme yani. Evet. Ne gerek, evet, var yani? Bu riski niye alıyorsun? Ben o yüzden kripto borsasına karşıyım. Yapay zeka konusunda da yapay zeka bizim için bir araç. Biz bunu kendi zekamızı yerine koymamalıyız.
1: Evet.
0: Ama işlerimizi kolaylaştırmada nasıl bir araba var?
1: Evet.
0: Biz arabayı kullanıyoruz, uzakları bize yakın ediyor. İşlerimizi yaparken bize kolaylaştırması çok iyi bir şey. Ama biz bildiklerimizle beraber onu çalıştırmalıyız.
1: Çok doğru.
0: Bu çok önemli. Üçüncüsü de dijital girişimcilik dediniz ki bizim için en önemli nokta burası. Evvelce eski zamanları siz çok daha benden iyi bilirsiniz. Parası olmayan, sermayesi olmayan birisinin bir şirket kurması, bir yatırım yapması, gelişecek bir şey yap, bu mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Ha şimdi ne var? Dijital girişimcilik diye bir şey var. Şimdi çok rahat bir şekilde bir ürünü yapıp çok güzel bir şekilde sosyal medyayı da kullanarak ürününü bütün dünyaya pazarlayarak çok güçlü bir girişimci, yatırımcı ve iş insanı olabilir. Önümüzde çok güzel fırsatlar var gençler için özellikle. Bu kısmı kullanarak, özellikle bu kısmı kullanarak gençlerin yatırımlarını bu yönlere, girişimcilik yönde aktarması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani kripto tarafı değil. Ora zehirler. Bu tarafta müreffeh bir hayat var.
1: Bu tarafta şey var, mücadele de var.
0: Tabii mücadele var.
1: Yatırım var, proje var, üretmek var.
0: Kafayı çalıştırma var.
1: Var, evet.
0: Boşluğu görme var.
1: Evet.
0: Pazarı takip etme var. Evet. Öyle şey yok. Burada
1: belirsizlikten ziyade bir mücadele alanı var. Öbüründe belirsizlik var. Dolayısıyla benzetme çok güzel oldu. Yani kumar benzetmesi çok ağır mı oldu acaba dedim ama
0: hayır
1: değil.
0: Hayır değil. Evet. Yani siz şimdi aldığınız kriptonun ne olduğunu biliyor musunuz?
1: Yok.
0: Yok. Siz o zaman neye yatırım yapıyorsunuz?
1: O zaman...
0: Bir şirket değil ki o.
1: Evet. Evet.
0: Adını bilmediğiniz bir şey. Yani çok rahat bir şekilde bir tanesi kripto piyasasında bir şey açabilir. Herkes onu satın aldığında fiyatı yükseliyor. Arz talep. Herkes talep ederse fiyatı yükseliyor. Herkes fiyatı yükseliyor diye oraya zıplıyor. Sazan avı.
1: Evet.
0: Diyoruz biz buna.
1: Evet, evet.
0: Herkes atladıktan sonra ilk alanlar satıyor. Düştükçe zarar, düştükçe zarar. Sonra siz işin içinden çıkılmaz bir hale alıyorsunuz.
1: Çok. Peki önümüzdeki 10 yılda mesleklerin değişeceği, bugün hiç ismini duymadığımız mesleklerin çıkacağı konusunda siz bir eğitimci olarak, akademisyen olarak ne düşünüyorsunuz hocam?
0: Tabii bu özellikle meslek grupları açısından bugün mesela en iyi meslek diyeceğimiz tıp, değil mi?
1: Mesela.
0: Yani fakülteyi bitirdiği zaman hiç sorunsuz gider, doktorluğunu yapar, uzmanlığını alırsa da çok rahat bir şekilde sonra operatör, cerrah vesaire, garanti meslek dediğimiz. Hiç sevmem bu cümleyi de.
1: Evet.
0: Peki, ben iktisatçıyım. Bu iktisattan mezun olan öğrencilerin mesela tıp fakültesini bitiren öğrencilerden çok daha para kazananlarının olduğunu söylesem
1: inanırım.
0: Mümkün.
1: Mümkün.
0: Ama bu çocukların hepsinin en az tıpta çalışanlar kadar çalışması da gerekir.
1: Evet. Evet.
0: Yani burası çok önemli.
1: Evet.
0: Yani tıp fakültesini sakın yanlış anlaşılmasın. Onlar bizim göz bebeğimiz. Olmazsa olmazımız. Örnek gösterdiğimiz.
1: Evet, evet.
0: Her ailenin de çocuğunu üniversitesine, işte üniversite okuması için yönlendirdiği bir bölüm. Burada mühim olan doğru meslek, evet, ama o mesleğe yönelik kişinin ne yaptığı. Yani üniversite hayatı boyunca sadece derslerden geçer notu alayım, ben buradan diplomayı alayım, mezun olayım.
1: Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Tek gayemiz geçer not almak olmamalı.
0: Olmamalı.
1: Yayının başında da söyledik. Bu altın bilezik dediğimiz.
0: Tabii.
1: Mesleğimle alakalı. Ben ne okuyorum? X branşta okuyorum. O branşın gerekliliklerini, evet, o branşta çok ilerlemiş, rol model olmuş kişilerin,
0: örnek insanların
1: tabii, hayatlarını efendim daha okul sıralarında, okul aşamasındayken tabii yapmaları, hatta kıymetli bir büyüğüm öyle tavsiye etmişti. Ya yaz tatili dedi. Bak hayatınız boyunca güzel tatiller yapabilmek için şu okuldaki yaz tatilini, yani
0: tabii,
1: belki çok kaliteli bir yerlerde ben sizinle vakit geçirmek istiyorum diye dedi. Yani onları
0: artık mücadele edin, darlayın.
1: Ulaşılabilir diye.
0: Evet.
1: Bir
0: sosyal
1: mail
0: medya
1: ile, değil mi? Mail ile.
0: Evet.
1: Ya ben bu yazı sizin yanınızda geçirmek istiyorum. Diyebilme cesareti olması lazım demiş.
0: Çok idi. Net. Çok haklı. Yani benim çok şimdi birlikte çalıştığımız hocam, Emre hocamla birlikte TÜBİTAK projesindeyiz. Mesela şimdi herkes diyor ki tarım öldü. Şimdi iklim değişikliği var. Bir sürü sıkıntılar var, değil mi? Gelecekte iklim değişikliğinin etkisini minimize edecek tarımsal teknoloji üreten meslekler.
1: Evet.
0: En önemlilerinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Gıda çünkü bizim için çok kilit bir sektör.
1: Evet.
0: Şimdi.
1: Evet.
0: Ama
1: evet,
0: gelecekte çok daha ağır olacak bunun faturası. Şimdi mesela bir Ukrayna-Rusya savaşı cereyan etti. Buğdayı, arpayı Ukrayna'dan getiremeyince ortalık karıştı.
1: Evet.
0: Ya buğday yok, arpa yok. Ekmek ne olacak, un ne olacak? En temel gıda.
1: Evet.
0: Bu kadar basit. Sonra ne yaptılar? Anlaşma gereği mecbur kaldılar. Avrupa aç kalıyor dediler. İşte ne yaptı? Türkiye'nin öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bir sürü gemiler vesaire geldi, alındı, işlendi burada, un haline getirildi. Bu gıda sorunu zor da olsa çözüldü.
1: Evet.
0: Gelecekte peki bu, biz sürekli diyoruz küresel ısınma, küresel ısınma, küresel. Gelecek bu. Küresel ısınmayla birlikte biz tarımsal erozyonu görmeyecek miyiz? Peki o zaman en önemli mesleklerden bir tanesi o zaman tarım olacak, gıda olacak. Mesela herkes tıpı konuşacak. Evet, sağlık bozulduğu için biz orada yine ihtiyaç duyacağız.
1: İnsan olduğu sürece konuşacak ama gelişen şartlar, esas, değişen şartlar, öngörülerin getireceği aşikar mesleklere de yönelmek lazım.
0: Tabii.
1: O meslekler olacak.
0: İkincisi de şu. Şimdi biz son 5 yıla bakalım, yapay zeka diye bir şey hayatımızda var mıydı?
1: Var.
0: Bundan öncesinde var mı?
1: Yok.
0: Duymadık. Bilmiyorduk.
1: Evet.
0: Söylentiler vardı. Şimdi 5 yıl içerisinde yepyeni bir şey hayatımıza girdi, öyle mi?
1: Doğru.
0: Yazılımlar, evet, işte yapay zekalar, kodlamalar. 5 yılda bak yepyeni bir sektör ortaya çıktı. Muhtemelen bizim de öngöremeyeceğimiz böyle sektörlerde olacak. Biz bunlara karşı ne yapmalıyız? Şöyle davranmalıyız. Mevcut durumda şu an yapay zeka var. Yapay zekayı kuran kim? İnsan.
1: Evet.
0: Bu yazılımı yazan kim? İnsan. O zaman bu yazılıma bir yönelmek gerekiyor. Eğer bu mevzu bu sürekli devam edecek ve yapay zeka günümüzde güçlenerek devam ediyor belli,
1: evet,
0: ki.
1: Evet.
0: O zaman bizim burada ne yapmamız lazım? Ona yönelik adımlar. Bu sefer yapay zeka ile ilişkili işlerde uzmanlaşacak kişilere ihtiyaç,
1: kesinlikle,
0: olacak.
1: Kesinlikle.
0: İşte al sana meslek.
1: Doğru.
0: Yani bu tarz stratejik hareket ederek doğru meslek gruplarını seçebiliriz. Yani içinde yaşadığımız dünya aslında bize küçük küçük izlerini veriyor.
1: Bu izleri okuyabilme,
0: doğru okuyabilmek,
1: doğru,
0: ve bunu planlarken de bugünden geleceğe dönük olarak kendimizi geliştirmek.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: O çok önemli yani. Diploma yetmez.
1: Peki hocam, gerçi cevabını kısmen verdik ama böyle bir soru hazırlamışım, sorayım. Sizce geleceğin en değerli sermayesi para mı, bilgi mi, insan mı?
0: Efendim, insan yani, o evet, her zaman öyledir. Yani bilgi böyle paylaştıkça çoğalır. Sevgi paylaştıkça çoğalır. İyi insan temas ettikçe çoğalır. Biz hep ona inanmışızdır. Evet. Sizinle de muhabbetlerimizde hep bunu, evet, gündeme getirdik, dile getirdik. Biz hep ümidimiz şu yönde. İyi insanların toplumda çoğalması.
1: İnşallah.
0: En önemli sermayemiz insan.
1: Evet.
0: Şimdi diyoruz ya mesela Türkiye genç nüfus, genç nüfusu olan bir ülke. Peki genç nüfusumuz var ama istihdamda zorlanıyoruz. O zaman bir anlamı yok.
1: Evet. Çok güzel bir tespit. Evet.
0: İşte o zaman ne yapmak lazım? Genç nüfusu artırırken onlarla planlı bir şekilde hareket etmek lazım. İstikrarlı bir ekonomi programı koymak lazım ortaya. Ve insanların mutlu olacağı doğru stratejik hamleleri yapmamız lazım. Yani sadece şunu dersek olmaz. Efendim işte biz geldik, genç nüfusumuz fazla, Türkiye dinamik ve genç bir ülke. Ama bu gençler de yaşlanıyor artık.
1: Evet.
0: Ve biz bunu çok dert ediniyoruz. Malum aileler artık evlilik, evet, yaşı çok uzadı.
1: Evet.
0: Geçim derdi ayrı bir mesele. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bu çok önemli.
1: Çok.
0: İnsan en değerli sermayedir.
1: Sermaye.
0: Bu sermayeyi doğru kullanmak lazım. Eğer biz iktisatta bu vardır. Eksik kapasite ya da atıl kapasite sorunu deriz biz buna. Eğer elindekini doğru kullanmazsa hem maliyet yükselir, hem karlılık düşer, hem de kapasitenin altında çalışırsın. Senin elinde mükemmel bir sermaye var. Bunu doğru kullanırsan müreffeh, güçlü bir ülke olursun. Yanlış kullanırsak, yanlış stratejiyle bunları yanlış yerlere yönlendirirsek, o zaman atıl kapasite, eksik kapasiteyle yönetilen bir ülke oluruz. Bunu da özellikle söylemek lazım. İnsan en değerli varlıktır. Türkiye bunun değerini bilmeli, biliyoruz da elhamdülillah.
1: Evet. Yani iyi insan olsun, güzel insan olsun, onun i̇yi insan bilgisi olsun, parası da olsun.
0: Olsun, hepsi olsun ya. Olabiliyorsa hepsi olsun. İtirazımız yok yani. Parası evet, da olsun. Evet.
1: Ama üçünden hangisi önemlise insan.
0: İyi insan olsun.
1: Türkiye'nin genç nüfusu ekonomik avantaja dönüştürebilmesi için sizce atılması gereken adımlar diye sorsak.
0: İşte yani bahsettiğim gibi bu genç nüfusu doğru kanalize etmeliyiz. Evet. Ya biz bunu İşkur toplantılarında birlikte Milli Eğitim'deki hocalarımızla, sanayi ve iş insanlarıyla birlikte yaptığımız toplantılarda, mesleki bilgi ve rehberlik toplantıları yapıyoruz. Orada da çok dile getiriyoruz. Mesela lise öğrencilerini meslek liselerine yönlendirmekte güçlük çekiyoruz. Ama organize sanayi bölgesinde çok güzel bir lise var.
1: Evet.
0: Mobilya ile ilgili.
1: Evet.
0: Efendim şimdi herkes oraya talepte bulunuyor. Niye? E çünkü çocuk orada öğrendikten sonra işi hazır diyor annesi babası. Bu çok güzel bir strateji.
1: Evet.
0: Tam da böyle olmalı.
1: Çok güzel buyurur. Bunların yani, sayısını devlet
0: tabii,
1: artırması
0: artırmalı. Evet. Bu gençlerimizi doğru yerlere genç yaşta yönlendirmeliyiz. Şimdi organize sanayi böyle. Otosanayiden geliyorum. Biraz önce oradaydım. E diyor ki ya çırak bulamıyoruz. Haksız mı?
1: Haklı.
0: Ama şimdi ben bir kız çocuğu babası olarak kızım hadi erkek olsun diyelim. Bir erkek çocuğunu hadi sanayiye ver desem olmaz.
1: Kurtuluş Kara Mustafa Rektörümün güzel bir sözü var. Herkes dedi teknik branşlarda işte bu teknisyenlik branşlarında dedi eksik olduğunu ve bu konularda eğitilmesi gerektiğini, İslam olması gerektiğini, çocuklarımızı yönlendirmemiz gerektiği konusunda hemfikir ama herkes komşunun çocuğuyla alakalı.
0: Kendisininkini kabul etmiyor. Evet. Ben de diyorum ki bu ülkenin bu teknisyenlere ihtiyacı var. Bakın sanayide yakın zamanda biz usta yetiştiremeyeceğiz. Evet, evet, evet. Ondan sonra diyeceğiz ki ya bu usta da çok para istiyor. Abi ister o az.
1: Enflasyonunu biz oluşturduk.
0: Evet.
1: Evet.
0: Talep çok, usta az, iyi iş yapan az. O zaman ne olacak? Pahalı olacak. Biz de diyoruz ki bak hani dedik ya zengin olmak, para kazanmak kolay yoldan olmaz.
1: Evet.
0: Çalışarak olacaksa bak güzel bir yol var orada. Yani herkes mutlaka işte üniversite okuyacak vesaire gibi evet okusun hiç sıkıntı yok. Ama bu mesleklere de ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle.
0: Yani potansiyelimizin farkında olacağız. Ne göklere çıkacağız ne de yerin dibine ineceğiz.
1: Evet.
0: Allah'ın izniyle devletin böyle bir şeyi var zaten. Yani bütün bizim evlatlarımıza desteğimiz, isteğimiz, arzumuz şeyimiz var yani bir isteğimiz bir şevkimiz var ama yönlendirme konusunda sıkıntımız var. Eğer bunu çözersek bence bu genç nüfusu doğru yerlere kanalize edersek herkes bize gıptayla bakacaktır. Ondan hiç şüphem yok. Gençlere güveniyoruz. Bunu çok net söyleyebilirim.
1: Çok
0: yani.
1: Doğru.
0: Potansiyelimiz var.
1: Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Estağfurullah.
1: Ne güzel bir program oldu. Güzel notlar da aldım kendime doğrusu.
0: Evet.
1: Finalimizi genelde hep aynı soruyla yapıyoruz. Size de evet, bu soruyu yönetelim inşallah. Şu anda bir mektup yazıyor olsaydınız ve bu mektubunuzu efendime söyleyeyim sizden asırlar sonra belki ekonomi iktisat bölümünde okuyan gençler okuyor olsaydı, sizin neslinizden gelen torunlarınız okuyor olsaydı, ya ne güzel söylemiş Bekir dedem diyecekleri satırlar nasıl olurdu? Sözü size bırakıyorum.
0: Şimdi hiç yalana gerek yok. Biz sizinle bunu daha önce konuştuğumuz için ben hazırlıklı geldim.
1: Tamam.
0: Yani bununla ilgili bir mektup yazdım ben.
1: Bravo.
0: Yani geleceğe benim kızımla beraber bütün herkese evet, buradan hani naçizane
1: dinleyelim
0: bir mektup.
1: Evet.
0: Dinleyelim. Eğer yanlış anlamazlarsa da ağır ağır okuyacağım bunu.
1: Buyurun hocam.
0: Sevgili genç, bunu seni hiç tanımayacağım bir zamandan yazıyorum.
1: Evet.
0: Sana paranın yolunu değil, bir ömür boyu öğrendiğim tek hakikati bırakmak istiyorum. En karlı yatırım sabırdır. Ve o sabrı en çok kendine yaptığın yatırımda kullan. Hızlı zenginlik vaatleri senin de karşına çıkacak. Tıpkı bizim zamanımızda olduğu gibi. Ekranların sana göstereceği parlak hayatların çoğu bir vitrindir. Sakın dükkanın tamamına bakmadan o vitrindekine aldanma. Ekranını temiz tut. seni kıskançlığa ve borca sürükleyen ne varsa hayatından çıkar.
1: Ha, çok güzel.
0: Gerçek zenginlik gürültüsüzdür. Öğrenen bir zihin, tutulan bir söz, üreten bir el en değerlisidir. Parayı küçümseme ama ona da tapma. O iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir. Her zaman dürüst ol. Helal ve az, haram ve çoktan her zaman iyidir. Üstelik insanın yüzü ak, başı da dik olur. İnancını ve vicdanını pusula yap. Yolunu kaybettiğini düşündüğünde sana asıl yönünü onlar gösterecek. Çok. Zamanını boşa harcama. İnan bana, ömür sandığından çok daha hızlı akıp geçiyor. En önemlisi, bunu en sona sakladım. İyi bir insan ol. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin o güzel sözünü hatırla. Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.
1: Evet.
0: Yani insanın hangi inançtan, hangi renkten, hangi milletten olduğu değil, iyi bir insan olup olmadığı önemlidir. Onun için her zaman iyiden yana saf tut. İyiliği öncele ve hakkaniyetten asla ayrılma. Çünkü sonunda geriye ne malın kalır ne paran. Hayırla andığın, dürüstlüğüyle, merhametiyle hatırlanan biri olmaya bak. Çünkü asıl kazanç sadece bu dünyada değil, ahirette de iyilerden olabilmektir. Bunun yanında bütün servetler küçücük kalır. Ben senin yüzünü hiç görmeyeceğim. Ama bugün attığın her küçük, sabırlı ve dürüst adımın yıllar sonra seni keşkelerinin ilkiye çevireceğine yürekten inanıyorum. Geçmişten sana güvenerek sevgili genç, selamlar, sevgiler.
1: Abi hocam harika oldu valla. Geçmişten gerçekten geleceğe, peki bu 89. program ilk defa böyle bir mektup şeklinde göndermiş olduk. Ama evet, çok güzel ve sonunu çok güzel bağlamışsınız hocam. Geçmişten
0: geleceğe
1: severek, değil mi, sevgi?
0: Evet, sevgiyle.
1: Hocam Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür.
0: Sağ olunuz.
1: Şeref verdiniz. Kıymetli dostlar, geleceğe mektuplarda bu hafta Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi, kıymetli dostum Doçent Doktor Bekir Çelik hocamı misafir ettik. Gençlik, iktisat, gelecek konusunda dertleştik, konuştuk, istifade edilir cümlelerine şahitlik ettik. Kredi kartları konusunda güzel uyarılar, kripto para konusunda güzel uyarılar dinledik. Kulağımıza küfe olsun diyor. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine güzel bir konu ve konuk ile karşınızda olmak dileğiyle. O vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanlığı, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar'ın Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'nin külliyeye dönüştürülmesi fikriyle ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, Kayseri'nin önemli manevi şahsiyetlerinden biri olan Seyit Burhanettin Hazretlerine vefa gösterilecekse, bu vefa yalnızca sözde ve projelerde değil, isminin yaşatıldığı mekanlarda da gösterilmelidir ifadelerine yer verildi. 3. Geleneksel Uçurtma Şenliği yarın Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek. Saat 14'te başlayacak şenlik, "Uçurtmanı al gökyüzüne meydan oku" sloganıyla düzenlenecek. Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramalar neticesinde 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cengiz Topel Caddesi'nde meydana gelen kaza sonrası başka bir sürücüye saldıran alkollü motosiklet sürücüsüne 405 bin lira ceza kesildi. Koca Sinan ilçesi şehir hastanesi yakınlarında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin mevcut durumuna yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı. Ana muhalefet partisi CHP'de ise bugün oldukça yoğun bir mesai var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin merkez yönetim kurulu ve parti meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantıda gözler yeni ihraç kararlarına çevrilmiş durumda. Diğer yandan Özgür Özel de Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında milletvekillerine seslenecek. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Adalar Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 35 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada adli süreç devam ediyor. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 6 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı. Sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Hatice Öncel gözaltına alınmıştı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklandı. Mardin merkezi 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran bir şebeke çökertildi. Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara Valiliği başkentte düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Valilikten yapılan açıklamada 7-8 Temmuz'daki zirve kapsamında 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri tüm etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Katar'daki bir fabrikada meydana gelen ve can kayıplarına yol açan patlamanın ardından yazılı bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Katar halkına başsağlığı dileklerini iletti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün norm ve atama sistemi kapsamında yürütülen çalışmaları duyurdu. Bakan Gürlek, personelin merakla beklediği 2025 yılı isteğe bağlı atama kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve stokçuluğun önüne geçerek tüketici menfaatleri korumak adına uygulanan kritik düzenlemelerin süresini uzattı. Sektörde yakından takip edilen 6 ay 6000 kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerinin 1 Ocak 2027 tarihine kadar yürürlükte kalacağı açıklandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
6: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunun ikinci haftasında Cezayir 1-0 geriye düştüğü maçta Ürdün'ü 2-1 yendi. 2026 FIFA Dünya Kupası J grubunda Arjantin Avustralya'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Takımın galibiyet gollerini atan Messi, 18 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. 2026 Dünya Kupası I grubu maçında Norveç Senegal'i 3-2 mağlup etti. 2026 Dünya Kupası I grubu maçında Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup etti. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yenilendiğini duyurdu. Türkiye, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Altay Tekvando Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde 19 madalya elde etti. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu en az 3 ligde kulüplerin başvurularını değerlendirerek 2026-2027 sezonu için lisans alan kulüp sayısının 21'den 29'a yükseldiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi. Buna göre Kayseri Spor'un 2026-2027 sezonu harcama limiti 232.101.948 TL olarak açıklandı. Divan Kurulu yönetiminde gerçekleştirilen ve daha önce iki kez ertelenen olağan genel kurulda da başkan adayı çıkmayınca Sivasspor'un geleceğine ilişkin belirsizlik sürdü. Fenerbahçe'de geçmiş dönemde ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantıları haftalık bazda daha sık yapılması kararlaştırıldı. Dün gerçekleştirilen toplantıda futbol takımının kamp ve hazırlık süreçleri, transfer çalışmaları ve gelir arttırmaya yönelik çalışmalar istişare edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana sürekli olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100.sü 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
7: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
2: Kayseri'de iz bırakanlar.
8: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'nun siyasi haritası Moğol İlhanlı İdaresi'nin çözülmesinin ardından yeniden şekilleniyordu. Bu dönemde Sivas ve Kayseri merkezli bir devlet kuran Alaaddin Eretna sadece kendi liderliğiyle değil, hanımının şehrin yönetimindeki etkisiyle de hatırlanır. Bu hanım tarihe Doğa Hatun olarak geçen erdemli ve cömertliğiyle meşhur bir isimdi. Faslı Arap seyyah İbni Batuta 1330'lu veya 1340'lı yıllarda Anadolu'ya geldiğinde Kayseri'ye uğramış ve burada Doğa Hatun'un şehri yönetme biçimini tanıklık etmiştir. Eretna'nın kadınları arasında Doğa Hatun özellikle erdemi ve cömertliliğiyle sevrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celair'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa ünvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbni Batuta, Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma iç kalenin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretna adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbni Batuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
2: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
9: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu kanser taramalarına kısa mesajla davet uygulamasında 3. etabı başlattıklarını belirterek Haziran sonuna kadar 99 milyon hatırlatma SMS'e ulaştırılacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen sene yaklaşık 30 tane hastane hizmeti aldık. Bu senede hedefimiz Türkiye genelinde şehir hastaneleri dahil 60 hastaneyi insanlarımızın hizmetine sunmak dedi. Radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Merdan Fayda, sosis, sucuk, salam ve benzeri işlenmiş etlerde kullanılan kanserojen olduğu kesin olan ürünlerin tüketiminden kaçınılmalı ya da azaltılmalıdır dedi. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, HPV'ye karşı 12-13 yaşlarında aşılanan çocukların 30 yaşına gelmeden rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetme riskinin neredeyse sıfıra düştüğünü ortaya koydu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun nesiller arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu üyesi Glenn Mikalev, aşırı ekran süresi ve sosyal medya kullanımının giderek artan bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaklaşık 3 haftadır yeni hantavirüs vakasının bildirilmediğini, virüse ilişkin durumun istikrarlı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Madagaskar'da Aralık 2025 tarihinde tespit edilen ilk M-çiçeği M-pox vakasının ardından hastalığa yakalanan kişi sayısı 2000'i aştı. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın gelişmeleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir kütüphaneye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. Arjantinli yıldız Messi, Avustralya karşısında attığı gollerle Alman futbolcu Klose'yi geride bırakarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. Turnuvadaki ikinci maçında da fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu adını bir kez daha futbol tarihine yazdırdı. ABD sahil güvenliğine ait bir helikopter, Alaska eyaletinin Sitka şehrinde eğitim uçuşu sırasında düşerken helikopterdeki 4 kişi kazadan kurtuldu. ABD'nin Texas eyaletinde yaklaşık 400 kova taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu milyonlarca bal arısı kırsal bir mahalleye dağıldı. Yetkililer kaza sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Titanic enkazından çıkarılan ve aralarında kişisel eşyalar, madeni paralar, mutfak malzemeleri ile dekoratif objelerin bulunduğu yüzden fazla tarihi eserin açık arttırmayla satılması planı ABD hükümetinin yasal muafiyeti ile karşılaştı. Mahkeme belgeleri federal kurumlar ile enkazın özel haklarına sahip şirket arasındaki krizi ortaya koydu. Romanya, Şubat 2024'te ulusal sağlık altyapısına hedef alan kitlesel bir siber saldırı düzenledi. Bilgisayar ağlarına sızan korsanların Hippokrates adlı tıbbi veri sistemini kilitlemesi üzerine Ulusal Siber Güvenlik Merkezi yayılımı durdurmak için 100'den fazla hastanenin internet bağlantısını derhal kesti. Fransa, İspanya ve Orta Avrupa genelindeki diğer ülkelerde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artarak 40 santigrat derecenin üzerine çıkması tahminiyle kırmızı alarm verildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkanı Zamir, ABD ile İran arasında imzalanan mütabakat zaptına rağmen Lübnan'ın güneyinde güvenli bölge olarak adlandırılan şeridi işgal etmeye devam edeceklerini belirtti. Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan sanayi bölgesinde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in soykırımcı başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD ile İran'ın Lübnan'da ateşkesin denetlenmesi için yeni mekanizma kurması kararı almasına ilişkin panik içinde olduğunu belirtti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Nasıl Başardım başlıyor.
3: Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık. Gerçek bir nikah. Ve bunu belediye başkanına, Sayın Özaseki'ye kıydırdık. Güzel Sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım, ben okuyarak kendimi geliştirdim. Sahneye çıkarttığımız oyunlar, hepsi birbirine, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Ben Şükriye Uluhan, Uluhan Kültür Merkezi'nin genel sanat yönetmeniyim. Tiyatro ve drama eğitimleri veriyorum. Oyuncu yetiştiriyorum. Oyun hazırlıyoruz. Çocuk oyunları ve yetişkin oyunları hazırlarız ve sahneleriz.
4: Sen konuşurken ona bak. Karşıya bakma, karşıya bak diyorum ama.
3: Şimdi ilk orta ve liseden sonra evlendim. Önce bir iş hayatım oldu. Farklı işlerde çalıştım. Sonra evlendikten sonra çocuklarım oldu. Kızım da pek tiyatroyla ilgilenemedik ama çok iyi bir seyirciydim ben. Tiyatroyu çok severdim. Oğlum okula başladıktan sonra onda bazı yetenekler gördük öğretmeniyle beraber. Oyunlarda, yıl sonu gösterilerinde falan çok yetenekli olduğunu fark ettim. Ve onun arkasından gidelim dedik, babasıyla karar verdik. O hatta okula gitmeden 6 yaşındayken ilk sahneye çıktı. Baktık aslında oğlum çok sakin bir çocuk ama sahnede devleşiyor. Bunun arkasından gidelim dedik ve o şekilde tiyatro hayatımız başladı. 26 yıldır da bu işin içindeyiz. Valla tiyatro çok farklı bir kültür. Tüm gençlere aşılanması taraftarıyım ve çeşitli tiyatro kulüpleri kuruluyor. Ve çok da mutluyum, destekliyoruz da, bir tiyatro topluluğumuz var. Orada da bazı görüşmeler yapıyoruz. 3 aylık bir eğitim veriyorum. Ondan sonra yetenekli olanları yeteneklerine göre sahneye çıkartıyorum. Çocukların hem özgüvenlerini kazandırıyorum hem de bir hobi olarak geliştiriyor. Benim çok çeşitli oyuncularım var. Avukatından tutun doktoruna, dişçisine, hemşiresine kadar, öğretmeni, her meslekten 7'den 77, 77 yaşında da oyuncum var. Bunu da belirtmek isterim. İnsanların iletişimini daha kuvvetlendirdiğine inanıyorum ben tiyatronun. Birbirleriyle olan ilişkileri, ekip ruhu, bunların daha çok oturduğunu düşünüyorum. Şimdi ben hep iyi bir gözlemciyim. Bir daha önceki yönetmenlerim, oğlumun oyuna çıkarttığı yönetmenler hep beni gözlemci olarak oturturdu. En son şurayı şöyle yapalım, burayı böyle düzelt. Çünkü son provayı hep bana izletirdi o yönetmenlerim. Dedim ki ondan sonra yani bunun eğitimi zor bir şey değil. Diksiyon eğitimi de veriyorum aynı zamanda bu tiyatro eğitimiyle beraber. Halk eğitimlerde öğretmenliğe başladım. Halk eğitim kurslarında tiyatro drama eğitimi verdim. Ondan sonra tiyatro sahneledik onlarla beraber. İlkokuldan başladım. Hala şu an BKM'de alt kadrosunda skeç yazan oyuncularım var. Kayserili bir Cenan Adıgüzel var. O bizim yetiştirdiğimiz bir oyuncumuz. Çok da değerli biri. Bu tür şeylerle dedim ki yani bu olmayacak bir şey değil. Kendi kendime eğitimini aldım. Ben alaylıyım aslında. Güzel Sanatlar veya tiyatro mezunu değilim. Ben alaylıyım. Ben okuyarak kendimi geliştirdim. Ve bugünlere geldik. Ayak üstüne attığınızda bile şu ucunu yere baktırmak zorundasınız ayaklarınızı. Herhangi bir okul okumasına gerek yok. Sadece yeteneği, düşünceleri ve kendini geliştirmesiyle alakalı. Benim çok tereddütle sahneye çıkarttığım bir oyuncu sahnede başrolü oynayacak duruma geldi. Tiyatro bir yaşam biçimi diyelim. Bir yaşam biçimi aynı zamanda hayatın kendisi. Hepimiz bu dünyada bir oyuncuyuz ve tiyatro oynuyoruz. Kimimiz çok üzülüyoruz. Tiyatro zaten çeşitli oluşumlardan meydana geldi. Tiyatro draması var, komedisi var, trajedisi var. Bunlar günlük hayatımızda hepimizin yaşadığı şeyler zaten. Valla tiyatro için en önemli eksik Kayseri'de salonların aşırı yüksek fiyatları. Bunu yetkililere de duyurmaya çalışıyoruz. Ulaşabiliyor muyuz? Uğraşıyoruz. Sahneye çıkarttığımız oyunlar hepsi birbirinden, hepsi benim çocuklarım gibi. Bir sahneye konup da en son sahnelendikten sonraki alınan alkışlar, işte bu diyoruz. Türkiye'de ilkleri yaptık. İlk sahnede bir nikah kıydık, gerçek bir nikah ve bunu belediye başkanına Sayın Özaseki'ye kıydırdık. Sonra Gesi Bağları diye bir oyunumuz var, o çok önemli bir oyun. Kayseri türküsünün hikayesini anlatan bir oyun. Sayın Valimiz ve belediye başkanlarımızın en büyük desteklerini bu oyunlarda alıyoruz. Bunlar bizim için çok önemli, çok değerli. Valla yılmasınlar derim. Emek veriyorlarsa veya bir şeyi kafasına koyduysa bir kadın her şeyi yapar zaten. Kadınların yapamayacağı bir şey yok. Ve öyle olmalı. Sonuna kadar da çok büyük işler başaracağından eminim. Tiyatroya başlamak isteyen bir kişiye en büyük tavsiyem kendisine güvenmesi. Bir insan kendisine güvenirse bu dünyada yapamayacağı hiçbir şey yok. Şimdi şu şeyde göreceğiniz oyunların hepsini biz oynadık 26 yılda. Ayrıca ben özel okullarda, halk eğitiminin tayin ettiği okullarda tiyatro eğitimi de verdim. Bu okullarda Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu bir tiyatro festivalleri vardı. O festivallerde çeşitli oyuncular yetiştirdik. Hala ziyaretimize gelirler ve çok da mutlu ederler bizlere. Bu oyun festivallerde 10 taneden aşağıya hiçbir zaman ödüllerimiz düşmedi. Bu oyunculuk, kadın oyuncu, erkek oyuncu, gerçi her okul kendi içinde değerlendirilirdi ama 10-15 talebenin içinde en az 10 ödülümüz olurdu bizlerin de. Yazın başlangıcındayız. Çocukların, gençlerin, özellikle kız çocuklarının, çünkü 3 ayda bir herhangi bir yere girip çalışma imkanları olmayacak. Ama bir tiyatroda bir eğitim almalarını, zamanlarını boşa geçirmemelerini, haftada 2 gün ve 2'şer saatten verilen bir eğitim bu. Tiyatroya daha çok ilgi duymalarını isterim. Ve bizim mekanlarımız ve diğer tiyatro kulüplerinin mekanları, herkese kapılarımız da açık sonuna kadar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmek zorunda olduğunu duyurdu. Kapsamda olduğu halde

0: sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 3.38 puan azalarak %46.13'e geriledi. Ticaret Bakanlığı, otomotiv ticaretinde fiyat istikrarını sağlamak ve tüketici menfaatini korumak amacıyla uygulanan 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması düzenlemelerini 1 Ocak 2027'ye kadar uzattı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. Başvurular, İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 46 lira 48 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 53 lira 15 kuruş. Altın piyasasındaysa yöneliş şu şekilde. Gram altın 6248 liradan, çeyrek altınsa 10222 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde bugün parçalı bir gökyüzü bizi bekliyor. Ancak öğle saatlerinden sonrasına dikkat. Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleriyle Sivas'ın güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçişleri görebiliriz. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 27, en düşük sıcaklık ise 12 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Akkışla ve Pınarbaşı 24, Bünyan, Özvatan ve Sarıoğlan 25, İncesu ve Yahyalı 26, Felahiye, Sarız ve Tomarza 27, Develi 28, Yeşilhisar ise 29 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Yozgat 23, Nevşehir 25, Sivas ve Niğde 26, Kırşehir ise 27 derece ve büyük kentlerimizde bugün Ankara ve İstanbul 29, İzmir ise 34 derece ile oldukça sıcak olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydın Eczanesi, Kesi Fatih Mahallesi, 0352 247 50 60. Betül Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 332 20 90. Demirezen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 24 83. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 52 96. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi, 352 326 85 11.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan, milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek "Bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür." dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: "Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz bayrağıma sahip çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum."
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: "Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o iki aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cad daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek."
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marsoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232.101.948 olarak belirlendi. Koca Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da. Kültür Panorama.
4: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Bu haftaki konuğumuz Ahmet Kutsi Tecer. Türk Edebiyatı'nda halkın sesini şiire, sahne ve kültüre taşıyan önemli isimlerden biri de hiç kuşkusuz Ahmet Kutsi Tecer'dir. 4 Eylül 1901'de Kudüs'te dünyaya gelen Ahmet Kutsi Tecer, şair, yazar, öğretmen, araştırmacı ve siyasetçi kimliğiyle Cumhuriyet dönemi kültür hayatında derin izler bırakmıştır. Ancak onu yalnızca şiirleriyle değil, Anadolu'nun sesi olan halk kültürünü görünür kılmasıyla da hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in hayatına baktığımızda, onun sadece yazan bir edebiyatçı değil, aynı zamanda arayış içinde olan, köklerini Anadolu'da bulunan ve bunu sanatına taşıyan bir isim olarak görürüz. Öğrenim hayatının ardından bir süre Fransa'da bulunan Tecer, buradan hem düşünce dünyasını geliştirmiş hem de halk edebiyatına dair önemli araştırmalar yapmıştır. Ancak onun asıl yönünü belirleyen dönem, öğretmen olarak görev yaptığı Sivas yılları olmuştur. Sivas, Ahmet Kutsi Tecer'in yalnızca görev yaptığı bir şehir değil, aynı zamanda onun kültürel bakışını derinleştiren önemli bir duraktır. Burada halk şairlerine, aşıklık geleneğine ve Anadolu'nun sözlü kültürlerine büyük bir ilgi duymuş, bu alanda dikkat çekici çalışmalar yapmıştır. Özellikle Aşık Veysel'i Türkiye'ye tanıtan kişi olması, onun kültür hayatımızdaki yerini çok daha özel kılar. Yine halk müziği alanında önemli bir isim olan Muzaffer Sarı Sözen'in keşfedilmesinde de etkili olmuştur. Ahmet Kutsi Tecer'in edebiyat anlayışının merkezinde yerli ve milli değerler yer alır. O, halkın içinden gelen dili, duyguyu ve yaşam eserlerini taşımış, bunu yaparken de sade, samimi ve etkileyici bir anlatım kurmuştur. Şiirlerinde çoğu zaman özlem, memleket sevgisi, doğa, insan ve hayatın içinden duygular öne çıkar. Bu yönüyle, halk şiiri geleneğiyle modern cumhuriyet dönemi şiiri arasında sağlam bir köprü kurmuştur. Onun en çok bilinen şiiri kuşkusuz, nesiller boyunca hafızalara kazınan Orada Bir Köy Var Uzakta adlı şiirdir. Yalın dili ve içten duygusuyla bu şiir, yalnızca bir okul ezberi değil, aynı zamanda memlekete, köklere ve aidiyete ait güçlü bir duygunun ifadesi haline gelmiştir. Bunun yanında şiirlerini topladığı Şiirler adlı eseri de, onun edebi kimliğini yansıtan önemli çalışmalardan biridir. Ahmet Kutsi Tecer yalnızca şiir alanında değil, tiyatro eserleriyle de dikkat çeken bir yazardır. Özellikle halk yaşamını, gelenekleri ve toplumsal yapıyı sahneye taşıdığı eserleriyle Türk tiyatrosunda kendine özgü bir yer edinmiştir. En bilinen tiyatro eserleri arasında Köşebaşı, Koç Yiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev ve Yazılan Bozulmaz yer alır. Bunların yanında halk kültürüne dair araştırmalarını yansıtan Köylü Temsilcileri adlı inceleme eseri de oldukça önemlidir. Bu eser onun sadece sanatçı değil, aynı zamanda kültür araştırmacısı yönünü de ortaya koyar. Ahmet Kutsi Tecer, yaşamı boyunca eğitim, kültür ve sanat

0: alanında pek çok görev üstlenmiştir. Öğretmenlik yapmış, milletvekilliği görevinde bulunmuş, Paris'te kültür ateşkesi olarak çalışmış ve UNESCO bünyesinde Türk kültürünü temsil etmiştir. Ancak hangi görevde olursa olsun, onun aynı meselesi hep aynı kalmıştır. Türk kültürünün özünü korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. 23 Temmuz 1967'de İstanbul'da hayatını kaybeden Ahmet Kutsi Tecer, ardında yalnızca şiirler ya da oyunlar değil, Anadolu'nun sesini merkeze alan güçlü bir kültür mirası bırakmıştır. Bugün onu andığımızda aslında bir şairden fazlasını, halkın sözünü önemseyen, toprağının sesini duyan ve kültürünü bir milletin hafızası olarak gören bir aydını hatırlıyoruz. Ahmet Kutsi Tecer'in en bilinen eserleri. Orada bir köy var uzakta. Şiirler, Köşebaşı, Koç Yiğit Küreoğlu, Bir Pazar Günü, Satılık Ev, Yazılan Bozulmaz ve Köylü Temsilcileri. Bu hafta Kültür Panorama'da Ahmet Kutsi Tecer'i dinlediniz. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, herkese iyi günler.
1: Kültür Panorama.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011 0533-652-0045.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak,

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya lafta.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini belleyecek dedi. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara iç.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yayın tekrarı.
10: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
11: Kayseri'nin çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
12: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
13: Günaydın, hoş bulduk. Hayırlı
14: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
11: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esmiyor herhalde.
13: Evet.
11: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz ya? Yol açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Kar, kış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Birlörgün.
13: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
11: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
12: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param o da benim.
13: 11 tane diyor. Çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
12: 2011.
13: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
11: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
12: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
11: Tamam.
12: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
11: Hepinize selamlar olsun. Yol açık. Bugün itibariyle de başlıyor.
14: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
11: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında sezon finaline son 4 gün kala yeniden sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün de günü gündemi memleketi konuşacağız. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilor bizlerle birlikte olacaklar. Halil Bey günaydın, Ahmet Bey günaydın efendim.
13: Günaydın, hayırlı sabahlar.
15: Günaydın, günaydınlar herkese.
11: Hemen bir hava durumuyla başlayayım. En çok merak edilenlerden bir tanesi para kadar hava durumunda merak ediyoruz. Efendim bugün itibariyle günlerden salı öğle saatleri itibariyle bir yağış göstergesi var. Bilginiz olsun, meteoroloji bilgi en azından öyle vermiş. 12 ile 18 arasında aynen öyle bir tatlı yağış yaşayabilirsiniz demiş. Şiddetiyle alakalı çok net bir bilgimiz yok. Nem oranları %48-%71 arasında gidiyor geliyor. Rüzgar hızı çok yüksek değil, 30 kilometreye kadar çıkacakmış. Ama bunun dışında da bir yağmur hareketli varmış. Daha sonrasında ise çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi itibariyle meteorolojiye göre en düşük sıcaklıklar 12 derece, en yüksek sıcaklıklar 29 derece olacak. Hafta cumartesine kadar rahat geçecek. Yarın pazarı görürüz. Yarın pazarı gördüğümüzde yine yağış var der miyiz? Aslında merakla.
13: Diyebiliriz.
11: De. Değil mi? Yani pazara denk gelmiş. Ahmet, kafana ne oldu Ahmet Bey? Ha, yeni gördüm.
15: Duvara vurdum.
11: Ha, iyi. Tutanak tutturdunuz mu?
15: Duvara mı?
13: Duvar bana çarptı.
15: Ya benim gözüm merdiven dairesinde, o merdiven böyle döner ya. Bazen oluyor işte böyle dikkatsiz davranıyoruz. Acele duvara oraya kafamı çarptım.
11: Geçmiş olsun üstelik. Ben yeni gördüm. Yayına girince merhaba demişim ama bakmamışım. Şimdi böyle yayına girince ne oluyor orada diye.
15: Dost paşa düşman ayağa bakar.
11: Aynen öyle, valla geçmiyor. Hiç bakmamışım. Hiç bakmamışım. Efendim para piyasasıyla da devam edelim. An itibariyle dolar kuru 46 lira 46 kuruştan, euro ise 53 lira 12 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında yukarı yönlü değil, aslında aşağı ve stabil yönlü hareketlik var. 4180 dolar, birazdan detayları konuşuruz. Beraberinde Brent petrolde ise hafif aşağı yönlü bir hareketlikte 77 dolar 66 centlik fiyat söz konusu. Borsa İstanbul dünü 0.03'lük bir kayıpla 14729 puanda kazanmış. Aslında sezon rekorlarını da kendi içerisinde kırmış oldu. Ne oldu? Amerika İran hadisesi efendim, hala karşılıklı atışmalar ve tartışmalar devam ediyor. Aşık atışmasına döndü. Kırşehir'e götür bunları, koy karşılıklı. Otursunlar, ver eline sesi, dın dın dın devam etsinler. İran'a net mesajlar vermiş Amerikan Başkanı Donald Trump. İran ile yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirterek Tahran'ın anlaşma şartlarına uymaması haline gerekli.

0: adımlar atacağını söylemiş. Trump Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen Amerika'da olduğunu ve boğazın açık kalacağını belirtmiş. İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını savunan Trump, İran'a yönelik deniz ablukasını gerektiğinde yeniden devreye alınabileceğini de belirtmiş efendim. Bu başlıklarla da bir salvo yapmış. İyi gidiyor, anlaşıyoruz ama bak bu da olursa filan diyor. İran Amerika karşısında herhangi bir avantajın bulunup bulunmadığına ilişkin soruya cevap veren Trump, İran'ın Tahran yönetiminin ciddi kayıplar yaşadığını savunarak donanmalara gitti, hava kuvvetlere gitti, liderleri öldü, ekonomileri çöktü ifadesini kullanmış. İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını öne süren Trump, ülkenin füze, insansız hava aracı ve hava savunma sistemlerinde ağır zarar gördüğünü iddia etmiş. Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğunu vurgulayan Trump, iki önemli sonuç elde ettik. Birincisi, boğaz açık ve açık kalacak. İkincisi ise İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak değerlendirmesinde bulunmuş. Başta konuştuğumuz hadise. Başa döndük aslında ama bu çok büyük kazanım olarak çıkıyor. Zaten Hürmüz açıktı. İran'da ben nükleer silah sahibi olmayacağım diyordu. Hani ikincisi senin fantezindi. Yani iddiandı, Irak'ta zamanında bunu yapmıştınız. Nükleer silahlar var, gidip bulacağız demiştiniz. Hala gören olmadı. Birincisi de zaten boğaz açıktı sen saldırmadan önce. Bu anlamda çok denilecek bir şey yok. Amerika'nın bölgedeki askeri üstünlüğüne dikkat çeken Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Eğer İran anlaşmanın gereğini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa yapmam gerekeni yaparım diye konuşmuş. Sorunları çok hızlı çözerim demiş. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail ordusunun Lübnan'daki varlığını sürdüreceğine yönelik açıklamalarının bölgesel istikrar ve İran ile sağlanan ateşkesi etkisinin sorulması üzerine ben sorun çözen biriyim, sorunları çok hızlı çözerim yanıtını vermiş. Netanyahu'nun açıklamalarını doğrudan eleştirmeyen Trump Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yürüttüğü diplomatik girişimleri övdü ve yönetiminin bölgedeki sorunları çözebilecek kapasiteye sahip olduğunu söylemiş. Kendi başkan yardımcısı Vance de İsviçre'de yürüttüğü çalışmalarda harika bir iş çıkart demiş. Ne zaman dur diyecek bu elin sıpasına İsrail'e? Çözebildin mi? Yani böyle bir veri var mı? Yoksa tavşan kas tazı sut deyip İsrail bildiğini yapsın. O da işte özgür bir ülke, artık bu saatten sonra kendi probleminiz mi diyecek?
1: Ben sana höt diyorum da sen bildiğini oku diyor. Ve süreci uzatıyorlar. Savaşın devam etmesi Netanyahu'nun lehine, savaşın bitmesi Trump'ın lehine. Ekim ve Kasım aylarında o zamana kadar süreci uzatacaklar ya. Yani geliyordu gidiyordu, barıştı, o istikşafi görüşmelerdi. Şuydu buydu diyerek sadece oyalama ve süre kazanma taktikleri var. Diğer taraftan da işte Hizbullah'la alakalı, özellikle Lübnan'da saldırmayacaksın diyor. O yine devam ediyor ama son 24 saattir herhangi bir saldırı yapmadı İsrail şeye karşı, Lübnan'a karşı. Ve diğer taraftan da ABD de şunu söylüyor. Yani diyor ben diyor Hizbullah konusunu diyor Suriye'ye diyor bırakırım diyor. Ne demek bu? Suriye Lübnan'a karşı bir askeri harekat yapsın. Aslında orada başka bir şeylerden bahsediyor. Ama Şara dedi ki hayır, benim böyle bir niyetim de yok. Hizbullah, ben kendi içimde yani Suriye içinde ben bu mücadeleyi veririm. Sadece Hizbullah değil, diğer ayrılıkçı terör örgütleri, bunların içerisinde biliyorsun SDG ve PYD de var. Her evet, ne kadar bitti desek de o altyapıda silahları bıraktı, sesleri çıkmıyor desek de o alttan alta.
0: Onlar da anlaşma zeminde
1: var bir şey.
0: Yani
1: tabii
0: bir şey de değil.
1: Evet. Bu fırsat kolluyorlardır. En ufak bir zafiyet bekliyorlardır. Tekrar eski hallerine dönebilmek açısını. Ben kendi topraklar içerisinde mücadele ederim ama Lübnan'a karışmam dedi. Ama Trump da Suriye'yi Lübnan'a doğru bir çekmeyle alakalı bir şey var. Ama arka planda ister komple teorisi de ister hayalde ne dersek diyelim, Lübnan'la Suriye'nin haritasının birleşmesi, iki devletin tek devlet olması konuşuluyor. Eğer konuşulursa çarşı o zaman karışacak aslında. Orada başka denklemler çıkacak. Suriye'nin hamisi kim şu an?
0: Amerika.
1: Hayır, Türkiye.
0: Amerika artı biz, peki öyle diyelim.
1: Ve oradan bir Lübnan'ın toprak yapısını kaybedip tek devlet olduğu anda bizim artık tamamen Türkiye'nin hem Hizbullah'la mücadelesi başlayacak. PKK, PYD, PEJAK, ne şeyse zıkkımsı adları, onlarla zaten mücadele ediyor. Ve orada da o savunma sistemleriyle birlikte İsrail'le daha doğrudan karşı karşıya gelme ihtimali olan bir Türkiye olacak. Bunlar için komple tarafı ama arka planda konuşuluyor. Sonuç dediğimiz gibi süre kazanma. O 60 günden sonra emin ol şunu da söyleyecekler. Ya bir 30 gün daha uzatalım. Bir 30 daha. Hadi bakalım şöyle oluyor böyle oluyor diyecekler gibi görünüyor. Ama öbür taraftan bir de şu petrolü biraz serbest bırakma. İran'ın petrol satışını serbest bırakma. ABD dedi ki ben serbest bırakırım ama bir tane şartım var. Dolarla ticaret yapacaksın. Asıl belki Amerika'nın kazanımı diyebileceğimiz tek konu ve başlangıçta 2-3 tane ana hedeflerinden biri olanı gerçekleştirmiş oluyor. Başarmış oluyor onların adına. Tek şartım var bu.
0: Peki, yorumlar için teşekkür ediyoruz efendim. Yani böyle bir dar gidiyor iş. Yani sen anlamında söylemiyorum, Amerika ve İran anlamında. Bir haber de buradan gelmiş. Amerika ile İran'a 60 günlük petrol lisansı vermiş. Amerika, İran'ın uluslararası piyasada petrol satmasına izin veren 60 günlük bir lisans yayınlamış. Benim iznimle satabilirsin. Aslında dünyayı da deklar etmiş oluyor. Çünkü satamıyordu zaten adamca. İsviçre'de görüşmelere katılan Trump'ın yardımcısı Vance, müzakerelerin ilk turunu çok iyi olarak nitelendirdi ve İran'ın nükleer denetçilerinin yeniden ülkeye girmesine izin vermeyi kabul ettiğini söylemiş. Bu iddia daha da sonra Trump tarafından da desteklendi. Ancak ilerleme kaydedildiğini kabul eden İranlı yetkililer Vance'in bu açıklamasına itiraz ederek bunun yanlış olduğunu, gerçeği yansıtmadığını söylemiş. Bu çelişki iki tarafın geçen hafta çatışmayı durdurmak ve uzun vadeli anlaşmaya ulaşmak için mutabakat zaptını hayata geçirmeye çalışırken önlerinde hala ciddi zorluklar olduğunu da ortaya çıkartmış. İran yıllar süren ağır yaptırımların ardından enerji satışına izin veren muafiyeti ve yeniden inşa ve kalkınma fonu vaadini memnuniyetle karşıladı. Bununla birlikte Tahran, İsrail'in Lübnan saldırıları süresince sürerse Hürmüz üzerindeki kozunu kullanmaktan vazgeçmeyeceği tehdidinde bir şekliyle kullanıyor. Ve şu an itibariyle İran'ın petrol gelirlerine ordusunu yeniden inşa eder mi etmez mi sorusu da dengeye geliyor. Trump da bunu yapmamaları gerekiyor diye açıklamasını yapmış. Trump Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada bu parayı halklarına yiyecek almak için kullanmaları gerekiyor. Çünkü şu anda halkları çok aç ifadesi kullanmış. Böyle bir de çıkış yapmış. Ama 60 günlük petrol lisansıyla petrol satarak savaşın zararını çıkartacağı bir İran pozisyonuna doğru geçmiş olduk. Ama Trump, dikkat edersen, anlaşma netleştikçe daha da küstahlaşıyor. Ben kazandım hikayesini oluşturmak için müthiş derece bir küstahlık var. Biz İran'ın açıklamalarını bir görüyorsak Trump'ı 7/24 neredeyse takip ediyoruz. Çünkü Amerikan medyası bu anlamda hem daha özgür hem de daha girişken, yani çok anlık tüm hareketlerine geçebiliyor. Biz sürekli Trump'tan bir salvo yiyoruz.
1: Basına da dün bayağı bir fırça attı. Hı. Gördün mü?
0: Yok.
1: O Washington Post'a dedi ki dava açacağım dedi. Siz yalan haber yapıyorsunuz diyor. Diyor ki Amerikan basını diyor, büyük dediklerimiz var ya diyor. Hı. Uluslararası dediklerimiz var diyor. Yaptıkları haberlerin %92'si yalan diyor. %8'i gerçek diyor. Siz diyor yalancısınız diyor basına. Neler saydı? Vay anasını. Yani bir ülke başkanının kendi basını. Sonra diyoruz ki özgürlükler ülkesi. Sonra diyoruz ki her şey, herkes istediğini
0: söylüyor.
1: Niye
0: özgürlükler ülkesi? Özgürlük heykeli var diye. Başka bir anlamı yok. Yani, hangi özgürlükten bahsediyor? Özgürlük heykeli var adamların yani. Ben sende var mı? Yok. Adamda özgürlük heykeli var. Bir de öyle düşün.
1: Bizde başka heykeller var. Çekirdek çitleyen eşek heykelleri var bizde.
0: O ne lan?
1: Eskişehir'de var ya. Bankta oturan böyle çekirdek çitleyen eşek heykeli var ya.
0: Yok, onu bilmiyorum. Onu bilmiyordum ben de.
1: Görmedin
0: yani
1: mi? Oo,
0: ya hatırladım var şimdi. Böyle hepsini hatırladım.
1: Bayağıdır var o.
0: O banka oturmuş ve eşek gibi çekirdek çitmeyin aslında. Ortalığı batırmayın kıvamında bir heykeldi. Evet, şimdi hatırladım onu da yeniden. İran'ı sözleriyle değil atacağı adımlarla değerlendireceğiz demiş. Vance'de durum İran tarafından böyle. Bu arada Sayın Erdoğan Pezeşkiyan'la telefonla görüşme yapmış. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la yaptığı görüşmede İran ile Amerika arasındaki varılan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için destek vermeyi sürdüreceğini söylemiş. Yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımların atılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bu doğrultuda çalışmaları sürdüreceğini ifade etmiş. Erdoğan ayrıca Türkiye ile İran arasında ticaret, finans ve enerji alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlarında devam edeceğini belirtmiş. Şimdi Türkiye için yeni bir çıkmaz değil, çıkar yol var. Etrafımızda, hemen yanı başımızda Suriye, Suriye'nin yeniden inşası, ticaret yolları, İran, İran'ın yeniden inşası. İnşasının ötesinde İran'la açılacak ve bugüne kadar keşfedemediğimiz ticaret yollarıyla alakalı yeni bir alan var. Buradan olumlu mu olumsuz mu çıkarız bilmiyorum. Mesela ya her şey çok güzel gidiyordu derken İran'dan deliler gibi buğday da alıyor olabiliriz. Misal veriyorum, petrol de alıyor olabiliriz. Onlara başka bir şey de satıyor olabiliriz. Altyapı da satıyor olabiliriz. Yeni iki pazarcığımız oldu. Yani İran kapalı pazardan açık pazara geçtiği için yeni bir pazar. Suriye ise belirsizlikten çıktığı, savaştan çıktığı için yeni bir pazar. Aslında tam Suriye krizinin çözümü itibariyle sadece Suriye'nin yeniden yapılanmasını ve birçok şeyi konuşabileceğimiz bir alan vardı ama bölgedeki tüten duman bir türlü eksilmediği için bölgeye de çok yakın bir alan. Suriye'ye gideceksin ya da Suriye'de bir şey yapacaksın ama dibinde İsrail var, dibinde Lübnan var. İran'la füzeler üstünden geçiyor ki iyi hatırlayın lütfen. Kıbrıs'a doğru atılan füze, Türkiye'ye doğru atılan füze, dost füzesi, düşman füzesi, onu çok fazla artık bilmiyoruz. İşte bir şekilde imha ettik ve kurtardık dedik ve Türkiye'de bile bu gerginlik yaşandı. Hem yatırımcı özelinde hem turizm özelinde. Bu anlaşma geçerli olursa ve çatışma tamamen bitmiş olursa Türkiye'ye yeni bir ticari alana, yeni bir uygulama alanına doğru dönmüş olacak. Umarım bununla alakalı planlarımız ve iş dünyasının planları vardır. Çünkü çok geniş ve çok büyük bir pazar ve Müslüman bir pazarla karşı karşıyayız.
1: 90 yani, milyonluk bir nüfus.
0: Aynen öyle. Şimdi 90 milyon orada var. Suriye'de sen tabiri caizse burada yıllardır bu adamları tutup yeniden gönderdiğin için içeride ister istemez senin lejyonerlerin var gibi de düşünebilirsin. Yani bu adamlar gitti. Tabii ve şu an Suriye'nin neredeyse herhalde yarısından çoğu Türkçe biliyor. Bir şekilde anlıyor. Zaten önceden de biliyordu. Yani bizim sınırımıza yakın tarafta Türkçe konuşulabiliyordu Halep'te vesaire ama şu an itibariyle Türklüğü Suriye'nin içine giden alanlarda da birçok Suriyeli'yi biz burada devşirme gibi tabiri caizse yetiştirdik. Bizim okullarımızda okuduk o çocuklar. Şimdi bu iki alandaki pazara bizim çok hızlı nüfuz edebilmemiz lazım. Hani bu sadece aklı yetenlerin değil, aklı yeten yetmeyen kim varsa bizim alanla alakalı bir operasyon düzenlememiz lazım. Ve İran'ın açılan pazarı eğer nitelikli bir pazar haline gelecek olursa Türkiye'nin içinde bulunduğu krizden çıkması için çok önemli bir yöntem olabilir. Mesela İran'a bunun karşısında petrol anlaşmasıyla da yapabiliriz. Başka bir şey anlaşmasıyla da yapabiliriz. Yani illaki hadi ver parayı ver altını demeye gerek yok. Çünkü biz o Rıza Zarrab dönemindeki o altın ticaretleri gelen gidenler buradaki hikayeler Amerika'daki Halkbank'ın yargılanma süreçlerini hesap ettiğimizde biz bunu zaten el altından bir şekliyle bozmaya çalışıyor idik. Ama şimdi daha fazlasına ihtiyacımız olacak gibi legal yollardan belki de doğu bölgelerimizin Van'ın, Muş'un vesairenin dahil olmak üzere hepten ihya olacağı ve kocaman bir ticaret ağı kurabileceği bir pazar bizi bekliyor gibi görünüyor.
1: Orada ciddi bir fırsat var. Yani umarız
0: Ahmet Bey de alana vakıf, orada sınırda askerlik yaptı sonuçta.
2: Tabii ben İran'a gittim. Ortak yollarımız vardı böyle. Onlarla beraber kullanıyorduk yani hudut yolunu, sınır yolunu. Yarısı onlar, yarısı bizde.
1: O ciddi bir ticaret potansiyelinde tabii ki bizim Türkiye'deki işletmelerimiz, firmalarımız illaki dış ticaretle ilgilenenler ya da CEO'lar mutlaka bunları değerlendiriyorlar, ilgilendiriyor hepsini de. İnşallah ve umarız ki biter ve biz de yanı başımızda çok büyük bir pazar olan İran, Suriye, sadece bu ikisi değil bir taraftan da Irak. Bakın Irak'la da bizim ilişkilerimiz bu hem Suriye hem de İran meselesi savaşı yüzünden Irak'a olan satışlarımız da azaldı. Niye azaldı? Biz Irak'a satıyoruz ama sattığımız her şey Irak'ta kalmıyor. Onların oradaki yerel işletmeler hem İran'a hem Suriye'ye satış da yapıyorlardı orada. Bizim doğrudan yapamadığımız satışı Irak'taki Iraklı olan firmalar üzerinden gidiyordu. Evet. O da azalmıştı. Şimdi o da artacak. Dolayısıyla bizim Suriye, Irak ve İran'a yapacağımız o dış ticaret ya da sınır ticareti her anlamda gelişecektir. Oradakiler de kazançlı çıkacak. Biz de kazançlı çıkacağız. Yani kazan kazan modeliyle herkesin karlı çıkacağı bir iş olur.
2: Tabi bu arada gümrük kapılarında gümrük bedava değil yani öyle herkes elini kolunu sallayarak gidip gelemeyecek.
1: Tabii ki.
2: Yani sen, öyle bir hava oluştu da hani o gümrük kapılarında bunun gümrüklenmesi, ithalatı, ihracatı neyse bütün prosedürler olacak. Hani tam sınırımızda yani başımızda şey gibi oldu. Buradan böyle bizi dinleyen insanlar tamam satacaklarımızı arabaya yükleyin gidiyoruz gibi oldu. Öyle bir yok, dünya tabii, yok tabii.
1: Prosedürlerin navlunları, taşımaları, lojistikleri, gümrüklemesi zaten var. Ama senin ticaretin %80-%90 azalmıştı bu bölgeye. Önceden 100 liralık mal satıyorsan şu geçtiğimiz 5 aylık ya da 6
0: şimdi hızla bizim bu pazarı keşfetmemiz lazım. Şimdi Mısır, Irak, İran. Bu üç pazar bizim için bakir pazarlar ve bu üç ülkeyle de şu an itibariyle ilişkisel problemlerimiz yok. Yani çatışma halinde değiliz, doğru mu? Yani biz bu anlamda rahatız. Şimdi burada mesela burada mobilya fuarı yapıyoruz, anamobi yapıyoruz burada. Ne güzel, ellerine kollarına sağlık. Hızla İran'da mobilya fuarına girişebilmemiz lazım. Basit söylüyorum. Çünkü bizim yani mobilyacımız, çelik eşyamız, inşaatçımız vesaire dahil olmak üzere bu pazara hakim değil. Bakın İran'a girmek ve çıkmak bir dertti. Hatta birçok insan ben mesela İran'a girdiğimde dediler ki bu pasaportla bundan sonra Amerika'ya falan gidemezsin. Niye? İran girişi var pasaportun içerisinde. İran dünya konjektürü içinde tehlikeli. tehlikeli bir alandı. Şimdi bu kısmı geçip gerekirse o pasaport defterini imha edeceğiz, yenisini alacağız. Biz bu kısmı çıkıp İran pazarına bir girmemiz lazım. İran'da üretim var, ham madde var, insan gücü var, tarıma yönelik altyapı var, maden tarzında altyapı var, koca bir coğrafya. Yani İran'ın bir tarafı çöl, bir tarafı orman. Yani çok ilginç bir coğrafyası var. Şimdi bu coğrafyanın içerisinde Türk ve Azeri yoğunluğu çok fazla var. Ve bizim acilen bu pazarı, bu yollar açılmışken veya açılma sürecine girmişken pazarı keşfetmemiz lazım. Henüz gümrük kapıları ve serbest ticaret çok rahatlamadı. Hani şu an itibariyle petrol üzerinden bahsediyoruz. Ama bu işin sonunda geleceğimiz nokta İran'ın network'ün içerisinde, global dünyanın içerisine entegre olması olacak. Çok hızlı keşfetmemiz lazım. Çok hızlı aksiyon almamız lazım. Çünkü İran kendi kendine yetmeye çalışırken dışarıya ürün satma potansiyeline ilk etapta çok fazla sahip değil. Dışarıdan alması gereken ürünler ya da ürün grupları var. Bunların hepsinin makinesi de var, o da var, bu da var. Orada da imalat yapabilirsiniz. Yani İran'daki yaşam maliyeti, yakıt maliyeti, enerji maliyeti sendeki kadar yüksek değil. Ve dibinde. Yani ben bir kez gittim İran'a, onu biliyorsunuz. Hani Julfa'ya gitmiştim. İşte Iğdır, Nahçıvan, Türkiye sınırının içerisinde küçücük bir yer. Ve işin kötü tarafı ta öbür taraftan dolaşıp geldim. Yani Ermenistan sınır hattı boyunca İran'ın üzerinden dolaşıp gelmiştim. Gördüğüm tablo şuydu. Bu bahsettiğime herhalde 10 yıl oldu rahatlıkla. Gördüğüm tablo şuydu. Neredeyse birçok alan köy hayatı yaşamaya devam ediyor. Kapalı devre bir sistem var. Televizyonun sadece devlet kanallarıyla yönetildiği, insanların kapalı mı açık mı olduğu belli olmadığı, etin ucuz olduğu, enerjinin ucuz olduğu ama beraberinde alanın fakir olduğu ve ihtiyaç sahibi olduğu bir alan vardı. Ve bu adamların kendi içlerinde kaynakları var. Aynı Suriye'de yaşadığımız gibi, Irak'ta yaşadığımız gibi, eğer kaynağını kaptırmadıysa bu kaynağı devlet menfaatine ya da önümüzdeki süreç için kullanabilir. Sen de bu kaynağı paraya çevirebiliyorsun. Senin enerjiye ihtiyacın var, petrole ihtiyacın var, yok mu? Var, deli gibi var.
2: Çin'le olan ilişkilerini biliyoruz. Yani burada en büyük rakibimiz de Çin olacaktır.
0: Şimdi biz oradan o insanlara ucuz üretim yaparak vermeyi değil, orada üretim yapma modelini çözmeyi anlamamız lazım. Mısır'da da aynısını yapıyoruz şimdi. Tekstilde bizim fabrikalarımızın birçoğu gitti, Mısır'a fabrika kurdu. Yani biz şimdi geçen gün bir yazı vardı, çok da hoşuma gitti. Sizle paylaşmak da istiyorum. Aslında iş birazcık daha bunun hikayesine doğru dönmüş oluyor. Nedir hadise? Ortada bir fırsat var ve fırsatı sen sürekli yaptığın şey olarak düşünürsen bu işin içerisinden çıkamıyorsun. Fırsat ne? Diyorsun ki işte İran'da kapılar açıldı. Ne yapalım? Gidelim ve bunlara mobilya satalım. Satamayabilirsin. Ama İran'da başka bir pozisyon var. İmalatı oraya götürebilirsin, enerjiyi oradan alıyor olabilirsin. Uygun işçilik ve uygun enerji maliyetiyle, özellikle enerjiye dayalı, özellikle ham maddeye dayalı. Mesela petrokimya ürünlerinde, plastik grubunda üretimi burada yapabilirsin. Aramlarda petrol ucuz. Hakikaten çok ucuz. Şimdi bu mantıkla düşünmeyip de ben illa bu adamlara iş satacağım diyorsan o zaman bu işin içerisinden çıkma şansın daha zor hale geliyor. Geçen gün bir tane bir şey vardı, çok da hoşuma gitti. Diyor ki petrol devrimini niye kaçırdık, elektrik hiç gördün mü onu Halil'cim, bilmiyorum. Çok güzel bir şey hazırlamışlar. Diyor ki elektrik icat olduğunda 25-30 yıl boyunca insanlar bu enerjiyi ve bu elektriği istedikleri gibi kullanamadı. Sebep şu, önceden diyor, dinlersen sevinirim Ali'ciğim. Önceden diyor buharlı makine sistemlerimiz vardı, ortada kazan vardı, yukarıda pistonlar ve makineler diyor bizim buharlı sistemlerimize entegreydi. Yani en büyük makineler en başta olmak üzere enerjiye ihtiyaç duyan buharlı sistemlerle, mekanik sistemlerle biz makine hattını buna göre çevirmiştik. Ve elektrik icadı olduğunda ilk 20-25 yıl önce insanlar şöyle dedi diyor, ne kadar güzel. Artık hani buhara ihtiyacımız yok, elektrik diye bir şey var. Ama diyor getirdik, elektriği bağladık ve makine hatta aynı duruyordu. Ve bunun için hiçbir verim artışı olmadı. Sadece daha temiz bir enerjiye geçmiş olduk buhardansa. Daha sonra bu elektrikle biz daha küçük motorlar, daha küçük bağlantılarla hattı değiştirebileceğimizi düşündüğümüzde bizim şu anki kullandığımız tüm dünya ekosisteminde kullandığımız süregelen hat var ya, malzeme buradan girdi, buradan çıktı. İmalatı hızlandırdık, işi endüstriyel anlamda daha stabil hale getirdik sistemine döndüğümüzde elektriğin ne anlama geldiğini anladık.
2: Makineleri bağımsız hale getirdikten sonra üretime yönelik fabrika dizaynı ile verimlilik oranı, şimdi var ya işte bu verimlilikle ilgili çalışmalar, evet. Verimlilik oranı 10-20-30 kat katlamaya başladı. Ama Mustafa Bey'in söylediği ilk teknolojide enerji kaynağın buhar olduğu için enerji kaynağının etrafına makine dizerek sen enerjiye göre fabrika dizaynı yapıyordun. Tabii verimliliğin çok düşüktü. Aynen. Ama işte o 20-30 yıl içerisindeki yapılan gelişmeler ile Sen bağımsız hareket edebilir olunca işletmelerini üretime yönelik dizayn edip bir anda gerçek potansiyelini fark etme durumuna geçtiler. Biliyorum onu.
0: Şimdi aynısını zaten sistemdeki o videoda bulamadım linkini. Keşke size de atsaydım. Bir arkadaş atmıştı.
2: Ben biliyorum onu. O hikayeyi biliyorum.
0: Evet, diyor ki şimdi yapay zekayı kullanırken de yapay zekada şu an yaptığımız hadise, efendim bugün hava nasıl olacak, falımın durumu nedir ya da bunun sonucu ne olmalı gibi sorular sorduğunda aslında yapay zekayı kullanmamış oluyorsun. Aynı enerjiyi kullanmamış olmak gibi, yani ortada var ama senin bunu işe çevirmen ve işe çevirirken de bildiğin rutinden çıkman lazım. Yani bildiğin rutinle işe çevirmeye çalıştığında, yani ben bu düğmeyi basıyorum, bu düğmeyi daha rahat nasıl basarım diye sorduğunda yapay zeka sana diyor ki işte makineyi değiştir, şunu güncelle, bunu güncelle. Düğmeyi başka bir formata çevirmek ya da düğmesiz bir sistem oluşturmak istediğinde asıl inovasyon orada başlıyor. Onun için İran'daki, çok özür diliyorum, yine yapay zekaya dönebiliriz. İran'daki inovasyonumuzun ya da bölgedeki inovasyonumuzda bizim bakmamız gereken nokta bura. Şimdi hep bildiğimiz yöntemle bakıyoruz. Suriye'nin altyapısı mahvoldu. Ne yapacağız? Altyapı işi bizde. Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Biz şu an itibariyle müteahhitlikte iyiyiz. Altyapıda, inşaatta iyiyiz. Bunların altyapısı mahvoldu. Gidelim diyor, boru döşeyelim diyor. Gidelim diyor, su kanalizasyonu döşeyelim. Gidelim binalarını yapalım. Biz başka bir şey düşünmüyoruz şu an Suriye ile alakalı. Ya da İran'la alakalı.
2: Çok çok doğru bir noktadan bahsediyorsun. Yani başka bir açıdan bakıp olayı gerçekten farklı açılardan değerlendirerek farklı yaklaşımlar yapmak bu konuda çok önemli. Hele bu çekiç ve çivi örneğin çok doğru bir örnek. Gidip orada bunun altyapısını kurmak çok farklı bir şey. Oradaki enerjiyi, oradaki iş gücünü onu analiz ederek sen buradan maliyetlerini oraya götüreceksin. O zaman Çin'imini herkesin altından kalkarsın. Evet. Yani yapay zeka ile ilgili çok kısa giriş çıkış yapmak istiyorum.
0: Uzun da konuşabiliriz.
2: Biz şu anda yapay zekayı biraz önceki vermiş olduğumuz o önemli örnekten sonra biz şu anda onu kendimize bir uşak gibi düşünüyoruz. Öyle hayal ediyoruz biz yapay zekayı.
0: Evet.
2: Hani bizim sekreterimiz olsun, bizim uşağımız olsun, ben bir yazı yazacağım, yapay zeka şunu bir düzenlesene diyorsun, bak aynen böyle. Biz onu kendimize bir uşak gibi görüyoruz ama o bahsettiğimiz yapay zekanın gerçek anlamda kullanımını herhalde bir 3-5-10 yıl sonra ya da bugünkü teknolojiyle atıyorum 4 yıl sonra, 5 yıl sonra keşfedeceğiz diye tahmin ediyorum. Hepimiz, bakın hepimiz bir yerde ya bunu araştıracağım, dur yapay zeka sorayım da o araştırsın diyoruz. Hani onu kendimize uşak olarak görüyoruz. İnşallah efendi olmaya kalkmazlar. O konuda da böyle küçük bir not vermek istedim.
1: Burada yapay zeka konusunda bireyselde %100 katılıyorum. Haklısın. Ama işletmeler çok daha farklı yapay zeka ile alakalı. İşletme süreçleri, minimum stok, maksimum verim ya da fabrika içi işletmeler, bant sistemi mutlaka bunun mühendisleri, bununla ilgilenen kişiler mutlaka faydalı, çok daha üretime katkı sağlayacak şeyler kullanıyor. Ama bireyselde dediğin %100 doğru. Biz uşak gibi kullanıyoruz. Dün biliyorsunuz rahatsızlandım. Hastanede bir ufak bir tedavi sürecim oldu ve rapor.
0: Geçmiş olsun yeniden.
1: Sağ olun. O sonuç raporunda ultrasonda sonuç raporunda bir sürü bir şey yazıyor. Anlamadığım şeyler de yazıyor. Sağ olsun doktorumuz bir şeyler anlattı ama neyin ne olduğunu bilmiyordum. Neden sebep oluyor? Süreç nedir? İyileşme süreci nedir diye. Dün akşam aklıma geldi. Affedersiniz. Aklıma geldi. O sonuç raporunun fotoğrafını çektim. Yapay zekaya sordum. Bana bunu yorumla. Allah'ım 3 sayfa bana anlayacağım dilden dedim bir de. Yani teknik terim kullanmadan anlayacağım dilden bana anlat dedim. Neler yazdın el? Şundan sebep oluyor, şu şöyle oluyor, vücutta şu oluyor falan. Dedim tamam. Sonra bana diyor ki istersen de tedavi süreciyle alakalı diyor, yeme içmen gereken diyor, tavsiyelerde bulunabilirim diyor. İyi tamam dedim. Aklıma gelmeyen soruları da kendi kendine isterse şunu da yapabilirim diyor. Peki odur budur derken bana bir aylık yeme içmeyle alakalı menüler, gün gün menüler bile oluşturdu. Vay anasını dedim ya. Bak ben biraz yapay zeka konusunda sizler gibi değilim. Daha geriden geliyorum. Çok anladığım şeyler değil ama dün beni akşam şaşkınlığa uğrattı. Ve anladığım dilden ve inanılmaz etkilendim açıkçası. Birkaç gün önce bir haber okumuştum. Şeylerde hem doktorlar hem de hastalar bu yapay zeka konusunda enteresan %46'ya çıkmış. Vatandaşların yapay zeka üzerinden kendi tedavilerini doktora gitmeden ya da sadece rapor üzerinden kullanımla o %46'yı ben dün akşam 47'ye çıkardım herhalde. Enteresan, doktorlar da kullanmaya başlamış diye bir Türkiye makalesi değildi. Yurt dışı kaynaklı bir şeydi. Özellikle İngiltere, Almanya'da doktorlar bile kullanıyormuş yapay zekayı. Teşhis ve tedavi noktasında. Ne kadar doğrudur onu da bilmiyorum. O ayrı mesele ama kullanılıyor.
0: Kullanımıyla alakalı tereddütümüz yok. Biz şöyle kullanıyoruz. Şimdi burada

0: bir alan olmaya başlıyor. Bizim yapay zekayı kullanacağımız model bunun bir tık ötesi. Mesela mimari projeler için şu an yapay zeka kullanılıyor. Odanın fotoğrafını ya da dekorasyonun fotoğrafını veriyorsun. Buraya yatak ekle, buraya bunu ekle, buraya bunu ekle diyorsun. Tık tık tık ekliyor. Rengini değiştiriyorsun, değiştiriyor. Şimdi bak, bu bildiğin model. Biz bildiğimiz standartta şunu diyoruz. Buraya yatak ekle. Yatağın alternatifini bulmakla alakalı henüz bir kurgumuz yok. İşin alternatifini bulmakla alakalı da bir kurgumuz yok. Şimdi yapay zekanın bize kattığı ve bizden aldığı şeyler var. Hazır açılmışken konu konuşalım. Bize kattığı şeyler işimizi pratikleştiriyor. Düşünmeyi değil, veri analizini pratikleştiriyor. Düşünme işi hala insanoğlunda. Çünkü insanoğlu alternatifliğini düşünmediği anda yapay zeka sana alternatif modeli düşlemiyor. Sana şöyle yapıyor. Diyor ki internette bu sonuç var. Şurada şu yapılmış, burada bu yapılmış. Bunu böyle yapabilirsin. Peki bunun alternatifi? Düşünce modelinin değişikliği mümkün değil. Çünkü yapay zekayı düşünce modelini öğreten bizim zekamız. Ve bizim zekamız ona farklı bakmayı değil, var olan sistemin içerisinde bize yardımcı olmayı öğretmiş. Şu ana kadar veri bu. Ha bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra yapay zeka kendini aşar ayrı bir açsa. Mesela şöyle düşün. Biri sana şöyle bir tanımlama yapıyor. Bugüne kadar sen yanlış biliyormuşsun. Direksiyonla araba kullanmamalısın. Misal. Direksiyon yerine biz bu sistemi icat etmeliyiz ya da bunu koymalıyız diye sana bir icatta bulunmuyor yapay zeka.
1: Var olan verileri değerlendirip sana en iyi ihtimali sunuyor. Diyor ki böyle olması mantıklı. Belki. Bunu da yaparken süslü cümlelerle sanki karşında bir insan varmış ya, bir edayla sunum yapıyor.
2: Ya geçmiş olsun dedi ya.
1: İşte bak. Şimdi normalde aslında yaptığı çok basit bir hesap makinesinden öte değil. İndirgediğimiz zaman. Ama bunun içerisinde işte geçmiş olsun gibi şey gibi insani bazı cümleler koyarak onun gerçekten bir şeyleri düşündüğünü zannediyoruz. Çok hızlı hesaplama yapıyor, başka bir şey
2: sen
1: yapıyor.
2: Sen ne olduk biz akşam?
1: İyi, Allah bereket versin. Orada bir de hedefi, geçenlerde de aynı şeyi söylemiştim. Sürekli sana birkaç alternatif sunarak 2-3 soru sonra kredini doldurup ücretsiz kullanımında olduğu ya yeni bir sohbet başlatalım ya da ücretli versiyona geçer misin gibi bir de pazarlamacılık şeyi var.
2: Bu aşamaya gelmedim herhalde.
1: Hemen bir pazarlama aşamasıyla böyle de bir hedefi var onun.
2: Bak, o söylediğin önemli. Şimdi bugün böyle ama o da kendi kendine öğrenen de bir sistem. Belki bundan 5 yıl sonra icatlar oluşturmaya, hiç insanoğlunun, hiç kimsenin aklına hayaline gelmeyecek belki başka şeyler üretmeye başlayacak. Tehlike mantığı, orada mı başlar onu bilmiyorum.
0: Mantığı burada bunun için çok uygun değil Halil. Şimdi biz insanın düz mantığını 10 kişiyle yapacağımız, 20 kişiyle yapacağımız ya da 20 saatte yapacağımız işi 5 dakikaya indirmek üzere yapay zekayı kullanıyoruz. Şu an yapay zeka kullanmayan neredeyse kimse kalmadı. Biri chat kullanıyor, biri cloud kullanıyor, biri Gemini kullanıyor. Bir şey herkes bir şey attı şimdi.
2: Ben kal dedim, o da dün akşam ben
0: chat'e mi geçtin sen de?
2: Yok, bir program vardı, Gemini. Ona sordum, ben de yapay zeka.
0: Şimdi yaptım. Burada yapay zekada sürekli model güncellemesi var ama bakın şunu iyi anlayın. Yapay zekayı bugün, yani geçtiğimiz, ben Mayıs'ın başından beri bununla uğraşıyorum ortalama. Hani ben yolda aldım yani kendi içimde. Geçen yılda başlamıştım. Baktığım açının çok doğru olmadığı kanaatine vardım en son. Yani çünkü orada da aynı hadisem vardı. Yani şu videoyu yapsak, şu seslendirmeyi yapsak bunu böyle yapabilir miyiz idi. Şimdiki baktığımız sistemde yapay zekayı, kendi baktığım sistemde yapay zekada kendime bir perde daha açtım. Hani vaktim olduğunda bazen geceleri çalışıyorum, oturuyorum. Bununla alakalı denemelerin ötesinde projeleri uygulamaya başladık. Şimdi yapay zekayı ne olur herkes iyi anlasın. Dinleyenler için de en azından bir ufuk açsın. Yapay zeka mesela önceden bu teknolojik bir hadise de mi yapay zeka? Bizim şöyle düşünmemiz lazımdı. 18-20 yaşındaki gençler bizden daha iyi kullanıyor. Normalde böyle olması gerekmiyor muydu? Photoshop çıktığında daha işte örnek veriyorum, Illustrator çıktığında, Corel çıktığında, montaj programları çıktığında filan hep bir böyleydi. 50 yaşındaki bir adam oğlum evladım bizden geçti bu işler diyordu. 18-19 yaşındaki çocuklar işi eline alıyordu, çat çat çat çat çat bir bakıyorsun tasarım yapıyor, görsel yapıyordu. Normalde teknoloji evrimi daha gencin, daha hızlı anlayanın daha rahat yapabileceği hale gelmişti. Kabul ettiği buydu. Ben sizde yapay zeka ile alakalı şunu söyleyeyim. Yapay zekayı en iyi kullanacak olan sizlersiniz. Şu an stüdyodakiler. Niyesini söyleyeyim. Yapay zekaya doğru anlatımı yaptığında projeyi bilen sensin. Şimdi yıllarca işte atıyorum pazarlama yapmışsın, onu yapmışsın, bunu yapmışsın Halil'ciğim. 18 yaşındaki bir çocuk yapay zeka ile güzel grafikler çıkartabilir.
2: Bendeki tecrübe onda yok.
0: İşin çözümü ise, işin reçetesini yazmaksa, işi raporlamaksa bunu kim yapar? Bu işin yaşlısı yapar. Bizim bugüne kadar en büyük yaşadığımız problemlerden bir tanesi şuydu. Şimdi gencecik yazılımcı arkadaşlar geliyor ve

0: sistem anlatıyorsun. Diyorsun ki benim şöyle bir şeye ihtiyacım var, yapar mısın? Yaparım abi diyor. Ateş gibi çocuklarda Allah var. Yaparım diye başladıkları yerde ben 3 ay 4 ay derdimi anlatmaya çalışıyorum kafadan. Yok evladım öyle değil, bak bu buradan çıkacak ki biz buradan bu işi yapacağız. Sen bunu böyle gireceksin, mesela sen hesabı anlatıyorsun. Hesabı diyorsun buradan gireceksin. Bunun hesabı böyle. Hepsini anlatma şansın var mı? Çok zor. Çocuk her defasında geliyor duvara tosluyor. 30
1: yıllık tecrübe mi, ona 30 dakikada nasıl anlatayım?
0: Aynen öyle. Şimdi hal böyle olunca ne oluyor biliyor musun? 3 ay geçti, 5 ay geçti, 6 ay geçti. Sen bir yazılım yaptıracaksın. Minnacık bir entegrasyon yaptıracaksın. Yol alamıyorsun. En son sen bıkıyorsun. Yeter olduğu kadar diyorsun. Sen böyle demedin Mehmet Bey. Ben de hep böyle dedim. Evet. Tamam olduğu kadar razıyım. Tamam yeter, Allah razı olsun. Ben sıkıldım, daha anlat. Şimdi yapay zeka senin yaşındaki modeli güncelliyor. Seni gençleştiriyor. Eski tanımla girerim. Şimdi,
2: anlıyor ya. Ne demek istediğimizi anlıyor. Onu anlatamıyorum.
0: Anladığı gibi, çok özür diliyorum, anlamakla kalmıyor. Senin tarif ettiğin modelde senin için bir şey inşa ediyor. Senin yazılımcıya, tasarımcıya, muhasebeciye vesaireye vırtı zırtı söyleyebileceğin her şeyi sen kendin artık yapabiliyorsun. Seni gençleştirdi yapay zeka. Gençlere daha iyi bir katkıda bulunmadı.
1: Şu mu oluyor işte, o hani söylediğine katkıda bulunmak için söylüyorum. O benim 25-30 yıllık tecrübemle birlikte ben işte o 20 yaşında 25 yaşında bir şeyi anlatırken benim şuna ihtiyacım var derken aslında ben arka planda bir şey isterken ortaya çıkabilecek sorunları da ben öngörebiliyorum. Ortaya çıkacak o sıkıntıları da görebildiğim için soruyu da ona göre soruyorum. İşte asıl mesele sanırım bu. Bir doğru de çok, soruyu sorabilmek.
2: Çok yalaka.
1: Efendim?
2: Çok yalaka.
1: Kim?
2: Yapay zeka.
1: Yok ya, yalaka değil ya, bana geçmiş olsun dedi.
2: Ya yalaka işte, bak niye yalaka? Şimdi sen bir şey soruyorsun, sana belli bir veri analizi yapıp bir sonuç üretiyor ya. Diyorsun ki peki, ama diyorsun şöyle de bir durum var, bunu ne yapacağız diyorsun. Çok iyi düşünmüşsün diyerek cümleye başlıyor.
1: Bak senin
2: bildiğin
1: kadar
2: yalaka.
1: Benim en büyük tecrübem dün akşam oldu. Ve şunu da söyledim mesela, yine katkıda bulunmak amacıyla diyorum ya, işte ben o yoldaki o iş tecrübemle yoldaki karşılaşabileceğim sorunlar ya da onun bana ortaya çıkardığı çözümün süreç içindeki sıkıntılarını da bildiğim için doğru soruyu sormam lazım. Küçük minnacık bir örnek, yine dün akşamdan bana bir aylık şey verdi. Gün gün öğün öğün bana bir yeme listesi.
2: Diyet yaptı.
1: Diyet listesi. Ve bunun içinde tamam, normal bir insan için çok faydalı bir şey olan her öğüne neredeyse her gün öğlen ve akşam pirinç ya da pirinç lapası koymuş. Ben şunu söyledim, dedim ki ben şeker hastasıyım, buna göre menüyü günceller misin? Dediğimde tamam dedi, ben bunu hesaba katmadım dedi. Bak duruyor, kendime de kaydettim bunu. Ve yeniden oluşturuyorum dedi. O pirinç ve pirinç lapası olan her şeyi kaldırıp yerine patates püresi koydu. İşte o süreçteki o öngörülebilirlik ve o gençlerin anlayamadığı ama bizim süreç içinde karşımıza çıkması muhtemel olan sorunları önceden görme dediğimiz olay bu. Biz sadece biz yaşlardakilerin doğru soruyu sorma. İşte o da prompt yazarlığı dediğimiz olaya geliyor galiba. İşte
0: bak burada mesela sen hala yapay zeka yeni geldiğin için aramızda.
1: Yeni.
0: Şimdi sen şöyle yapıyorsun. Bu nedir diye soruyorsun. Biz artık bu nedir demiyoruz. Şunu yap diyoruz. Şimdi bak yapay zeka kullanım modelini şu an sokaktakinin, evdeki ablanın yapay zeka kullanım modelinden profesyoneller için söylüyorum. Bir çıkın. Yapay zeka sana başka bir veri oluşturuyor. Sen mesela sağlık raporunu atıyorsun. Bununla alakalı tedavi süreci diyorsun. Yok. Şimdiki diyor ki benim sistemim şu. Tüm datalarım bu. Tüm PDF'lerim bu. Tüm tahlillerim bu. Benim kronik ve kronik olmayan rahatsızlıklarımı çıkar. Çıkarttığın rahatsızlıklara indeksleyerek buna göre hareket et. Ve bunu daha gelişmiş yap diyor. Ve bunu beceri olarak ona eğitiyorsun. Yani adama attığında raporu sana pirinç pilavı yazmıyor. Sen normal raporu attığında bile sen bunu öğretirsen, baştan komutu yazarsan diyor ki bunları yapacaksın. Bunları yaparken kronik rahatsızlıklarını, alerjilerini, şunlarını, bunlarını teker teker test edeceksin ve soracaksın. Sorduğun rahatsızlıkları eğer bulamıyorsan şu değerlerin şöyle olması halinde bu rahatsızlıklara döneceksin. Aslında tam olarak bir doktorun yapması gerektiğini öğretirsen ve bu deneyimi onlarca kez öğretirsen doğru sonuç alıyorsun. Biz yapay zekayı, bakın herkes yapay zeka türküsü tutturdu. Herkesin dilinde bir yapay zeka var. Buna ben de dahil olmak üzere. Yani her keşfettiğimde hadi ya diyorum yani. Hakikaten mi? Bu da mı vardı? Şimdi biz yapay zekayı nasıl kullanıyoruz? Bugün hava nasıl? Üniversite sınavında hangi sorular çıkar? Aklımıza bir şey geliyor, Google'a yazıyoruz. Google artık siteye de tıklatmıyor. Yapay zekadan sana, ufak bir AI'den sana diyor ki aslında bu böyle diyor. Bir yerlerden çalıyor veriyi. Sana kısa bir özetleme çıkıyor. Siteye girmene bile gerek bırakmayan bir özetleme çıkartmaya çalışıyor. İran meselesinden geldik. Ben yine aynı noktaya geleceğim. Biz var olan pencereye başka bir taraftan bakma ihtiyacına sahibiz. Tüm insanlık buna sahip. Tüm insanlığın böyle bir mecburiyeti var ama biz milletimizle beraber bir şeyde yoğulmak ve yorulmak istiyorsak, daha iyisini yapmak istiyorsak, her geri zekalının kullandığı gibi yapay zekayı kullandığında o da sana geri zekalı muamelesi yapıyor. Yapay zekaya soru sormayacaksın. Yapay zekaya komutu vereceksin. Bu veriler ışığında bunu yapmanı, buradan çıkan sonucu bu tabloya aktarmanı, bu çıkan tabloya göre 4 tane 5 tane farklı ajanla şunları test etmeni, bunun çıkan tablosunu da işe entegre etmeni istiyorum diyebildiğin zaman yapay zeka. Bir daha söylüyorum. Dinleyenlerimiz için en azından yayın sezon sonunda belki yaz için bir ödev olmuş olur. Ne olur yapay zekayı kullanın. Verdiğiniz 10-30-50 dolarların, 100 dolarların canı çıksın, verin. Ama bunu yaparken falınızı ya da sadece raporunuzu sorarak bu yapay zekayı kullandığınızı düşünmeyin. Lafım sana değil Ali'cim. Senin başında iş vardı ondan dolayı. Ama genel böyle oluyor. Yapay zeka tüm dünyayı, senin iş akışını ve mantığını değiştirebilecek. Senin tek başına 10 kişi lazım bu işi yapmak için, yapamam diyebileceğin malzemeyi senin 10 gün içerisinde yapabileceğin hale getirebilecek. Ve bunu yaparken sana doğru sentezler çıkartabilecek. Seni yoracak. Ama diğerindeki gibi değil. Yazılımcıyı çağır gelsin. Yazı işte atıyorum. Programcıyı çağır gelsin. Muhasebeciyi çağır gelsin. Anlat, git, bir daha git, bir daha gel. Bir daha git, bir daha gel. Ve en son üf illallah dedim. Bu benimle ilgilenmiyor. Ben buna bir tane iş veriyorum. 40 tane iş alıyor arada, dediğimi unutuyor. Dediğin sistemi karşında bir esir gibi tık tık tık tık yapıyor. Bir insandan daha mı zeki? Asla değil. Şu an itibariyle asla değil.
1: Sadece veriyi hızlı kullanıyor.
0: Aynen öyle. Veriyi hızlı işliyor.
2: Tembel değil ya.
0: Yani komut atıyorsun. Normalde mesela çalışan herhangi bir arkadaşımız desem ki arkadaşlar şununla alakalı şunu hazırlarsam olur abi der. İnsan aklıyla çok daha kreatif, çok daha böyle parlak bir modelle sana veriyi atıyorum bir gün içerisinde, bir saatin ya da üç gün içerisinde getirebilir. Bu sana bunu 10 saniyede yapıyor. Ama içindeki parlaklık yok. İnsan ruhu yok. İnsan bakışı yok. Sana pirinç pilavını veriyor geçiyor. Ama normalde doktora gittiğinde hastalığın var mı? Şekerin nasıl der? Çünkü bunu 50 kez 100 kez yaşamıştır. Okulda da bunu öğretmişlerdir. Alerjin var mı der. Hastaneye gidiyorsun, sana iğne yapmadan soruyor. Penisilin alerjin var mı? Şunun var mı? Başka bir kronik hastalığın var mı? Tansiyonun nasıl? Çünkü sana bir ilaç verecek ama senin mideni kurtarırken beynini patlatabilir. Beynini kurtarırken işte başka bir şey olabilir. Yani ayağını kestirebilir. Yani onun için bu sistemi bizim yapay zeka ile kullanma ihtiyacımız var. Ama biz şöyle zannediyoruz. Biz ne sorarsak yapay zeka cevap veriyor. Hayır. Sen ne öğretirsen yapay zeka bunun cevabını veriyor. Önce öğretmeyi, iş modelini anlatmayı, iş modelinden de sonucu almayı çözebilmen lazım. Burada da ufak bir not. Kullandığımız yapay zekaların tüm verileri bize ait değil. Başka bir yerde tutuluyor. Yani yarın bir gün birisi Halil'in röntgenini, filmini görmek istediğinde Amerikan devleti de ben bunu istiyorum, ne yapmış Halil, dur merak ettim derse Trump bir gün sana çat diye veriyi veriyor. İsrail Savaşı'nda da bunu kullandı. Heh, bu röntgenini yüklüyorsun.
1: İzliyor CIA.
0: Ya ne izliyor, sen izletiyorsun. Üstünde TC kimlik numaram var. Ciğerinin nasıl göründüğü var, nasıl nefes aldığın var, raporun var, kan değerlerin var. Ya bundan daha mahrem bir bilgi olabilir mi? Adam seni kanlı biliyor. Yani düşünsene Türkiye'deki insanların tamamının kan raporlarını, tahlillerini yapay zeka yüklediğini. ChatGPT'nin elinde şöyle bir veri var. Türkiye'de şeker oranı şu, insülin oranı bu, bu oranı bu. Buraya operasyonu yapabilirsin. Bir şey satabilirsin. Bu çok önemli bir veri. Şimdi sağlık sektöründe çalışmadık hiçbirimiz ama dışarıdan çalıştık, müdahaleyi biliyoruz. Düşünsene gidiyorsun, buradan misal veriyorum, Develi'ye gittik. Biri sana şöyle bir rapor veriyor, sen ilaç satıyorsun. Diyor ki Develi'deki insanların %86'sı şeker hastalığı ya da prediyabette. Yani ön şeker hastalığında. Üf, pazara bak. Ya da hiç şeker hastalığı yok ama atıyorum böbrek üstünde şöyle bir problem var. İşte orada şu maden dolayı şu problem var. Sana veriyi verdiği anda senin pazarın değişiyor. Bir de bireysel veri veriyor. Ben Halil'in kapısına gittiğimde sende halsizlik var değil mi diyerek başlıyorum hikayeyi. Çünkü adamın verisi var bende. Yani burada çok şey kaybediyoruz. Şimdi Sanayi Teknoloji Bakanlığı Bilge diye bir yapay zeka modelini başlattıklarını açıkladı. İnşallah tez zamanda yaparız. İnşallah fazlasını yaparız. Hepsini geçeceğiz diye bir iddiam yok. Drone'da yaptığımız gibi biz var ya dünyanın en iyisiyiz filan diyemeyiz bu anlamda. Bir tık geriden başladık. Benim aylardır haftalardır söylediğim yapay zeka ve diğer modellerde söylediğim hadisenin sebebi gecikiyoruz. Bu bir başlangıç, çok şükür en azından başladık. Düşünsene 2 yıl boyunca hiç başlamayıp 2 yıl sonra yapay zeka diye bir şey varmış dediklerine.
1: İnşallah hızlı yol kat ederiz.
0: Aynen öyle, ama burada özel sektörü, bizi, sizi, hepimizi bu işin içine dahil etmek lazım. Biz bununla alakalı süreci çok hızlı toparlamamız lazım. Burada yeni dünya burada arkadaşlar. Ve bakın, yapay zeka bizi ele geçirecek mi diye düşünüyorlar ya. Yapay zekanın böyle bir modu yok. Sen komutu yazmadığın sürece duruyor durduğu yerde. Düzen bilgisayar düşün. İsterse kuantum bilgisayar, isterse bilmem bir şey bilgisayar olsun. Kuş şurada duruyor. Organik olarak kendi tetiklemelerinin dışında onun bir kodu yok. Ha, birisi o yapay zekaya gidip tüm kontrol mekanizmaları elinden olup sen kendini diri tutmak ve şunu işte daha fazla para kazanmak için şunları şunları yap ve hiçbir şeye acıma dersen, ona da yetki verirsen, anladın mı? Yani trafikteki arabanın yetkisini, onu, öbürünü vesaire, o zaman başka bir şeyden bahsedebiliriz. Ama şu an böyle bir mod veya şu an böyle bir modelden bahsedemeyiz. Şimdi Özgür yazmış, diyor ki ben 3 ay önce diyor kayıt ediyor, unutmuyor. 3 ay önce yazdığım bir konuyla tekrar yazdığımda böyle dediğini hatırlıyorum diyerek ona göre cevap veriyor diye. Evet, çünkü o sana özgü bir alan. Yani kendi nasıl söyleyeyim, günlüğün gibi düşün. Sen oraya yazıyorsun ve oranın özelliği şu: senin yazdığın prompt ve çerçevenin içerisinde senin verini alıyor. Sen bundan 3 ay öncesinde ağaçtan nasıl düşülür diye soruyorsun. 3 ay sonrasında bu ağaç nasıl kesilir diye düşünüyor diyor, soruyorsun. O da diyor ki düştüğün ağaç mı diyor. Yani o seni tanımlıyor. Hani muhabbet et esnasında, yani zeki bu anlamda, hani bilgiyi tutabiliyor, veriyi tutabiliyor. Ama sen silo yapay zeka, başka bir hesapla gir, o veri yok. Yok yani, o senin hesabınla alakalı bir şey. Hatta yapay zeka bir model üstesinde geçmişimizi sil de, senin geçmişle alakalı sıfırlasın, sil baştan başlasın. Çok korkulacak bir durum yok. İnsanları korkutarak aman bu öcü diyerek ya da bisikletin ilk çıktığındaki cin arabası diyerek bu hikayeye dönemeyiz yani. Korkarak olmuyor. Üstüne gideceğiz ve toparlayacağız. Efendim, Kayseri gündemine de dönelim mi?
2: Evet.
0: Dönelim.
2: Girelim.
0: Yani artık dönelim. Son 5 dakika dönelim. Kalmış. Mevzum ya, aslında Kayseri gündemi dışında da mesela kısa kısa başlıklar verelim. Muhabbet açılınca Adalar Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda Başkan Okbalot dair 35 kişi tutuklamışlar.
1: Ama tam da söylediğim
0: Silifke,
1: gibi olmuş.
0: Silifke Belediyesi'nin operasyon yapılmış. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dair 8 şüpheli tutuklanmış. Hangi partiden diye sormuyorum. Buyurun.
1: Demiştim ya, bu adalarda. Ya adalar zaten sit alanı, her yer. Hı hı. Yapabileceği şey çok sınır. Ne yapmış olabilir? Orada tarih eseri var derken onu mu yaptılar yolsuzluğa alet ederken, tam da böyle olmuş. Oradaki sit alanların koruma altında olanlar ya da tadilatla alakalı tarihi bir eser, tadilatı yasak, ruhsat verilmemesi gereken yerlere şey yapılmış. Yani ruhsatla alakalı alışverişler, rüşvetler, irtikap, her neyse.
2: Ne suçlar
1: ağırlıklı
2: be.
1: Bunlar yapmışlar. Veya mevcut yerlerde demişler ki burası tarihi alan. Mevcutta bir işletme var. Restoran, kafe, her neyse, güzel de iş yapıyor. Gelmişler demişler ki seni burayı kapatacağız. Niye? Burası sit alanı. Ya kapatma işte, işletmemiz var. 10 yıldır buradayız, 20 yıldır buradayız. Yok arkadaş, o zaman ruhsatın devam etmesini istiyorsan işte 5 milyon dolar, 2 milyon dolar ya da TL, neyse, bunu vereceksin demişler ve böyle olmuş. Adalar, ya adalarda ne var? Asfalt şantiyesi yok ya. Çünkü asfalt yok.
0: Şimdi peki şu oluyor mu?
1: Yani
0: şimdi bu bak, bu burada bana. Bak çok güzel. Bu burada devam ediyor. Devam eden bir işletme var vesaire var. İşletmeye gidiyoruz. Diyor ki senin ön tarafta uzatma sundurma var ya, sen buna işgaliye falan vermişsin. 3 milyon daha vereceksin. Dediğimizde de aynı şeye geçiyor mu?
1: Kesinlikle aynı şeye geçiyor. Tamam. Anladım ben mevzuyu. Hı hı. Kesinlikle hani bak, burada parti gözetmiyorum, il ilçe gözetmiyorum, her kim ticari işletmenin bir kazanılmış haklarını geri elinden alıyorsa, mevcut hakların devamı konusunda ilave bir şeyler istiyorsa, olmayan, kanuna yasak olan bir şeyi sanki kitabına uydurur gibi ilave paralarla kim yapıyorsa, iki cihanda yakası bir araya gelmesin, Rabbim kahru perişan eylesin. Kim olursa olsun, babamın oğlu olsa da.
0: Amin. Ama ya bu, kahru perişan yani. Eylemesin. Bunu şimdi bakın. Devletler işlerini ahirete bırakmazlar. Devletin bulunduğu yerde, sistemin bulunduğu yerde sen yenilen hakkını ahirete bırakmazsın. İşte ahiret Allah'ın işi.
1: Cihanda dedik ya, oradan
0: şimdi, aldık. Ahiret Allah'la senin arandaki bir iş. Sen şimdi Ahmet Bey'de hakkın var, alacağın var. Ahmet Bey bunun parasını ödemiyor. Sen icraya başvurmuyorsun, alacağını tahsil etmeye çalışmıyorsun. Ahmet Bey'le sözleşmeyi, senedini, çekini, faturasını almamışsın. Diyorsun ki öbür tarafta konuşuruz. Yürü, geç onu. Belediye dediğin alan, şu an bunu hepsi için söyleyebilirim, sana bir sistem kuruyor. Sistemin içerisinde sen yürüyorsun ve oyunun kuralı baştan belli. Diyor ki geleceksin, ruhsatını alacaksın, şunları tamamlayacaksın, bunu yapacaksın. Burada da bu işletmeyi açacaksın. Ne işletmesi? Maden ocağı. Ne işletmesi? Enerji santrali. Tamam, tamam, tamamız. Şimdi yol başladı, sen bu işten para kazanıyorsun ya da çok büyük paralar var bu işin içinde. Halil gelecek şimdi 500 milyonluk yatırım yapacak şehre. Başında 4 tane adam birikiyor. Ben bizim gazetecilere kızıyordum. Gazeteciler çok merhametliymiş bunun yanında. Çok ciddi söylüyorum. Belediyenin içerisinden, o daireden, bu daireden, daire başkanı falan demiyorum. Oradan buradan 4 tane adam, iş bitirici, iş takipçisi. Parmağım içinde modeli var ya, banlağım içinde diyor. Geliyor yanına, abi bunun böyle olması da, bak buradan ceza, bak buradan belediye. Bir bakıyorsun kapına bir yazı gelmiş vesaire. Ya lanet olsun diyor ya. 500 milyon para harcayacağım ve harcamışım. O bataklığa bir sefer düşmüşüm. Neyse 10-20 milyonun bedeli parası olmaz diyorsun. 10-20 milyon da bunlara para dağıtıyorsun. Bu mahlak. Şimdi CHP belediyelerin operasyonu, ben İmamoğlu'nun alındığı günden beri hatırlıyorsunuz bu programda aynısını söylüyorum. Belediyede yolsuzluk yoktur. Alnını karıştırın bunu diyelim. İmamoğlu'nun suçu yoktur, haberi yoktur. Geçiniz. Geçiniz. Benim buradaki söylediğim hadise sadece İmamoğlu'nu değil tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Senin hakkınla, hukukunla işletmeleri dara sokan, İnsanlardan şerefiye vesaire adı altında bir kat daha fazla yapacağım, iki kat daha fazla yapacağım diye belediyeyi kaynak oluşturmaya çalışan. Bazen bu kaynakları işte bizim burada Kayseri Spor'la yıllarca yaşadık hadiseyi, orada da Sivas Spor'la yaşanıyor, Kocaeli Spor'la yaşanıyor, misal veriyorum. Ve bunun dışında işte partinin programı var, oraya verilecek, bu buna yapılacak diyen, tam anlamıyla karanlık bir bütçe modeli oluşturan ve insanlarda canımız istemediği insanı orada iş yaptırmaz hale getiren modelden bahsediyorum. Ve hırsızlığı kimin yaptığı önemli değildir. Senin arkadaşın, benim arkadaşım ya da benim düşmanın, senin düşmanın fark etmiyor. Hırsızlık hırsızlıktır. Usulsüzlük usulsüzlüktür. Ve sen buradan bir kapıyı açıyorsun. Şimdi sana basit bir şey söyleyeceğim. Kayseri Spor'a para lazımdı. Resmi olarak çözemeyeceğimiz için doğrudan ihale yöntemiyle birine ihale verdik. İhaleden de bunu buradan yaptık. Doğru mu? Doğru. Bildiğimiz hikaye bu. Peki bunun içerisinden 10 milyon 50 milyonu cebine atıp atmadığını bilen var mı?
2: Kimse
0: var mı ya? Hiç kimse bilmiyor. Daha sonra bu insanlar biz kulüpten alacaklıydık, vazgeçtik alacağımızdan diyor. Ne karşılığında formaya reklam verin önümüzdeki sezon diyor. Lan bağından bağ mı bağışladın?
2: Avradın altından mı getirdin bana? Parayı içeriye koyuyor, emanet olarak, aracı olarak koyuyor. Onu da cebinden koymuş gibi, şimdi benim burada, de bu kadar alacağım var diyor.
0: Burada bu sistemin içerisindeki aktörlere kızmıyorum. Sistemi bu hale getiren yapıya kızıyorum. Sistem bu hale getiriyor ya. Devletin parasıyla, devletin ihalesiyle devleti dolandırıyoruz. Ne için? Yine müsbet, menfi bir alana çekmek için. Lan bunun sistemini kursanıza. Ben niye yani kendi bağımdan malı çalar gibi çalıyorum işin içerisinden, doğru mu? Devlet mi devlet? Kulüp mü kulüp? Ya bu sadece kulüp özelinde söylediğim. Biz burada zibilyon tane iş yaşıyoruz. İşte efendim siz bunu şerefi, yok ya bunu kanunlaştır. Resmiyeti belli olsun, adı belli olsun, alan belli olsun, satan belli olsun. Çevre Şehircilik Bakanlığı ondan sonra diyor ki şimdi CHP'li belediyede var. Belediyede işi çözülemeyen varsa gelsin, biz buradan hallederiz, yetkimiz var diyor. Pazarı büyütüyor bir adam. Sen belediyeye gittin, şerefiyle anlaşamadın falan. Gel ben hallederim, senin proje büyük. Bilmem kaç bin odalı otel yapacaksın, gel ben hallederim diyor.
1: Vali mi daha büyük, belediye başkanı mı?
0: Vali daha büyük.
1: Peki valinin yetkisi mi daha fazla, belediye başkanı mı? Yetki anlamında.
0: Yetkiden kastettiğin güvenlik, yürütme, güvenlik, emniyet vesaire diyorsan valinin. Bütçe ve icracılık diyorsan belediyenin.
1: Tamam. Geçen birisinin bir makalesini okudum. Enteresan bir yaklaşımda bulunmuş. Doğrudur yanlıştırı söylemiyorum, sadece okuduğumu söylüyorum. Diyor ki biz diyor, sadece Türkiye üzerinde söylüyor, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi yapalım diyor. Sadece ve sadece seçimle gelen sadece bunlar olsun. Geri kalan muhtara kadar diyor atama yöntemiyle yönetelim diyor. Belediyeler dahil.
2: Komple siyasetçilerine ne verek diyor yani. Siyasetçi canınız kim isterse belediyeler, onun kızını onun oğlunu atasın hayır
1: belediyeler
2: diyor.
1: Belediyeler de siyasetçi. Ondan yana sıkıntı yok. Burada ne mana çıkıyor? İşte vali zaten var. Her bir ilde vali var. O valinin altında bir alt birimle birlikte belediyenin de devlet eliyle yapılmasıyla alakalı biraz uzun bir yazıydı. Kendince artılarını eksilerini yazmış. Ben sadece ya olabilir mi, neden olmasın diye sadece bende bir fikir oluştu.
2: Tabii canım, çok mantıklı.
1: Vermediğim yerleri de oldu.
2: Vatandaşı hiç yormamak lazım. Bir defa padişahı seçecek, o ne yaparsa yapsın herkes, o hatasın. Bir daha niye seçim yapıyoruz biz? Sadece devletin en başından milletvekilinden de seçmeyecek. Bir tane adamı seçecek, bu diyecek bizim padişahımız diyecek. O hepsini o da atarsın. Daha iyisi var. Niye bizi yoruyor?
0: Mesela olayı şöyle mi diyelim ve toparlayalım. Mesele seçmek seçilmek değil. Bakın, valiyi de seçebiliriz. Mesele şu. Kanunun nizamı ve uygulama alanını netlersen, bugün iyi dediğin yerde yarın kötünün doğmasına izin vermezsin. Şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemiyle alakalı bir şey konuşmuştuk o zaman, hatırlıyorsun. Neredeyse Cumhurbaşkanlığı sisteminde sınırsız yetkiye dolaştık. Doğru mu? Doğru. Şimdi Tayyip Erdoğan bu işi kendine göre çıkmış oldu. Tayyip Erdoğan becerisine haiz bir adam. Şimdi aynı yeteneği yanlışlıkla Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı seçersen ne olur hesap edeceksin?
1: Amerikalılar da Trump'ı seçti işte. Tüm dünyayı karıştırdı.
0: Şimdi bunun için sistemi güzel oturtacaksın. Sistemi güzel oturttuğun yerde bürokrasiden bahsetmiyorum. Devlet dediğin, hukuk dediğin, adalet dediğin, mantık dediğin şey senin sistemini yürütür hale gelecek. Yoksa diğer türlü şöyle oluyor. Şu an çok iyi belediye başkanlarımız yok mu hakkaniyetle işini yapan? Var. Harama hiç bulaşmadan yoluna devam edenler var mı? Var. Bulaşmamak için de mücadele ediyor. Zor bir iş ama devam ediyor. Şimdi bunun içerisinde aynı kanunla öbür belediye başkanı, aynı kanunla tabii. Öbür belediye başkanına sen bunu yapmışsın diyorsun. Atalan üstüler geçmiş. Adam almış, satmış, yapmış, etmiş. Sen suçluydun diyorsun. Düne kadar 5 yıl öncesinde, 10 yıl öncesinde, 10 yıl öncesinde hatırlayın. Kaç tane belediye başkanına operasyon yapılıyordu? O zaman belediyelerin parası yoktu, şimdi mi var? Onun için sistemi kuracaksın. Farenin geçtiği yerden fili de geçirtmeyeceksin. Efendim müsaade isteyelim. Yerli konuşalım dedik ama evet uzun. ya biz de her iş uzun. Oturuyoruz, Allah var, hakkını vererek bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bazen yanlış yapıyoruzdur belki. Bazen dinleyicilerimiz söylerse de bu anlamda ya niye böyle dediniz diye düşündüğümüz bir hadise değil. Ama meseleye şöyle bakın. Memleket için, memleket hakkı için ve doğru yapılan iş için zihin yormaya ve bunu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Tek derdimiz bu. Yoksa epi topu radyoda programcısın, gazetecisin, ne yapabilirsin ki diye düşünülür. Bazen hiçbir şey yapamadığımızı, bazen de çok şey için sebep olduğumuzu düşünüyoruz. Garip bir haldeyiz. Efendim müsaade isteyelim. Ve size veda edelim. Yarın yine aynı saatlerde birlikte olacağız. Yarın ben buradan değil size uzaktan bağlanacağım. Ankara'dan sesim gelecek. Birazdan yola çıkacağım için bir Ankara hikayesini hep beraber yaşayacağız. Ve oradan da özellikle meclis gündeminin dışında da Kayseri gündemiyle alakalı birkaç çalışmamız olacak. Bu detayları sizlerle anlatır ve yaşatırız beraber inşallah. Biz bugünlük müsaade isteyelim. Laf sokakları neyimiz var Ahmet Beyciğim?
2: Tüketici güven endeksimiz artmış. İnsanlar artık güven içerisinde hissediyorlarmış. %2,5 artmış. Hı hı. Biz de vatandaşı sorduk. Hissediyor musunuz, hissetmiyor musunuz diye.
0: Güven endeksi. Peki. Vatandaş da ne anlar sokaktan güven endeksinde ya? Enflasyon arttı filan inan.
2: Biraz geçin. Onların anlayacağı dilde hani soruyu öyle çevirdik.
0: Peki. Elinize sağlık. Efendim Laf Sokak'tayla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Eğitim konusunda kitapların fiyatları düşürülmeli. Gereksiz pahalı bence.
4: Bence bir düşüş yok.
5: Hiç de ekonomi iyiye gitmiyor. İmkanı yok geçim olması. Allah tarafından geçiniliyor yani öyle.
6: Altın çok çıktı. Dürümler falan çok pahalandı.
7: Daha yine cebime tam 5000 lira koydum. Şu an gitti yani.
8: TÜİK Haziran ayında tüketici güven endeksinin %2,5 artarak 87,9 olduğunu açıkladı. Siz harcama yaparken bu iyileşmeyi hissediyor musunuz?
7: Tabii çok güzel yansıyor. Yani daha yine cebime tam 5000 lira koydum. Şu an gitti yani. Hani evden çıkalı 3 saat oldu. Bu kadar. Bu kadar yani. Paranın yani bir günde 5000 lira hani. Düşünün. Daha doğrusu 3 saatte. Hani nereye gidiyor bu para? İşte ora var, bura var. Yani artık nakit para dönmüyor. Yani bu likit para tamamen artık eridi. Para tamamen şu an sanal ortamda var açıkçası. Onun dışında hani benim gördüğüm toplu para hani 3-5 bin geçiyor, o da gidiyor. Hani milyonlar dönebilir. Herkesin yatı katı olabilir, olmayabilir ama şu an nakit para yok kimsede. Herkes de yani. Durum iyi olsun ya da olmasın.
9: Peki en çok hangi ürün durumunda bir artış var?
7: Hepsinde. Her şeyde yani. İnsan otonomi mesela nedir? Otonomi bu şeyler, ihtiyaçlar. Birincisi barınma. Diğeri ekmek mesela. Hani bunlar olması gereken yemek, beslenme yani. Ben bir insan olarak yani eski çağlarda yaşasam daha çok böyle şey yarardı. Hani git avlan, mağarana geri gel. Git, kiran yok, elektriğin yok, faturan yok, hiçbir şeyin yok. Yani ya öyle olsun ya olmasın yani, artık bir şey olsun ya Ne olacaksa olsun yani.
3: Hissetmiyoruz ya. Hissetmiyoruz yani. Pek bir değişiklik yok, aynı. Kıyafet ya. Telefon da olabilir. Bence bir düşüş yok. Artış var ama düşüş yok yani. Ulaşım konusunda da abonman, bizimki öğrenci abonman. Abonmanlar bile her ayda değişiyor. Mesela geçen ay 500 ödedim. Bu ay 700 oluyor. Ya bir ayda 200 falan artabiliyor. Evet, bir anda artıyor. Artış var. Mesela indirim yaptık diyorlar. Mesela fiyatı arttırıyorlar ama aynı fiyata tekrardan satıyorlar. İndirim olmuyor yani genelde.
6: Yani indirimli gözüküyor.
3: Genellikle bunu kozmetik sektöründe görüyoruz.
6: Aynen öyle.
3: Ama biz kadınlar kanıyoruz yani. Kitap fiyatları olabilir. Mesela evet, bir kitapçıya girdiğimizde ne güzel geziyoruz. Ama mesela kitabı alacağız, alamıyoruz mesela. O kitabı hani kitapçıya girdiğimizde kitapla çıkmak istiyoruz ama çok pahalı oluyor. O yüzden internet üzerinden sipariş veriyoruz. Bu şekilde bu bizi de etkiliyor, kitapçıları da etkiliyor bence. O yüzden eğitim konusunda kitapların fiyatları düşürülmeli. Yani evet, gereksiz pahalı bence.
4: İşte ekonomi iyiye gitmiyor. Pahalılık gösteriyor. Pahalılık gösteriyor ekonominin iyi olmadığını. Ben her üründe çok pahalılık gördüm. İki misli, üç misli olmuş. Ya sebeplerin ekonominin doğru işlemediğinden. Baştakiler düşünmeli. Üretim yapmaları lazım ki her şey ucuzlansın. Üretim olmadan hiçbir şey olmaz. Ucuzlanmaz yani.
6: Hayır yok. Altın çok çıktı. Dürümler falan çok pahalandı. Tişörtlerde özellikle.
9: 28.
6: Aynen. Alamıyoruz değil
3: ben
6: mi?
3: Ben bir pantolonu 1500 liraya aldım.
6: Evet, 1500 lira de facto da falan.
10: Yani her şey gerçekten çok pahalı yani. Alışveriş, market alışverişi olsun, kıyafet olsun. Her şey çok pahalı. Fakir insanlar yani asgari ücretle geçinenleri düşünemiyorum yani. Yani genellikle gıdalar daha çok pahalı. Yani kıyafetten daha çok gıdalar pahalı.
11: Hayır, kesinlikle hissetmiyorum. Çok biliyorsunuz, verilenlere de çok bir güvenemiyoruz aslında ama şeyi biliyorsunuz yani genel itibarıyla hem memurlar olsun hem işçiler olsun genel bir sıkıntı yaşıyoruz yani fiyatların yükselmesi konusunda. Belirgin bir iyileşme yok. Direktli bir nevi kötüye gidiyoruz diyebiliriz aslında da. Gördüğüm kadarıyla belirgin bir rahatlama yok hocam. Gıda ürünleri yani market manav ürünleri fazlasıyla bizi üzüyor yani tam anlamıyla.
5: Yağından tut çayına kadar. Bir yağ 500 TL. Ya alt basamaktan üst basamağa kadar her şey etkiliyor ya. Yani denetim de yapılıyor. Normalinde denetimler de oluyor. Olmuyor değil. Ama sistemde bir yanlışlık var. Milyonlarca insan var. Sistemde yanlışlık var. Dediğim gibi 500 TL bir yağ olduğu zaman, 250-300 TL çay olduğu zaman, yani 28 bin lira asgari ücret olduğu zaman hesap yapsan zaten imkanı yok, geçim olmaz. Allah tarafından geçiniliyor yani, öyle.
12: Ümitle yaşıyoruz inşallah. İyi olacak, güzel olacak diye. Şu anda belirsizlik var diyelim.
3: Abi şu anda ben telefoncudan çıktım ve 5 bin lira istedi abi benim telefonuma yani. Telefonumu şu anda yaptıramadım. Babamdan para almaya gidiyordum yani. Hiç iyi değil bu ekonomi. Yaptıramıyorum telefonumu yani, o yüzden. Faturam da hissediyorum abi bu aralar. Faturam da 6500 TL gelmiş. O da kötü yani. Onu da ödeyemedim daha. Ödemeye çalışıyorum.
4: Ben görmedim yani şimdiye kadar. İyileşme görmedim. Daha da artıyor. Daha ziyade yiyecek üzerine biz alışveriş yapıyoruz. Başka öbür alışveriş yaptığımız yok. Gıda yani. Sebep ekonomi iyi yönetilmiyor yani. Bu bakımdan.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Rahatlık Onda, şıklık Onda, karşında Ergül Mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini belleyecek dedi. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Red grubuyla karşınızda olacağız.

Red'in müzik yolculuğu 1996 yılı Eylül ayında başladı. Doğan Duru ve Güneş Duru, In Vitro's Band isimli gruplarında değişiklik kararı aldı. Doğan Duru gruba Berke Hatipoğlu'nu davet etti. Daha sonra gruba İlke Hatipoğlu dahil oldu ve bir yılı aşkın süre In Vitro's Band ismiyle çalan grup, daha sonra isim değişikliğine karar vererek yola Ten ismiyle devam etti. Ten, zamanla Red adına dönüştü ve grup İstanbul'da çeşitli mekanlarda İngilizce sözlü rock müzik yapmaya başladı. Grup 2000 yılında çeşitli mekanlarda çalmaya devam ederken, bir yandan da beste çalışmaları yapmaya karar verdi.

Başlayın. Grubun ilk beste çalışmaları Berke ve Doğan'ın yazdıklarını evde kaydetmesiyle başladı. 2002 yılında beste çalışmaları devam ederken İstanbul'daki canlı müzik mekanlarının ve canlı müziğin hızlı bozulması Ready Bar programlarını askıya almaya itti. Grup 2003 yılında beste ve düzenleme çalışmalarını evden stüdyoya taşıma kararı aldı. 2003 yılında işin stüdyoya taşınmasıyla birlikte Red, sahnede davulda Suat Ayyıldız, bas gitarda Ege Göktunay ile birlikte çalışma fırsatı buldu. Bir yılı geçen sürede onlarca şarkı yazıldı. Bu şarkılar defalarca düzenlenerek tekrar tekrar kaydedildi. Yoğun prova temposunu kiralık stüdyolarla devam ettiremeyeceğini anlayan grup, kendi stüdyosunu kurma kararı aldı.

2004'te kendi Provo stüdyosunu oluşturan grup, burada 6 ay süren oldukça yoğun bir çalışma temposuna girdi. Grup ilk albümü olan 50/50'yi kendi başına aşamalar halinde kaydetmeye karar verdi. Bu süreçte grup ismini değiştirme kararı aldı. Çeşitli arayışlar sonucunda o sırada İngiltere'de olan Güneş Duru'nun önerisiyle tek D ile yazılan Red, 2D'li Red'e dönüştürüldü. Albümde yardımcı yapımcı olarak Red'in yanında yer alan Levent Büyük'ün de desteğiyle Red, ilk albümünde de yer alan 50/50 ve Melex'in Güzeli kaydetti. Kirli Suyunda Parıltılar albümünde yeniden düzenlenerek yer alacak olan Aşık yine aynı dönemde Stüdyo 18'de kaydedildi.

süreler içinde Stardium'la görüşmelere başlayan Red, ilk stüdyo sürecinin bitmesine yakın bir tarihte 2005 yılının Şubat ayında Stardium firmasıyla albüm için anlaştı ve firmanın ilk sanatçısı oldu. Kayıtlara kaldığı yerden devam eden grup, yaklaşık bir ay içinde albümü yayına hazır hale getirdi. Haftalarca liste başı olacak olan Mutlu Olmak İçin'i, provalar sırasında albüm listesinden çıkaran grup, şarkıyı Levent Büyük ve Stardium'un ısrarıyla tekrar gündeme aldı. Albüm kayıtlarından önceki gece, şarkı 5 yıl aradan sonra yeniden düzenlendi ve Red'in çıkış şarkısı olarak seçildi. 2005 Mart ayında çıkan 50/50 isimli albümün çıkış parçası Mutlu Olmak İçin, birçok radyo ve müzik kanalının listelerinde haftalarca üst sıralarda yer buldu.

albüm çalışmalarına başlandığı sıralarda Red, kendilerine uzun süredir sahnede ve albümde eşlik eden Suat Ayyıldız'ın da resmen katılımıyla 5 kişi oldu. İlk albümün çıkmasından bir süre sonra Stardium'la yollarını ayıran Red, ikinci albüm için Pasaj Müzik'le anlaştı. Bu albümde de bas gitarda Zafer Şan'la eşlik etti. Yine yoğun bir prova süreci yaşayan grup, 24 Nisan 2006'da Kirli Suyunda Parıltılar ismiyle ikinci albümünü yayınladı. Falan Filan isimli çıkış parçası 6 hafta boyunca Türkiye müzik listelerinde birinci oldu. Müzik kanalı MTV'de yayınlanan World Chart Express programında 10 numaradan giriş yapan Red, Falan Filan ile U2, Black Eyed Peas, Nelly Furtado gibi birçok önemli isimle aynı listeyi paylaştı. İkinci klipleri Hala Aşk Var Mı'yı 2006 Kasım ayında çıkaran grup, bu şarkıyla da uzun süre liste başı kaldı.

Red, 2005 ve 2006 yılında Türkiye'nin birçok yerinde konser verdi. Grup, 31 Temmuz 2006 yılında Bulutsuzluk Özlemi'nin 20. yılı için açık hava sahnesinde düzenlenen konserde, grubun 98 yılında yayınlanan Yol albümünde yer alan Mekanik Fanatik isimli şarkısını seslendirdi. Bu konserdeki sahne performansı ve farklı müziğiyle çok konuşulan grup, 2006 yılı Barış Arak konserinde de en çok dikkati çeken gruplardan biri oldu. Yine bu dönemde Ali Kocatepe şarkılarının yorumlandığı 41 kere Maşallah isimli albümde konuk sanatçı olan Red, bu albümde Ali Kocatepe'nin 81 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Modern Folk üçlüsüyle Ayşegül Aldinç'in seslendirdiği Dönme Dolap isimli şarkıyı seslendirdi. Şarkının düzenlenmesi de Red tarafından yapıldı.

Reds, grup üyeleri askere gitmeden önce son konserini 20 Temmuz 2007'de İstanbul Ghetto'da verdi. Diğer konserlerinden farklı olarak Unplugged bir konser veren grup, bu konseri canlı olarak kaydedip Gecenin Fişi Yok ismiyle DVD haline getirdi. Bu konser DVD'sinde gruba bas gitarda Ege Göktuna, davulda Suat Ayıldız eşlik etti. Gecenin Fişi Yok, Türkiye'de canlı akustik olarak kaydedilip yayınlanan ilk DVD olma özelliğine sahipti. Red'in askerlik öncesi yaptığı bu konserin yanında yine aynı haftalarda MMA stüdyolarında 25 Temmuz 2007'de Plastik Çiçekler ve Böcek albümü kaydedildi. Bir gün gibi kısa bir sürede kaydedilen albümde tüm şarkılar canlı olarak çalındı.

sulara. 14 Nisan 2009'da Reed'in 4. stüdyo albümü olan 21 yayınlandı. Albüm 4 bölümden oluştuğu gibi 74 dakikalık süresiyle 21 isimli karakterin yaşam öyküsünü sözel ve müzikal bir bütünlük içinde ifade etmekteydi. Kayıtları Modern Müzik Akademisi ve Garaj Stüdyolarında, mastering'i Londra'da yapılan albüm bir yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü oldu. Albümün tüm aşamaları grubun kendi elinden çıkan yazı, fotoğraf, röportaj ve videolarla oluşturduğu blog sayfasında da yayınlandı. Bu blog sayfası albümün çıkmasıyla beraber resmi siteye taşındı. Red hala resmi sitesinde blog sayfası anlayışını devam ettirerek konser haberlerini, çeşitli videoları ve haberleri dinleyicilerle paylaşmaktadır.

Red 12 Nisan 2011 tarihinde 21 albümünün 4. resmi klibini Masal şarkısına Alper Çağlar'ın yönetmenliğinde İstanbul'da klip çekti. Klip henüz televizyon kanallarında yayımlanmamış olup ilk olarak Red'in resmi sitesinde 21 Nisan 2011 tarihinde yayımlandı. Klibin içeriği Türkiye'de otoriteye, günümüz Türkiye'sinde yaşanan olaylara karşı yapılmış ilk klip olma özelliğine sahipti. Bu yüzden olumlu olumsuz birçok eleştiri aldı. Kimse...

Grubun ilk soundtrack albümü 14 Ekim 2010 tarihinde Most Prediction ve İmaj Müzik ortaklığıyla yayınlandı. Çağan Irmak'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmi Prenses'in Uykusu film müziklerini hazırlayan grup, filme de adını veren Prenses'in Uykusuyum şarkısına Çağan Irmak yönetmenliğinde klip çekti. Bu albümde gruba 2010 yılında gerçekleştirdikleri softcore konserlerinde cello çalarak yer alan Yasemin Özler eşlik etti. 19 Kasım 2010'da gösterime giren filmde Red konuk oyuncu olarak da yer aldı. Prenses'in Uykusuyum şarkısı Avrupa'da filmin gösterildiği ülkelerde Norveç, Belçika, Fransa, İzlanda ve İrlanda'da müzik listelerine girmeyi başardı. Metropol FM ve Sky Radyo gibi yurt dışına yayın yapan radyolarda çokça istek alan şarkı BBC Radyo aracılığıyla da yurt dışında tanınmaya başlanmıştı. Red, Prenses'in Uykusu film müzikleriyle 4. Yeşilçam ödüllerinde en iyi film müziği dalında aday gösterildi ancak ödülü kazanamadı.

Reds Eylül 2011'de 5. albüm hazırlıklarını kendi stüdyolarında yapmaya başladı. 20 Şubat 2012 tarihinde albüm kayıtlarına başlayan grup, 1 Mayıs 2012 tarihinde 5. stüdyo albümleri Hayat Kaçık Bir Uykudur'u piyasaya sürdü. 13 şarkının yer aldığı albümde daha önce Plastik Çiçekler ve Böcek albümünde yer alan Senden Sonra ve Prenses'in Uykusu albümünde yer alan Ormanda Kaybolmuş Bir Yaprak yeniden yorumlanmış haliyle bu albümde de yer aldı. Hayat Kaçık Bir Uykudur albümünün ilk klibi, sözleri ve müziği Doğan Duru tarafından yazılan Yavaş Yavaş Yavaş şarkısına Ömer Faruk Sorak yönetmenliğinde çekildi. Red ilk defa bu albümde düet bir şarkı seslendirdi ve Şemlen Ferah Sevmeden Geçer Zaman şarkısında Red'e eşlik etti.

2016'da Mükemmel Boşluk albümünü yayınlayan grup, bu albümde 12 şarkıya yer verdi. Albümün açılış şarkısı Kalpsiz Romantik'e klip çekildi. Grubun 2019'da piyasaya sürdüğü albümleri Yersiz Göksüz Zamanlar, önceki albümlerdeki rock tonlarından ziyade daha indie ve sakin tonlara yakın melodilere sahipti. 11 şarkıya yer verilen albümde son 3 şarkı, bir önceki albümün live stüdyo season'larına ait. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Red grubuyla karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini belleyecek dedi. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
0: Yayın tekrarı.
4: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyerek bugün çok lezzetli bir yayın sizi bekliyor diyorum. Çünkü konuğumu öğrendiğinde neden bu şekilde bir açılış yaptığımı çok daha iyi anlayacaksınız. Sevgili Necla Aşatır bizlerle. Kendisi Necla Hanım'ın mutfağı kurucusu ve aynı zamanda işletmecisi. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Böyle güzel bir programda beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Bilmukabil ayaklarınıza sağlık. Biz de çok çok mutluyuz. Hikayenizi dinlemek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Girişimci hanımlarla bu şekilde güzel programlar yapmak hem birçok kişiye ışık oluyor, birçok kişinin yolunu aydınlatıyor, hem de sizin çocuklarınıza, ailenize çok da güzel bir anı bırakmanıza da sebep oluyor her şeyden önce. İnşallah güzel kapılar açsın bu program sizin için.
1: İnşallah, kesinlikle buna inanıyorum. Çok güzel bir program olacağına da inanıyorum. İnsanlara biraz olsun feyiz katabileceksek çok güzel
0: İnşallah.
1: Olacak her şey.
0: İnşallah çok güzel olacak. Şimdi biz yayınımız başladığında genelde konuğumuzu yakından tanımak isteriz. Necla Aşatır kimdir diyerek başlayalım mı ufaktan?
1: Necla Aşatır, Necla Hanım'ın mutfağının kurucusu. Aslen Erzurumluyum ama bir tarafımızda Kars Selim. Tamamen bir doğu kızıyım.
0: Evet.
1: Tamamen doğulu olduğum için de yemeklerime de doğunun esintilerini katıyorum. Kayseri'de bu yüzden yemek sektöründe bir farkındalık yaratıyorum.
0: Aslında mutfağın baharatları, yemek yapma kültürü değil mi? Biraz şehirden uzak lezzetler olunca birazcık ön plana çıkıyor ve fark yaratıyor.
1: Kesinlikle.
0: En büyük
1: öyle.
0: Farkın bunun yarattığına mı inanıyorsunuz?
1: Ya mesela? Şöyle söyleyeyim, Necla Hanım'ın mutfağının en büyük özelliklerinden birisi anne yemeklerini catering'e uyarlayarak müşterilerimize sunmak.
0: Anne eli değmiş gibi mi diyoruz yani?
1: Kesinlikle, anne eli değmiş gibi. Yani o öğlen molasında müşterilerimiz, biz taşımalı yemek hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda restoran işletmecisiyim.
0: Hı hı.
1: Müşterilerimize her zaman şunu düşünerek hizmet veriyoruz. Hani eşinin, annesinin yaptığı, kız kardeşinin, işte teyzesinin yaptığı o ev yemeklerini sunmaya çalışıyoruz ve o doğrultuda ilerliyoruz.
0: Harika, çok güzel aslında. Hani bayramlarda beklediğimiz lezzetler vardır. Mesela ben Kayseri'ye geldiğimde nohut yemeğini bayramlarda yapıldığını gördüm mesela.
1: Evet.
0: Hatta başka bir isim söyleniyordu ona. Ne deniyordu?
1: Nohut yahnisi.
0: Nohut Kayseri. Yahnisi. Çok güzel, harika, böyle az suyu olan nefis bir lezzet. Şimdi çocuklarım benim her bayram, bayram olsa da o bayram sabahı o nohut yahnisini yiyip bir şekilde damağımızdaki o lezzeti tekrar diri tutsak diyoruz. Yani bir sene önce gelmiş bir kişi bir sene sonra aynı lezzette ve aynı tatta ilk tattığı yemeği bulabiliyor mu mesela?
1: Tabii ki bulabiliyor. Yani bizim başarılı olmamızın sebeplerinden birisi de ürün reçetelerimizdir. Yani birçok yemeğimizde bu reçeteyi hiçbir catering firması kullanmaz. Mesela biber dolmasını Kayseri'de hiç kimsenin yapmadığı şekilde Mardin, Antep usulü yapıyoruz. Ve bu hani alışılmışın dışında bir şey olduğu için de müşterilerimizdeki biber dolmasına karşı ön yargıyı ortadan kaldırmış oluyoruz.
0: Süper, standart aslında tariflerin dışına çıkıp kendinizden bir şeyler katıyor olmanız çok kıymetli bir şey. Çünkü biber dolması, orada da biber dolması, burada biber dolması. Ama bazı biber dolmalarını yersiniz, Allah Allah bunun içine ne koydunuz gibi bir şaşkınlık yaratır insanlarda.
1: Evet.
0: Siz de böyle tepkiler alıyor musunuz mesela?
1: Tabii ki. En başta sevgimizi koyuyoruz. İlgimizi koyuyoruz. Bir dolma olarak değerlendirmiyoruz. Bu arada yarın Necla Hanım'ın mutfağının catering müşterilerine de dolma vereceğiz. Bu kadar tesadüf olur.
0: Çok güzel.
1: Yani zeytinyağı, içine koyduğumuz domatesi, baharatı, her şeyi çok özel olarak ayarlıyoruz. Güzel reçetelerimiz var. Gıda mühendisimizle beraber, ustalarımızla beraber hani kritiğini yaparak daha çok nasıl beğenilir, daha çok neler katabiliriz, bunu mutlaka çalışmasını yapıp öyle müşterilerimize sunuyoruz. Genel olarak da güzel bir memnuniyet var.
0: Harika, çok güzel. Şimdi aslında tüm programda konuşacağımız şeylerin çok güzel bir ön özetini koymuş gibi olduk. Ama siz bir anda hop diye restoran sektörünün içerisine girmediniz diye düşünüyorum. Ki bir kısmına değil mi, telefonda konuşurken de karşılıklı şahit olduk ve Allah Allah dedik yani bir anda. Nasıl başladınız bu sektörün içerisine? Yeme içme sektörünün ucundan kıyısından nereden başladınız diyerek bildiğim bir kısmı soruyorum. Bakalım nasıl ele alacak?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Ticaret hayatına başlama serüvenim çok böyle hem zorlu hem de yani nasıl söyleyeyim size, tatlı oldu. Siz de beni o dönemlerde tanıyorsunuz. Böyle bir tevafuk oldu.
0: Evet.
1: Şimdi 3 çocuğunuz olduğu zaman biliyorsunuz günümüzün kadınları her yerde iş bulamıyor. Kreş gibi bir sıkıntı var. Kreşten alacak, bırakacak, onlarla ilgilenecek. Hastalandığı zaman ona iyi bakacak ve işini aksatmayacağın bir şey oluşturman lazım. Şimdi küçük bir çocuğunuz var, küçük çocuklarınız var, okula gidiyor ve siz bir annesiniz, ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyorsunuz. Bunun için ne yapabilirim diye araştırmalar yaptım. İnternete yazıyorum, işte ev hanımı olup da işte çocuklarına bakıp hem de nasıl para kazanılır.
0: Evet.
1: Bununla alakalı araştırmalar yaparken bir buzdolabı süsü işine girdim. Adamlara para yatırdım. Aynen. Yani
0: programlar bunun için çok çok önemli. İşte
1: kesinlikle.
0: Sözler.
1: Yani şimdi evde otururken yani benim amacım hem evimde oturup çocuklarıma bakmak hem de en azından mutfak masraflarımı azaltacak.
0: Masada damlasın değil mi?
1: Evet, kesinlikle. Olacak şekilde bir araştırmalar yaptım. Hatta internetten komik bir şey. Buzdolabı süsüyle alakalı evde hani birer tane
0: ne
1: yaparsın.
0: Ne kadar revaçtaydı değil mi?
1: Evet ara. Ama ben kandırıldım.
0: Ne diyorsun?
1: Bir firmaya para gönderdim. Bana şey malzemeleri gönderdiler. Gönderdim tekrardan, beğenmedik dediler. Aslında beğenilecek şekilde de yapmıştık. Ama bunu herkese yapıyorlarmış. Daha sonrasında tamamen tesadüf. Tamamen tesadüfen işte zeytin ve zeytinyağı işine girdim. O dönem hatırlarsanız size de zeytin satmıştım. Evimin yani aslına bakarsanız herkesin böyle inanamayacağı bir şekilde oturma odasından koltukları çıkartarak tamamen zeytin ve zeytinyağı. Aynen.
0: Nereden buldun o zeytin ve zeytinyağı tedarikçisini mesela?
1: Şimdi kooperatiflerle konuştum. Müşteriye verebildiğim zaman fatura kesip kesemeyeceklerini öğrendim.
0: Hı hı.
1: Lojistik olarak hani nasıl getiririm,
0: evet,
1: nasıl sevk ederim,
0: nasıl ulaştırırım
1: bunları bir planladım. Böyle ufaktan 2 tenekeyle başlayarak
0: böyle
1: yavaş yavaş sonra...
0: Ne kadar süre yaptın mesela?
1: Yani şöyle söyleyeyim.
0: Çünkü bir süreden sonra ben ulaşıp zeytini alamadım senden. Onun evet. için önemli bir detay.
1: Şimdi ev ekonomisine katkıda bulunurken evi çocukları okula gönderip işte küçük oğlumu da bina görevlimizin hanımı bakıyordu. Ben de birkaç saatliğine böyle pazarlama ağı oluşturdum öncelikle. Kayseri'de yaklaşık 20 tane restoranda zeytin ve zeytinyağı satmaya başladım. Sizinle de tam olarak hatırlamıyorum. Öyle bir şeyle karşılaşmıştık.
0: O tarz detayları hatırlarım açıkçası. Talas son durakta.
1: Evet.
0: Orada bir mezarlık var ya.
1: Evet.
0: Orada bir mekanda karşılaşmıştık galiba sizinle.
1: Evet, oraya da yağ veriyordum. Zeytinyağı veriyordum.
0: Evet, biz o şekilde
1: evet,
0: karşılaşmıştık.
1: Kesinlikle. 20 tane kendime restoran bağladıktan sonra zeytinlerini, zeytinyağlarını tedarik ediyordum ama bir depoya ihtiyacım vardı.
0: Hı hı.
1: Faturalarını da sağ olsun o firmaya kestirip birebir kendi aracımla götürüp sevkini yapıyordum. Gitgide çoğalmaya başladı. Öyle bir dönem geldi ki Datça mesela, yağın olduğu yer Muğla Datça'ya 5 ton kadar bir yağ sattım.
0: Aa,
1: onu yani ambara götürmek, oradan sevkini yapmak, birebir o firmayla değil benimle iletişime geçmesi için çok çabaladım.
0: Hı hı.
1: Bir süre sonra da artık yani zeytin ve zeytinyağı satışlarına yakalayamadım. Yani çok fazla artmaya başladı, çok talep olmaya başladı.
0: Artık cevap veremez.
1: Aynen, cevap veremez hale gelince bana bir Allah-u Teala tarafından bir mesaj geldi. KOSGEB girişimcilik için çok uygunsunuz. İşte o zaman da yaşım şu anki yaşımda değil, daha gencim. Ben de
0: ama hiç yaş dallarına basmadım, farkında mısın? Şimdiki
1: kesinlikle.
0: Değil, şimdikinden biraz önceydi diye.
1: Biraz önceydi. Ben de işte KOSGEB kursuna gittim. KOSGEB kursunda KOSGEB belgemi aldıktan sonra kendime şarküteri açtım.
0: Hayda.
1: Evet, şarküteri açtım. Hem zeytin ve zeytinyağı toptancılığı yapıyordum.
0: Aha.
1: Hem de yani zeytin, peynir, süt, yoğurt, yumurta,
0: süper,
1: bunları satarak hem de çocuklarıma bakarak.
0: Üreticiden halka diye çok güzel bir,
1: aynen,
0: zincir oluşturdun aslında.
1: Çok güzel de bir isim
0: makul
1: buldum.
0: Makul rakamlar mıydı piyasanın?
1: Tabii ki makul
0: hem
1: ve...
0: iyi ürünler hem de güzel rakamlara anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. Ya her şeyi ben şeyinden getiriyordum. Mesela Ezine Neren'in meşhurdur.
0: Süper.
1: Oradan geliyordu. Erzincan tulumunu getiriyordum. Erzurum'un göğermiş peynirini getiriyordum.
0: Erzurumlu
1: Kars'ın kaşarını getiriyordum. Kars'ın gravyerini özel hakim savcı müşterilerim için getiriyordum. Her şeyi sipariş üzerine oluşturup ve böyle bu şekilde de şarküterimde hem çocuklarımla ilgilenerek hem şarküteri işleterek böyle bir dönem ilerledik. Gayet de güzel gidiyordu. Şarküterimi açarken de devletimizin vermiş olduğu girişimci kadınlara 50 bin liralık bir hibe var ya, onunla açtım. Yani sıfır sermayeyle. Şimdi günümüzde bir iş yeri açtıkları zaman çok fazla para yatırıyorlar. İşte ya düğününden gelen altınlar, ya işte babadan destek, ya kocadan destek,
0: evet,
1: ya şuradan ya buradan.
0: Hiç olmayanlar ne yapsın?
1: Aynen, ben ev ekonomisine katkıda bulunmak için ekmek paralarından arttırdığım bugünün parasıyla, yani bir restoranta gidip 3 kişinin yemek yiyeceği bir sermaye ile ilk olarak zeytinyağı işini, sonra şarküteriyi, ardından da Necla Hanım'ın mutfağını oluşturdum. Tabii ki her şey Allah'ın izniyle. Allah izin verdikten sonra her şey olur.
0: Allah'ın izni kesinlikle çok çok kıymetli, ama siz de bir şeyler yapmak için bir çaba içerisine girmişsiniz, bir cesaret göstermişsiniz ve devletin de sunmuş olduğu kadın girişimciler için özellikle piyasaya kazandırmak için çok güzel projeleri var. Ki KOSGEB'e girip orada güzel bir proje ortaya çıkarıp projenin onaylanıp bir de o paraya sahip olmak gerçekten kapsamlı bir proje hazırlamaya gerektirir. O projeyi kendiniz mi hazırladınız yoksa birinden destek aldınız mı KOSGEB sürecinde?
1: Şimdi KOSGEB sürecinde hani girişimcilik belgesini alırken orada zaten bilgiler verdiler bize.
0: Hı hı.
1: Hani bir iş yeri açıldığı zaman ne kadar hibe alabileceğini, ne kadar destekleyebileceğini, devletimizin hangi noktalarda yanımızda olabileceğini, bizim de neler yapmamız gerektiği noktasında, ticaretle alakalı nelere dikkat etmemiz noktasında çok güzel bilgiler verdiler. Ben de o bilgileri birebir kaydını aldım.
0: Konsolide ettim, bir araya getirdim.
1: Kesinlikle hayatıma geçirdim.
0: Ve şarküteri
1: fırsatları
0: işte,
1: aynen, çok güzel. 4,5 yıl organik ürünler üzerine bir şarküteri işlettim.
0: Bunu da süre yapmışsın.
1: Kesinlikle.
0: Aslında.
1: Kesinlikle. Yani birçok şeyime sahip oldum. Arabam yoktu, araba aldım, ev aldım. Yani yaptığım işi başarılı yapıp ve dürüstlükle yaptığınız zaman Allah her şeyi nasip ediyor.
0: Harika, çok güzel. Bu arada bir Instagram sayfanı söylemeni istiyorum öncelikle.
1: Tabii ki.
0: Buradan bir duyuralım merak edenler.
1: Necla Hanım'ın mutfağı. Diye. Necla Hanım'ın
0: mutfağı. Necla Hanım'ın mutfağı Instagram sayfası.
1: Aynen, alt tresi var. Necla Hanım'ın mutfağı.
0: Direkt Necla Hanım'ın mutfağı yazın.
1: Jandarmanın J'siyle.
0: J'yle değil, aynen.
1: J'yle.
0: Bu arada bir link paylaştım. Takipçilerinin canlı yayını takip etmesi için paylaşmak istiyordun. Hemen kısa,
1: evet,
0: bir
1: hemen.
0: Hızlı hızlı onu da halletmiş olalım.
1: Tabii.
0: Ben şunu merak ediyorum. Şarkı türü de çok güzel bir şekilde evini aldın, arabanı aldın. Güzel de gidiyor her şey. Neden ayrıldığını merak ediyorum. Şimdi o paylaşımı yaptıktan sonra ben
1: bulamadım.
0: Ayrılma hikayesini
1: istiyorum.
0: Instagram'da bir bahsetme paylaştım ben. Hemen oradan paylaşalım. Takipçilerinin de cevabı inşallah gecikmemiş olsun. Evet, sana da mesajlar gelmeye başladı ufaktan. Projeyi kendisi mi hazırladı diye de bir soru gelmişti ama onu cevaplamış olduk. Çünkü şey oluyor, bu KOSGEB projelerini hazırlarken bazen eksik noktalar oluyor. Bir de KOSGEB dosyalarının onaylanması için kişilerin üretim yapacağı bir işletmenin desteklenmesi çok daha kıymetli oluyor.
1: Evet.
0: Bu arada ekrana da yaptığın tatlılar gelmeye başladı. Sıcacık poğaçalarla geldin. Yayından sonra yemek için gerçekten iple çekiyorum o anı. Ellerine sağlık. Börekler de çıkıyor harika bir şekilde. Paylaşımı yaptık mı? Sohbetimize devam edelim. Hemen hikayeye bir tane ekle. Linke tıklayıp canlı yayın linkine ulaşabilirler. Tamam mıdır?
1: Tamam.
0: Tamamdır, yaptık onu.
1: Tabii.
0: Süper. Peki 4,5 sene güzel evini, arabanı aldırdın. Neden ayrıldın? O işletmeyi neden kapattın? Neden devam etmedin artık?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Pandemi dönemi gibi ülkemizin, hatta eyvah, dünyanın yaşamış olduğu zorlu bir dönemden geçtik. Pandemi döneminde de çok güzel işler yaptım. İnanın çok yumurta, organik yumurtalar, işte süt, reçeliydi, pekmeziydi. İnsanlar hani insanların sağlığını kazanması için bir şeyleri yapması, hı-hı, gerekiyordu, yemeleri gerekiyordu. O dönemde gayet güzeldi işlerim. Sosyal mesafeyi koruma dönemleri diye söylüyorum. Çok komik güzeldi. Yani. Güzeldi. Allah bir daha göstermesin ülkemize, dünyamıza. O dönemde hani güzel geçtikten sonra, sonrasında pandemi dönemi geçtikten sonra biraz işler düştü, bayağı bir düştü. Yanımda çalıştırdığım bir personelim vardı, hı hı, ve çok seviyordum. O personelim de eşini kaybetmiş, iki tane, evet, çocuğu vardı ve ona çok üzülüyordum. Benim yanımda çalışmasa başka bir yerde çalışamayacak psikolojisine kapılmıştım. Hı hı. Yani onun için bir şeyler başarmalıydım. Bana söylediği söz hiçbir zaman kulaklarımdan çıkmıyordu. Benim işte rahmetli eşim ölmeden önce tek hayali bizi tatile götürmekti. Ben bunu kendime amaç edinmiştim. Hani kendime geçtim, artık o personel için bir şeyler yapmalıyım. O mutlaka bir asgari ücret olsa da evine götürmeli, kocasından kalan çocuklarının nafakasını almalı ve ben çok para kazanıp onu tatile göndermeliyim diye düşünmüştüm. Bu vasıtayla böyle yemek sektörüne girdim. Ya daha önceki yıllarda zaten bir aşçılık deneyimim vardı. Yemek sektörüne de yabancı değildim. Hı hı. Yemeğe de yabancı değildim. Ya yani şarküterimin yanı sıra hem çocuklarımın yemeğini, evimin yemeğini yaparım, hem de bir 15-20 kişilik yemek yaptığım zaman belki yanımda çalışan o personelin maaşını çıkartabilirim. Onu işten çıkartma zorunluluğunda kalmam diye düşündüm. İlk amacım buydu, emin olun.
0: Aslında bu tarz sektörlere girme cesaretini göstermek için anladığım kadarıyla insanı ateşleyici bir sebebe ihtiyaç, evet, var. Senin sebebin böyle bir şeydi. Diğerinin sebebi
1: yoksa
0: başka
1: hani
0: türlüdür.
1: Şarküterim benim evimi mutlaka çevirirdi. Çok büyümeme de gerek kalmazdı. İyi kötü işleyen bir işletmeydi, çok iyi olmasa da. O arkadaş için bir şeyler yapma gereği duydum ve bu sefer elimin lezzeti her yere yayılmaya başladı. Hemen yanımda berber bir abim vardı, esnaf. Hı hı. İşte benim yemeklerimden müşterilerine bahsetti. Tadım yaptılar, aldılar. Bir baktım ki 50 kişilik, 100 kişilik fabrikalar benden yemek istiyor.
0: Harika, ama çok hızlı gidiyorsun. Sakin öncelikle. Şimdi güzel, işletmeyi açmaya karar verdin.
1: Evet.
0: Sonrasında adım adım nerelerden başladın mesela? Tedarikçileri mi araştırdın? İşletme için bir konum lazım, önemli de bir yer lazım. Gerçi yeme içme sektöründe hani o damağı işleyen o lezzeti yakaladıktan sonra nerede olduğunuzun da bir önemi yok. Fizan'da da olsa insanlar bir şekilde gidip o yemeği yiyorlar. Şimdi yola tam anlamıyla nasıl başladın? O hanımefendi senin ilk personelin, onu çok iyi biliyoruz ama onun, evet, dışında hiçbir şey bilmiyoruz.
1: Şimdi ben şarküterimde yemek yapmaya başlayınca biliyorsunuz ki bu tarz şeyler yasal. Yani yemek yapma ruhsatının olması gerekiyor.

0: Şikayet üzerine
1: kuru soğan
0: gelmiştim.
1: Şöyle bir vursaydın gelin kuru şey abi, kuru pilav yiyelim yani. Çok enteresan.
0: Ama ben asla pes etmedim. Ben bu hayatta hiçbir zaman asla pes etmem.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Bugün hangi noktaya geldiysen bence o kadına borçlusun. Her şeyinle.
0: Kesinlikle.
1: O şikayet etmesi de o tarz sıkıntılı bir duruma düşmesinde de.
0: Çünkü yorulmaya başlamıştı arkadaş yanımda.
1: Gerçekten. Evet, sonra?
0: Sonrasında yani.
1: Zaptalar geldiler.
0: Evet, geldiler. Uyarısında bulundular. Ama ben sonrasında beni bir arkadaşım, ondan da Allah razı olsun, Kayseri'de yemek lezzeti olarak benim şu ana kadar restoranlar dahi senin kadar lezzetli yemek yapan birisi yok dedi.
1: Bu hayatında mı şu?
0: Bu arkadaş tarımda çalışıyordu. Bizden gelip peynir, zeytin alıyordu ve geldiğinde de yemeğimizden tattırıyordu. Çok güzel olduğunu, asla pes etmemem gerektiğini, gerekirse git evinde yap dedi. Buna hiç kimse karışamaz dedi. Hiç kimse karışamaz. Senin burada vergi levhan da var. Buradan da faturanı kesersin dedi.
1: Hayır,
0: bir dönem önünü gör.
1: İnsanlar da çıkıyor yani. Evet. Bir şekilde kader seni o tarafa itekleyecekmiş yani. Çok iyi.
0: Evet.
1: Sonra?
0: Sonrasında işte evimde 3,5 ay boyunca, 4 ay, 3,5, 4 ay boyunca 250 ile 350 kişiye yemek çıkarttım. Düşünün ya, yayın yaptığımız...
1: Elinde yaptın.
0: Evet. Bu yayın yaptığımız masa kadar, belki biraz daha fazla bir mutfakta. Çocuklarım var. Pandemi dönemini atlatmışsın ama orada da bir iş var. Şarküterinin hemen karşımda. Ve evinde yemek yapıyorsun. Emin olun, kör ocaklarda, küçük tüplerde.
1: O kocaman tencerelerle nasıl oldu o iş?
0: Yani 300-350 kişinin tencereleri bana çok kocaman gelmiyor şu anki yaptığım işe.
1: Şu an öyle gelmiyor.
0: Şu an 2000'ler, 3000'lerdeyiz ama o zaman çok büyük gelmedi. Hı hı. Sonrasında böyle evimde yaparak, üreterek, işte organize sanayide, Mimar Sinan organizede bir müşteri portföyü oluşturduktan sonra, yemek kokusu da binayı sardıktan sonra artık bir yer açılması zorundaydı. Kaçınılmazdı. Bir yer açmak zorundaydım ve gelen geri dönüşler hep güzeldi. Olumsuz şeyler de tabii yaşıyordum ama bakıyordum
1: onlar
0: ki bu işte
1: yapmak aynen için bir rehber oluyor neticede.
0: Bereketini gördüm. Gerçekten bereketini gördüm. Bu da dürüstlüğümden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü müşterime bir şey yaparken hiçbir zaman hile yapmadım. Hele yeme içme sektörü çok hileli bir iştir. En ucuz yağ kullandığı zaman hiç kimse bunu analizde edemez, farkına da varamaz. En kalitesiz malzemeyi kullandığı zaman kimse fark edemez. Ama ben her zaman şuna inanıyorum. Birileri bir şeyi görmese de Allah görür. Allah Teala'nın gördüğünü inandığım için de en kaliteli malzemeleri kullandım. Hı hı. Kaliteden ödün vermedim. Bu şekilde de ilerledim. İlerlemeye de devam ediyorum.
1: Harika, çok güzel. Aslında müşteri portföyünü sen hali hazırda hala devam eden şarküterine gelen kişilere ufak tadımlar yaptırarak,
0: evet,
1: ufak ufak aslında nasıl diyeyim, damarlarına girmeye başladın ufaktan, değil mi?
0: Evet.
1: Portföyünü bu şekilde oluşturdun. Artık hani talebe cevap veremeyeceğin noktada artık hani başka iş arkadaşlarıyla birlikte başka bir yere geçmeliyiz. O süreç neydi mesela? Atıyorum bir yıl biz bu şekilde evde ya da şarküteride bu şekilde devam ettik. Bir yıl sonra açtık diyebileceğim bir süre var mı mesela o aralıkta?
0: Yani şöyle söyleyeyim, şarküterimde birkaç ay devam etti.
1: Hı hı.
0: Çok fazla ettiremedim. Sonra evimde 3,5-4 aya kadar. Sonrasında
1: evde daha uzun süre sürdürdüm.
0: Evet, evde çok daha uzun süre sürdürdüm. Çünkü bir öz sermaye oluşturmam gerekiyordu. Mevcutta bir işletmem var. İkinci bir işletmeyi açmam gerekiyordu. Adımlarımı atarken çok dikkatli olmam,
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Bir garantici tarafımız var zaten.
0: Evet, garantici olmam, hı-hı, gerekiyor. Çünkü ticaret bunu gerektiriyor. Düştüğünüz zaman her zaman kaldıracak birisi olmaz. O yüzden hiç kimse yokmuş gibi davranıp ona göre hareket ettiğiniz zaman ben başarının arkasından geleceğine inanıyorum.
1: Bir de hayal etmediğimiz, tabii ki riskleri de analiz etmek lazım ama öngöremediğimiz şeyler var. Bakın bir anda deprem çıkıverdi, bir anda pandemi çıkıverdi.
0: Evet.
1: Bunlar için de kenarda bir şeyler tutmak tabii ki gerekiyor ama daha bebek bir işletme, hani daha işletme olarak ortaya çıkmamışken,
0: evet,
1: bu zorluklar için ekstra bir sermaye tutamazsın kenarda. Ya bir şekilde kendi kendine bir süre çevirdikten sonrasında bir kar olayına geçmesi lazım, değil mi? Bir anda başlamaya karar verdin.

0: işletmeni tuttun, güzel mutfağını oluşturdun. Kaç kişiyle başladın mesela?
1: Şimdi mutfağımı kurarken de çok zorluklar çektim. Şöyle söyleyeyim, yemekleri satışı yaptıktan sonra, bütün tedarikçilerimin ödemesini yaptıktan sonra bugünün parasıyla atıyorum 10.000 TL kaldıysa, o 10.000 TL'ye kendime tencere aldım. İşte atıyorum çırpma teli aldım. İşte karıştırmak için kevgir aldım. Bir şeyler alarak yavaş yavaş bir şeyler alarak.
0: Mutfak dizmek aynen, de çok
1: zor, çok
0: şey.
1: Maliyetli. O dönemde bilmiyorum reklama girer mi? Bana
0: bir isim vermeyelim.
1: Bir banka yardımcı oldu. Hı hı. Esnaflara kredi kullanılabilen bir banka yardımcı oldu. O zaman küçük bir kredi kullanarak yaklaşık 100 metrekare olan bir alanı, hı hı, 50 metrede yukarısı olacak şekilde mutfağa çevirdim. Çünkü önümü görmem lazımdı. Ne olacağını bilmiyordum. Temkinli davranarak küçük bir mutfak açtım kendime. O dönemde 3-4 tane çalışanım vardı. Çok fazla yoktu. 350 kişiye yemek veriyordum hala, hı hı, açtığımda. Bir türlü yani nereden bakarsanız 6-7 ay 400'ü 500'ü bulamadım. Oturup ağladığım dönemleri hatırlıyorum. Ya ben bu kadar özeniyorum, bu kadar severek yapıyorum, gecenin yarısı geliyorum, neden neyi benden yemek almıyorlar? Hıçkıra hıçkıra ağladığım zamanları biliyorum ya. Neden benden almıyorlar? İşte şu firmanınkine gittim, baktım yemeğine, benimki daha güzel. İşte neden benden almadılar? Acaba ben nerede hata yapıyorum?
0: Cevabını nerede buldun?
1: Cevabını asla pes etmemede. Pes etmeyeceğim ve sabredeceğim dedim.
0: Ne yaptın? Birebir görüşmelere mi daha çok özen gösterdin?
1: Yani şimdi zaten bir GSM sektöründe yöneticilik ve pazarlama olarak çalışmıştım. Bununla alakalı, kurumsallıkla alakalı bir bilgim var. Hı hı. Onu kendi şirketime yansıttım. Dedim ki o GSM sektöründeki kurumsallığı benim Necla Hanım'ın mutfağına yansıtmam lazım. O kurumsallıkla ilerlemem lazım. Orada biz ne yapıyorduk? Değer katma, müşteriye değer verme, müşteriyi kazanma, farkındalık yaratma. Benim bunları kendi şirketime de yansıtmam gerekiyor. Değer oluşturmaya başladım. Evet. Müşteriye değerli olduğunu hissettirmeye başladım. Ben şuna inanıyorum ya, şimdi herkes bir şeyler yapıyor. Mesela yemekler yapıyor, veriyor, götürüyor veya iş yerinde aşçı çalıştırıyor. Hı hı. Ama hiçbir işletmeci tek tek personeline seni seviyorum demiyor. Seni çok seviyorum, benim için çok değerlisin demiyor. Bir personele değerli olduğunu hissettirmenin sadece bir yolu vardır. Birincisi yemek, ikincisi servis, üçüncüsü de gününde ödenen maaş ve SGK'dır. Eğer bunları gününde, zamanında, kaliteli bir şekilde yaparsa bir işletmeci, hı hı, tekrardan personel aramasına, personel gibi bir kaygısının olmasına gerek yok. Ben de bundan yola çıkarak insanların yani personeline değer vermesi için neler yapması lazım, ne gibi yemekler yemesi lazım, evime akşam davet ettiğim misafirleri baz alarak, ben bir kuru fasulye yapıyorum en basiti, yanına ne olsa hoşuna gider misafirim, tavuk paça çorbası, atıyorum et paça çorbası, ne hoşuna gider, turşu hoşuna gider, mutlaka bir tatlıyla tamamlamalıyız, sevmeyen birisi olabilir, hı hı, işte çorbası mutlaka işte bu şekilde olmalı veya bakliyatta bakliyat uygun olmamalı, pilavı mutlaka pirinç pilavı olmalı gibi menüler böyle kafamda oluşturarak, işte bir köftenin yanına ne verilebilir, gelen misafire ne koyarsan daha çok mutlu olur, kendini nasıl özel hisseder, arada 5 çayı olarak böyle 3 çayı olarak müşterilerimize jestler yapmaya başladık.
0: Ya aslında sen örf ve adetlerimizden, böyle ailemizden gördüğümüz o, aynen, yemek kültürünü, evet, çok daha büyük bir kitleye uyarlamak adına. Evet. Yani ne düşünüyorsun mesela, şunun yanına ne yaparım? Atıyorum babaannem mercimekli bulgur pilavı yapardı. Ben de onu koyayım. Çünkü o günün şartlarında çok güzel, hem doyurucu hem de çok iyi bir menü oluşturmuştu. Ben de bunu insanlara uyarlarsam, bir de en iyi tereyağını, en iyi zeytinyağını, en iyi malzemeleri bir arada kullanıp insanlara servis edersem, bir de ne diyorsun? İnsan çok önemli. Mutlu, kesinlikle, müşteri mutlu müşteri getirir. Mutsuz müşteri o müşteriyi götürür. Böyle bir gerçek var. Şimdi bu piyasanın içerisinde en çok yeme içme sektöründe yaşanan sıkıntı kesinlikle eleman sıkıntısı. Elemanı belli bir noktaya getirdikten sonra o elemanın ayrılma durumu. Şimdi sen hem müşteriyi elde tutmak adına bir yöntem geliştirmişsin, hem de çalışanlarına onların ne kadar kıymetli, kendin için değerli olduğunu yansıtmışsın. Neyse ki karşına da bundan anlayacak insanlar çıkmış. Hani suistimal de olabilirdi.
1: Evet.
0: Yani bunu duracağın noktayı çok çok iyi ayarlayabilirsin. Ayarlaman da gerekiyordu. Bu anlamda toplantıları ne sıklıkla yapıyorsunuz mesela çalışan arkadaşlarınızla birlikte? Nasıl bir çalışma sisteminiz var? Sen mutfakta ne kadar süre duruyorsun? Artık hani çoğunlukla mutfakta mısın? Yoksa işbirlikleri kurmak için, iş ortaklıkları kurmak için artık daha fazla sahada mısın? Mesela bunların hepsinin cevabını istiyorum. Hadi sen de kamera.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Şöyle söyleyeyim ben size. Ben mutfaktan ne zaman uzak yaklaşırsam o zaman kaybedeceğine inanan bir işletmeciyim. 10 tane değil 100 tane aşçım da olsa mutlaka ben o mutfağın içinde olacağım. Olmak zorundayım. Benim bir yatak firmam var serbest bölgede. Çok sevdiğim. Hı hı. Onların mesela bugün onlar için tas kebabı yaptım. Onlara söz verdim. Yarın kendi ellerimle yapacağım. Saat 3.30'du. İşletmeye gittiğimde onun hazırlığını yapıp tas kebabının bitmesi de 6.30-7'yi buldu. Sonra bir iki saat gidip uyudum. Sonrasında kalktım, gelip planlamalarımızı gıda mühendisimiz, diyetisyenimiz, muhasebecimizle, mutfak sorumlumuzla beraber yaptık. Ve bu seyirde de ilerlemeye devam ettik. Aynen. İşimin gereği gece 2'de oluyorsa o yemeği ben güzel yapıyorsam mutlaka ben personelin destekçisiyim. O gün onun yanındayım. Bir müşterimizi mutlu etmenin en güzel yollarından birisi de kaliteli bir ürün. Mesela bir patlıcan kebabı veya bir karnıyarık yapacağız. Kocaman kocaman patlıcanlarla yapamayız. Bu bir risktir. Eğer bununla alakalı bir risk hissediyorsam ben haldeyim. Gecenin ikisinde, üçünde halde patlıcan, biber, domates alırken beni görebilirsiniz.
0: Evet, çok zor bir şey bu.
1: Yani gecenin aslına bakarsanız hani uyku olarak.
0: Çocuk bir kadın için gerçekten zorluk verici bir şey. Ama işini belli bir sekmede, aynı standartta, aynı kalitede sürdürmek isteyenler için de ne yazık ki gerekli de bir şey.
1: Herkes en tatlı uykusundayken benim için en tatlı gelen şey nedir? Mutfaktır. Ben de benim kalbim olan, beni mutlu eden işim için bir şeyler yapmak inanın beni hiçbir zaman yormadı. Hiçbir zaman kendime üzülmedim. Aksine kendimle gurur duydum. Her zaman da yapmaya hazırım. Sadece Allah sağlık, sıhhat versin. Çünkü ben öyle olmazsam, işim o kadar özveriyle yaklaşmasam bugün sizin karşınızda olma şerefine nail olmam.
0: Estağfurullah, gerçekten burada olmanız bize çok çok mutluluk veriyor. Bir kadın girişimci olarak bir şeyler başarmış,
1: evet,
0: bir şeyler yapmış ve bir başkasına örnek olabilecek bir kadın olarak oturmanız da bize çok çok mutluluk veriyor her şeyden önce. Ben sadece dün telefonda da konuşurken aynı şeyleri söylemiştim. Yine aynı şeyleri söylemek istiyorum bir de konuklu izleyicilerimizin ve dinleyicilerimizin önünde her şeyden önce. Şimdi sen çok güzel bir personel bağ kurmuşsun her şeyden önce. Evet. Senin gözün gibi bakıp Necla Hanım bu standartlarda bir patlıcan ya da biber isterdi diyerek güvenip göndereceğim bence birileri olmalı artık.
1: Hani onu da ben size
0: çok yorucu bence.
1: Ben size şöyle söyleyeyim, onu da yapan personellerimiz var, bilgisine sahip olanlar da var ama arada bir tedarikçilere de Necla Hanım'ın işini kontrol ettiğini ve işinin başında olduğunu hissettirmek gerekiyor.
0: Ha, bunu her gün yapmıyorsan
1: her zaman
0: yok.
1: Yapılmaz.
0: Her gün
1: yok.
0: De biber patlıcan ayda, almaya gittim. Ben alayım kapsamanlara, şeylere, manavlara.
1: Ayda bir kere, belki 4 defa, ha, belki 5 defa olabilir. Yani şimdi işimize hakimiyetin olduğunu, işimizi sevdiğimizi
0: başında olduğunu,
1: ne İşin istediğimizi.
0: İşin mutfağına hakim olduğunu. Aynen. Aslında işin, kelimenin tam anlamıyla değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Kesinlikle. Bunu göstermemiz gerekiyor. Yeri gelecek personele, yeri gelecek tedarikçiye, yeri gelecek müşteriye. Eğer biz işimize hakimsek bir şeyler ilerleyecektir, olacaktır. Ama işini ikinci plana atıp başka şeylerin peşinde koştuğu zaman insan ister istemez başarısızlık kaçınılmaz oluyor.
0: Bu çok sağlıklı bir boyut. Eğer ara sıra boy göstermek için, çünkü tedarikçilerle de
1: bazen
0: çok hani, sağlıklı kurulması gerekiyor.
1: Yok, tedarikçilerimiz de gerçekten Allah razı olsun. Bizi taşıyabilen bir tedarikçiye sahibiz hepsinin.
0: Ama onlar da bir yerden alım yapıyor neticede. Hani ya senin karşına çıkaracak kalitede bir malzemeye sahip de olmayabilir. Hani o an tedarikçin şunu söyleyebilir. Necla Hanım, bugün bu ürünler size gelmez. Bu ilişkiyi kurmak önemli.
1: Şimdi tedarikçi bir tane oldu mu ona zorunluyuz. Ne dediği zaman ona o şekilde zorunluyuz. Ama bizim alternatiflerimiz de var. Eğer getiremiyorsa farklı bir tedarikçimizi arayıp ondan isteyebiliyoruz. Hı hı. O olayı kolaylıkla çözebiliyoruz.
0: Harika.
1: Benim en önemli noktalardan birisi de şunun olduğuna inanıyorum. Ben buradan benimle çalışan tedarikçilerimin hepsine teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ülkemizde yani gizli de olsa enflasyonla alakalı, şirketlerin kapanmasıyla, zarar etmesiyle alakalı riskler var.
0: Ne yazık ki.
1: Çekler yazılıyor ve bizim sektörümüzde de bu çok fazla önde. Bizim tedarikçilerimiz bizi taşıyabilen tedarikçilerle çalışıyoruz. Mesela bugün biz 3000 kişiye yemek veriyoruz.
0: Hı hı.
1: Bu 3000 kişinin tedariğini yapmak ve bunun tahsilat noktasında tıkandığımız yerde bizi destekleyecek tedarikçilerin olması çok önemli bir nokta. Ben buna çok dikkat ediyorum. Bir tedarikçiden tutup da 500 milyarlık bir mal çektiğin zaman bunun kaygısına düşmemeli. Necla Hanım bunu bana gününde ödeyecek güveni oluşmalı. Biz yıllardır aynı kişilerle çalışıyoruz ve o güveni elhamdülillah çok güzel de oluşturduk.
0: Maşallah, aslında önceliklerini belirlemesi lazım bir işletmenin.
1: Evet.
0: Kar en son sekmede ne yazık ki. Tedarikçilerden peşin alışveriş yapmak mesela çok çok kıymetli. Ya da çok kısa vadelerle gününde kesinlikle ödeme yapmak çok güzel bir bağ oluşmasına sebep oluyor. Sonrasında ne söyledin? Elemanların maaşlarının ve sigortalarının zamanında yatmasıyla alakalı.
1: Evet.
0: Sonrasında işin en keyifli kısmı geliyor. Güzel ürünlerle güzel yemekler çıkarmak, müşterilerin ilk gün geldikleri lezzetin aynısını sunmak, değil mi? Aşama
1: tabii.
0: Aşama gidiyor. Zaten mutlu bir personel varsa ortada, saca yağı dediğimiz bir sistem varsa, üçü de olması gerektiği yerde baktığında. Gerçekten bu çok kıymetli. Tam bu konuşmanın üstüne de
1: tabii,
0: sevgili Kayseri Üniversitesi eğitmen şefi Osman şefimizin çok güzel bir sorusu var. Onu iletmek istiyorum. Bir yemeği sadece lezzetli yapmak yetmiyor. Onu bir markaya dönüştürmek gerekiyor. Sizce bir aşçıyı başarılı bir işletmeciden ayıran en önemli özellik nedir? Ve Necla Hanım'ın mutfağı bu noktaya gelirken hangi kritik kararıyla fark oluşturdu diyerek çok güzel. Aslında hem övgü dolu hem de yetiştirdiği öğrencilere de güzel feyiz olabilecek güzel tikler istiyor anladığım
1: evet,
0: kadarıyla. Osman hocamız, selam olsun buradan da kendisine.
1: Çok
0: söylemek
1: teşekkür
0: istersin.
1: Ederiz Osman hocamıza. Osman hocam şöyle söyleyeyim. Öncelikle disiplin. Hangi işi yaparsak yapalım, mutfakta olsun, hangisi olursa olsun disiplin çok önemli. Disiplin olan bir yerde, hijyen olan bir yerde başarı kesinlikle kaçınılmaz. Bizim Necla Hanım'ın mutfağı olarak en çok dikkat ettiğimiz noktalardan birisi disiplin, ikincisi de hijyen ve ürünlerin kaliteli olması. İşi de gerçekten sevip o işi iş yapmak için değil, severek yapmak için. Onu kendine bir görev olarak değil, hani hobi olarak gören ve onun farkında bile olmayan insanlarla çalışmak. Yani benim öyle tanıdığım ustalarım var ki bizimle çalışan, yaptığı yemeği sanki bir tablo gibi süslüyor. Bir tablo süsler gibi süslüyor ve bunu gösterirken o kadar gururlanıyor ki.
0: Sunum yani, her şey.
1: Aynen kesinlikle. Sunum çok özel, önemli. Lezzet çok önemli. Tabii ki çok güzel sunabilirsiniz ama damaklara da hitap etmesi lazım. Biz toplu yemekte hani 5 kişi 10 kişiye yemek yapmıyoruz. Bugün 3000 kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Bu kolay bir şey değil.
0: Ve hepsine benim aynı standartta tabak çıkaracak.
1: Aynı standartta tabii ki hatalar, kusurlar muhakkak her işte olduğu gibi bizde de olur. Ama personelimize en başta aşıladığım şeylerden birisi nedir? Ya öncelikle göze hitap edecek. Sonra damakları çatlatacak. Sonrasında zaten her şey ilerler.
0: Evet.
1: Hijyene dikkat eder. Zamanında da lojistiği sağlar, yemeği de vaktinde götürürsek, müşterimiz de vaktinde yemeğini sıcacık yerse herhangi bir problem yok.
0: İşte bu kadar.
1: Yani bu kadar basit olduğunu düşünüyorum. Yani disiplin. Her şeyin aslında başı da disiplin ve sevgi.
0: Söylediğin şeyler hayata geçmesi evet, süreklilik arz ederek olabilecek evet, şeyler. Hem çok zor hem de kolay. Hani ne yapacaksın? Tertemiz, lezzetli, görüntü kalitesi çok güzel. Hani bir yemeğin yolculuğu var ya tabağa gelene kadar.
1: Evet.
0: Mutfakta acayip bir kaos var. Orada işte şunlar nerede, su kaynadı mı, şu oldu mu, bu oldu evet, mu, bunların hemen yıkanması lazım. Acayip kaotik durumlar var. Zaten bu MasterChef yarışmasından sonra insanların yemeğe olan saygısının bir kat daha arttığını ya da aşçı olan kesinlikle ya da şefe olan saygısının bir kat daha arttığını düşünüyorum. Çünkü orada düşünsene bak, bir tabak için ne kadar uğraşılıyor. Ya bir tabak yemek çıkaracaklar ya da iki porsiyon, şu kadar bulaşık çıkıyor mesela.
1: Evet.
0: Doğru ürünü bir araya getirmeleri gerekiyor, almaları gerekiyor. Şimdi sen çok güzel örneklerle çok güzel bir şekilde özetledin aslında. Osman hocamıza çok güzel bir cevap oldu. Geleneksel tariflere sadık kalmanın da çok önemli bir tiki olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle.
0: Sen o geleneksellikten uzaklaşmamışsın.
1: Kesinlikle. Ya şimdi dikkat ederseniz Necla Hanım'ın mutfağı tamamen bir evi çağrıştırıyor. Eve gelen misafir, akşam bireylerin, babanın, çocukların, büyüklerin yiyeceği yemek, neleri seveceği, nelere dikkat edilmesi gerektiği. Bundan yola çıkarak, yani aslına bakarsanız bir büyük bir eğitimle, şunla bunla değil. Yani tamamen evi baz alarak, o evdeki çocuklarını, aileni baz alarak yapılan bir
0: ya
1: iş.
0: Ya ben amatör ruhun kesinlikle kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir iş profesyonelliğe geçtiğinde de eğer o amatör ruha hala sahipseniz, ben o görüntülerin devamını istiyorum sevgili yönetmenim Merve'den. Özellikle sunum aşamasında orada, yani şu an göze hitap etmek demek ne demek? Bakın mesela salçasıyla, domatesiyle, yağıyla her şey gerçekten çok güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık ve bunu her gelen, tadan insana aynı, değil mi, özenle
1: evet,
0: yerleştirmek, sunmak. Ya ben bir tanesinde maydanoz, ötekinin üstündeyse yanında olsun istemem mesela. İkimiz de tabak alacaksak mesela, ikimizin de tabağı aynı standartta olmalı.
1: Tabii ki.
0: Ve sen de buna çok takıksın bu anlamda. Bence çok kıymetli bir şey. Herkesin tabağı aynı formda çıkacak. Burada mesela neyi servis ediyorsun, görebiliyor musun ekranı şuradan?
1: Burada aşçı tabağı.
0: Aşçı tabağı oluşturuyorsun.
1: Evet. Ya bir... Necla Hanım'ın mutfağının restoran kısmı var. Şimdi ben işletmemizde de...
0: Bize hızlı evet, hızlı. Çünkü bir saati geride bıraktık biz.
1: Na, harika olmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Necla Hanım'ın mutfağındaki en önemli detaylardan birisi, şimdi bir müşteri, toplu yemek alan bir müşteri bizden ne talep ederse biz ona hitap edebilecek bir güce sahibiz işletme olarak. Rabbim nazardan saklasın.
0: Çok kıymetli bir cümle.
1: Çok kıymetli. Şimdi esnaflara hitap eden bir esnaf lokantamız var. Yaklaşık 500 metrekare. Burada günlük 10 çeşitin üzerinde yemek çıkartılıyor. Aynı zamanda ızgara bölümümüz var. Aynı zamanda pide bölümümüz var aynı yerde. Ve pastanemiz var. Kıymalı pidelerimizi, lahmacunlarımızı, lavaşlarımızı kendimiz
0: ürün
1: üretiyoruz.
0: Ürün değil mi şu an ekrana yansıyan?
1: Onlar bizi ziyaret eden, üniversiteden
0: mi?
1: Hocalarımız.
0: Tamamdır, çok güzel.
1: Evet.
0: Harika. Ekibin fotoğrafı var mı?
1: Ekibimizin fotoğrafı var ama koymamış olabiliriz.
0: Öyle mi? Göndermemiş olabilir misin yönetmenimize?
1: Göndereyim.
0: Yoksa orada var mı? Gönderirsen bir görelim. Buradan
1: tamam,
0: bir selamlarını ilet. Çünkü her birine ayrı ayrı sizi seviyorum diyen bir işletme sahibi görmedik biz. Değil mi?
1: Yok. Hepsi,
0: çok zor yani.
1: Hepsini çok seviyoruz.
0: Ha, ne olur?
1: Ama...
0: Kimisi seni seviyorum der. Aynı ev ya da anne baba ya da eş ilişkisindeki gibi. Kimi gözüyle bir şey derken, aferin yemeğin de güzel olmuş. Ay ne güzel bulaşık yıkamışsın. Bak kimisi böyle seni seviyorum der. Kimisi de dümdüz söyler seni seviyorum diye. Aslında ne kadar anlam taşıdığıyla da alakalı. Değerli hissettirmek için çok kıymetli yollar var. Sen de bu yolları çok güzel bir şekilde oturtmuşsun ve güzel bir çizgiye
1: ben
0: getirmişsin.
1: Ben son zamanlarda çektiğimiz bir resmi size atıyorum. Benim
0: sevgili Merve yakala geliyor.
1: Yaklaşık 6 yıldır bizimle çalışan, 5 yılı aştı, 6. seneye girecek bir personelime plaket verirken, onun doğum gününü kutlarken olan bir resmi, diğerlerini arşive inmem gerekiyor. Keşke önceden bilseydim, daha güzel resimlerde.
0: Sağlık olsun. Olsun. Sayfanda paylaşırsın. Biz de gireriz, oradan bakarız inşallah.
1: Tabii ki.
0: Bana göndermiş. Ben de hemen sana iletiyorum şimdi Merveciğim. Harika. Çok güzel. Bakalım buradan ekibine de bakalım. Şimdi Necla Hanım'ın mutfağı kaç yaşında?
1: Necla Hanım'ın mutfağı yaklaşık 6 yaşında.
0: Aa, maşallah.
1: Evet, 6 yaşında.
0: Bayağı ilkokula başlardı bir çocuk olsaydı.
1: Evet,
0: yani
1: başlardı. Başlayacağız inşallah. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani Necla Hanım'ın mutfağı olarak bugün ben çok yüksek bir mevkideyim, şunları başardım, buraya geldim asla diyemem. Necla Hanım'ın mutfağı mütevazilikle, alçak gönüllükle ve elinden gelenin fazlasını yaparak, hile katmayarak bir şeyleri yapan bir işletme. Ve biz bir ekip olarak her şeyi yapıyoruz. Bir zincirin halkaları gibiyiz adeta. Hepimiz ben ayrı bir
0: kıymetli.
1: Şey. Kesinlikle.
0: Ben sizden önce bu ekibin fotoğrafını bir görmek istedim. Çünkü merak ettim nasıl karakterler var diye.
1: Gerçekten hepsi birbirinden iyi
0: her
1: karakterler.
0: Her karteleden insan var gerçekten. Her yaş grubundan da var. Çok güzel. Çok dinamik bir ekibim var. Sen de çok renkli bir karaktersin. Renk seviyorsun herhalde,
1: evet,
0: hayatında
1: seviyorum.
0: Değil mi?
1: Hayatımızı renklendirmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü siyah beyazdan ibaret değil. Hayatta başka renkler de var. Hayatımıza renk katarak ilerliyoruz. İşletmemizdeki başarılarımızdan çoğunluğu da hani enerjimin yüksek olması. Personellerin de o enerjiyi alıp onu sahaya iletmeleri. Bu şekilde daha güzel oluyor. Daha güzel ilerleyebiliyoruz.
0: Şey, bu müşteriyi önemseyen kısmınla alakalı, ben de kurumsal bir şirkette çalışırken bizim iş yerine girerken kapının arkasında podyuma çıkıyorsun gülümse diye bir not vardı mesela.
1: Evet.
0: Oraya her baktığımızda aynı şeyi düşünürdük ve bir ufak tik daha vardı. Şimdi gün içerisinde 200-300 insanla karşılaşabilirsin. Restoran anlamında söylüyorum. Sen 200 kişiyle ilgilenmiş olabilirsin. Belki senin 200. müşterinim. Ama ben oraya gittiğimde sen bir işletme sahibi olarak, benim gittiğim ilk işletme sahibisin. Yani ben ilk müşterine nasıl davranıyorsan 200. müşteri olduğumu ben bilmiyorum. Hani evet, ben ilk defa geldim ya, aynı ilgiyi, aynı tebessümü, aynı güler yüzü,
1: aynı hani heyecanı.
0: Bazen, değil mi? Evet, onu kesinlikle yansıtmasını çok çok isterim. Bazen bir yemek olması gerektiği gibi olmayabilir ama oradaki işletme sahibi bana o kadar güzel bir şekilde konuşmuştur. Ya da ya tedarikçiden şöyle şöyle olmadı, böyle böyle olmadı demiştir. Ama ben bir daha o kişiye şans verir, oraya gitmek isterim mesela. Yani o ilişkinin çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yemeklerine güvenmen çok güzel.
1: Tabii
0: gerçekten ki. Bunu bu şekilde sürdürüp bu noktaya gelmen, 6 seneyi geride bırakman harika. 50 kişilik bir ekipten bahsettin değil mi?
1: Tabii.
0: 50 kişilik bir ekibim
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi Necla Hanım'ın mutfağı şöyle söyle: Mimar Sinan Organize, Ağaç İşleri, Ambar, Büyük Organize olmakla beraber Kayseri'nin birçok yerine taşımalı yemek hizmeti veren bir yemek şirketi. Aynı zamanda da Doğu Sanayi'de esnafa hitap eden, anlatmış olduğum şekilde bir restorantımız var. Fiyatlarımız gayet ekonomik, lezzetimiz gerçekten çok güzel, denemeye değer. Bunu hani gelen müşterilerimiz kendileri de kararını verecektir. Şöyle söyleyeyim size, yaklaşık 3000 metre kare bir alana sahip bir tesise sahibiz şu an. Çok şükür Rabbimize.
0: Maşallah.
1: Bunun içerisinde de daha çok neler katabiliriz? Müşterimizi kazanmak için neler yapabiliriz? Biz işletme olarak her zaman şu politikada gidiyoruz. Mesela tamam, sahada çok müşteri var. Gideceğin, çalacağın, alabileceğin çok kapı var. Ama önceliğimiz mevcut müşteri. Onu mutlu etmeliyiz.
0: Evet.
1: Mevcudumuzu korumalıyız. Mevcudumuzla ilerlemeliyiz. Onu mutlu ettikten sonra eğer bir şeyler çok güzel ilerliyorsa ve yeni müşteri alabilecek bir seviyedeysek biz müşteri alıyoruz. Eğer ki başka müşterileri mutfağa doldurup mevcuttaki müşterilerimizi kaybedeceksek biz o işe girmiyoruz.
0: Şu cümleyi kar değil mi?
1: Evet.
0: Necan mutfağı da iyi gidiyordu da bozdular ya.
1: Evet.
0: bu kelime galiba bir restoran kurucusunu, işletmecisini, aynı zamanda aşçısını yıkan bir şey olur. O şimdi, çizgiyi devam ettirmek
1: şimdi
0: çok
1: şöyle kıymetli. Söyleyeyim, ben hiç kesinlikle öyle düşünmüyorum. Nedir? Yıkmaz, hiçbir şey bizi yıkmaz. Bir yerde şikayet varsa hayat vardır. Hayat, eleştiri varsa hayat vardır.
0: Ama sen standart tutturmuşken,
1: o standart tutturup,
0: o bozdu kelimesini duymak ne yazık ki güzel bir şeyi söylemekten çok daha hızlı bir ağa sahip.
1: Şimdi doğru söylüyorsunuz ama hayatta inişler çıkışlar olur. Bunları da duyabiliriz. Bunları duyduğunuz zaman oturup üzülmemek lazım. Daha çok sarılıp o insanı daha çok kazandığımız zaman başarıyı orada elde ederiz.
0: Zaten senin gibi bir karakterin havlu atabileceğine inanmıyorum ben.
1: Evet.
0: Bu kadar hani kontrol delisiyken öyle söyleyeyim. iyi malzemelerle, iyi tariflerle, aynı tariflerle aynen devam ediyorken buraya kolay geleceğini düşünmüyorum. Hani ne olur senin dışında gerçekleşen şeyler, mesela yemek giderken soğuk zincirde bir sıkıntı olur. Bir aksama olur, bir şey olur evet mesela. O tarz durumda yaşanan şeylerde yani bir insan empati kurmadan bunu söyleyebilir. Ama bu tarz durumlarda senin nasıl bir duruş sergileyeceğin de
1: şimdi
0: çok önemli.
1: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Müşteriyi sık sık ziyaret etmek çok önemli bizim sektörümüzde.
0: Eğer ziyaret değişebilir çünkü zamanla.
1: İki haftada bir anketlerimiz var. Mutlaka müşterilerimiz, 80 tane müşterimiz varsa biz onu arar anket yaparız. Eğer ki bir yerlerde bir sıkıntı varsa.
0: Sorular neler?
1: Hemen.
0: Neler soruyorsunuz?
1: Şimdi 5 puanlık bir sorumuz var. En başta Necla Hanım'ın mutfağıyla çalışmaktan mutlu musunuz diye harika soruyoruz. En başta zaten cevabı alıyoruz. Evet mutluyum dediği zaman arkasına güzel sorular geliyor. Şimdi bize bir puan vermek isteseniz 5 ile 10 arası kaç verirsiniz klasik sorulardan? Hı hı. İşte 10 puan veririm, çok memnunum, gayet güzel bir şirket. Eksiklerimizin neler olduğunu düşünüyorsunuz? Sizce biz işletme olarak kendimizi ne alanda geliştirmeliyiz, hı hı, diye sorularımız var. En çok sevdiğiniz yemek hangisi? Geldiği zaman
0: favori
1: sizi mutlu eder.
0: Mi?
1: Favori tatlınız, yemeğiniz hangisi? Çorbanız hangisi? Bunları onlardan alıyoruz. Gelmesinden hoşnut olmadığınız yemek hangisidir? Aa. Bunu değiştirme gibi bir seçenekleri var. Yani gıda mühendisimizin bazen beyni yanıyor. Bazen yapacak bir şey yok. Müşteriyi kaybetmemeliyiz.
0: Selam olsun.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Kimi nohut istemiyor. Kimi nohut istemiyor. O gün nohut yemeği çıktığı zaman ya nohut en başta yemiyorsa Türkiye ekonomisine zarar. Sonra işletmeyi alan, o parayı veren işletmeye zarar. Biz de onun karını göremeyiz.
0: Evet tabii.
1: Nohutu
0: ki
1: yemiyorsa bu adamlara diretmenin bir anlamı var mı?
0: Hayır yok.
1: Söylersin müşteriye, bakın efendim biz bugün normalde maliyet olarak nohut çıkarmalıyız. Ama biz yani işletme olarak zengin, böyle donanımlı bir işletme olduğumuz iş, isterseniz size bugün mangal da yapabiliriz, Adana da yapabiliriz ama bir fark yazmamız lazım. Dilerseniz aynı standarda uygun bir kızartma da gönderebilirim, hı hı, size. Hı. Bir musakka da yollayabilirim. Dilerseniz bir kahvaltı da yollayabilirim deyip müşteriye sorduğun zaman, cevabını aldığın zaman tamam nohut gelsin bir sakıncası yok dediği evet zaman o müşteri arayıp seni niye bana yine nohut yazdınız, yolladınız demez. Anlatabiliyor muyum?
0: Çok dertli olduğun, tek konunun bu olduğuna aynen karar verdim şu an. Olabiliyor gerçekten evet, ama o kadar çok seçenek sunma şansın var ki. Aslında gıda mühendisinden beklediğin yine iletişim evet içerisinde ol ve bak ben sana bir sürü alternatif sunmuşum.
1: Kesinlikle.
0: Onlardan bir tanesini al ve kullan o kartı.
1: Emin olun şöyle söyleyeyim size. Yani bir müşterimiz var, biber dolması yemiyorum diyor. O gün 2500 kişiye biber dolması çıkıyorsa ona başka bir yemek çıkıyor.
0: Aa.
1: Farklı bir müşterimiz atıyorum musakka istemiyorum diyor.
0: Hı hı.
1: O musakka istemiyorsa ya 8 kişilik 10 kişilik bir firma. Bununla hiçbir firma uğraşmaz ama biz uğraşırız. Neden? O bizim için değerli. Yemiyorsa, sevmiyorsa onu biz ona yollayamayız. Artık yani eskidendi hatır için çiğ tavuk yenilir
0: evet
1: meselesi. Şimdi hatır için değil, iyi
0: biz
1: olmayan dişine,
0: aynen diye
1: dişine uymayan hiçbir şeyi istemez yani müşteri. Biz bunu çok iyi biliyoruz.
0: Aslında bir müşteri de bir, bin müşteri de bir mantığıyla ilerlediğin
1: evet
0: için. Bak o 8 kişiye özel olarak ya da 100 kişinin içerisinde bir kişi biber dolması yemiyorsa ona bir patlıcan dolması göndermen o kişiyi hem kıymetli hissettirir hem de işletme olarak ben buradan ne talep edersem kesinlikle onlar benim taleplerimle öyle. Kesinlikle ilgilenecekler.
1: Bugün mesela farklı bir firmamız tam buraya gelirken aradı beni. Oranın işletme müdürü Necla Hanım. Bir arkadaşım bugün öğlen yemeğinde misafirimizdi ve her seferinde geldiğinde yemeklerin çok güzel olduğunu söyledi. Hı hı. 25 kişilik bir çalışanı var. Lütfen ziyaret eder misiniz? Sizinle çalışmayı çok istiyor.
0: Harika.
1: Yani bugünü sizi en mutlu edeceği an.
0: Çok
1: yani
0: güzel bir haberle gelmişsin aslında buraya.
1: Yani siz bir şeyleri yapmışsınız, başarmışsınız ve başarınızı taşlandırıyor birisi. Yani belki baktığınız an ya 25 kişi veya 5 kişi de olabilir, 3 kişi de olabilir. Bu cümleyi duymak gerçekten hem onur verici hem gurur verici.
0: Çok kıymetli bir şey kesinlikle. Necla Hanımcığım, farklı projeleriniz, farklı yapmak istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Ya şimdi Necla Hanım'ın mutfağı olarak yapmak istediğimiz, bir kere işimizi çok seviyoruz. Alanımızda kendimizi nasıl geliştirebiliriz?
0: Ona çok net iknaiz zaten.
1: Bunu
0: çok
1: yani işimize hissediyorum. Daha neler katabiliriz? Mesela catering'de nelerle geliştirebiliriz kendimizi? Önceden köfteleri sıkardı ustalarımız, çok yorulurdu, kolları yorulurdu. Şu an köfte imalathanesi kurdum ben işletmeme. Hı hı. El değmeden köfte imalatı yapabiliyoruz. Ve bu neredeyse Kayseri'de birkaç tane
0: tamamen
1: firmada olabilecek şekilde.
0: Değil mi? Katkı
1: tamamen.
0: Malzemesi olmadan.
1: Ya şöyle söyleyeyim.
0: Ev usulü.
1: Reçetesi bizde, ev usulü. Makineler bizde, üretimhanesi bizde. Sadece orası için köfte imalathanesi kurduk.
0: Nefis.
1: Köftenin imal edilip işte basılması, sonrasından soğuk hava deposuna götürülmesine varana kadar, bir zincirleme, oradaki soğuk alana varana kadar güzel bir alan kurduğumuzu düşünüyoruz. İşimle alakalı da her geçen gün neler katabilirim? İşletmemizde bir personele daha istihdam sağlayabilmek, bunu ileriye götürmek. Yani bugün 50 kişiysek neden yarın 150 olmayalım?
0: Tabii ki.
1: Neden farklı şeyler imalatını yapmayalım? Mesela mantı, içli köfte imalatı yapıp bunun ihracatını da yapabiliriz. Birçok kadınla. İşletmemizdeki çalışanların birçoğu da nereden bakarsanız erkekler başımızın tacı. %75'i kadın.
0: Kadın kesinlikle.
1: Kadın. Bunların birçoğu eşinden ayrılmış, güçlü kadınlar, ayaklarının üzerinde durmaya çalışıp evine helal lokma götürmeye çalışan kadınlar. En büyük destekçileri benim. Böyle birisi geldiği zaman, benim böyle bir durumum var dediği zaman, ben eğer ki ihtiyacım varsa direktmen alıyorum işe, bir şans tanıyorum. O da o şansı değerlendirirse zaten ekibimizde devam ediyor.
0: İşte bu kadar.
1: Yani o kadar güzel bir iş ya, ben seviyorum.
0: Ya çok güzel, böyle dişlilerin olması gerektiği yerde bir böyle çarklı bir sistem kurmuşsun. Baktığında herkes ne yapmak istediğini biliyor. 6 yaşında bir hanımefendi var her şeyden önce. 6 yaşında bir işletme sahibi. Bu gerçekten çok güzel bir şey.
1: Ama
0: çok zor bir şey.
1: Ama bunun öncesi de şarküteri ile beraber tam 12 yıllık bir iş deneyimi.
0: 12 yıllık aslında bir restoran ve yeme içme sektörü içerisinde bir tecrübe için çok kıymetli bir süre baktığında.
1: Çok güzel, kesinlikle. Güzel bir iş ve güzel bir sektör. Kıymetini bilene, değerini bilene, peki, yapılması gereken kuralları bilene gerçekten güzel bir sektör olduğunu
0: peki
1: düşünüyorum.
0: Senin gibi bu sektöre girmek isteyenlere ya da şu an bir iş yapmak isteyip nereden başlayacağını bilmek istemeyenlere, evde oturup benim artık bir şey yapmam lazım, yanımdaki çalışanım için bir şey yapmam lazım, ailem için bir şey yapmam lazım, bir yerden başlamam lazım diyen hanımefendiler için, hanımefendilere sesleniyoruz biz burada. Birazdan kamerayla seni baş başa bırakacağım. Onlara bir motivasyon konuşması yapmanı istiyorum. Evet, zor bir işletme açmak, bir yerden başlamak. Ama öyle bir şey söyle ki böyle oturan kişi, evet ya ben bu cesaretle bir şeyler yapabilirim gibi bir ışık yansın içinde. Hadi bakalım, İnşallah. Balkon konuşmasında Necla Hanım kameramızla baş başa, dinliyoruz.
1: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kadınlar bu dünyadaki en güzel, en kıymetli varlıklar. Öncelikle kendilerini çok sevmeliler. Kendilerine inanmalı ve güvenmeliler. Hiçbir zaman bir erkeğin veya bir babanın, bir amcanın, bir abinin elinden bir şeyler gelip de alacağım moduna girmemelisiniz. Sizler de bir şeyler başarıp kendi istediğiniz takım elbiseyi, kendi istediğiniz İşte takıyı alabilecek güce sahipsiniz. Yapmanız gereken en baştaki şey disiplin, iş disiplini. Eğer o işe saat 7'de gidilecekse 7'de, 5'te gidilecekse 5'te, oranın kural kaidelerine uyulması gerekiyorsa onlara uyacaksınız. Daha sonrasında siz iş disiplinini yakaladıktan sonra para kazanmak kaçınılmaz oluyor ve kendinize özgüveni yüksek bayanlar haline geliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Her zaman kendim bir şeyleri başarmak istedim. Hiçbir zaman birilerinden bir şey bekleyerek, istesem her şeyi verebilecek insanlar çok şükür hayatımda, ama her zaman kendim başararak, bir şeyleri elde ederek, bunun içinde çabalayarak ilerlediğim zaman günün sonunda bir şeyleri kazandığımı gördüm. Dilerim sizler de günün sonunda en güzel şeylere layık olursunuz.
0: Aslında yüreğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir konuşma yaptın. Baktığında tüm programı dinleyenler ve izleyenler, senin hiçbir şeyin altın tepside sunulmadığı, kesinlikle, ne zorluklardan geçtiğin, bu işletmeyi aşabilmek için hangi bölüm canavarlarını geçtiğini çok çok hakim oldu insanlar baktığında, ama her şey güllük gülistanlık olmayacak her şeyden
1: tabii
0: önce.
1: Tabii ki. Hayatta her yani acısı da var, tatlısı da var.
0: Ya bir de bir şeyin kolay elde edildiğinde çok kıymeti olmadığını düşünürüm bazı insanların nazarında. Bazıları helal olsun, evet, kıymetini bilerek devam eder. Ama bir işletmeyi zorluklarla, ya ne yapmışsın, şarküteri açmışsın, eğitime gitmişsin, evet, bir şey yapmışsın. Bunları yapınca o işletme iki gözünün çiçeği haline geliyor her şeyden önce.
1: Tabii
0: ve
1: ki
0: deli gibi para kazanayım hırsıyla değil de, ben insanlara gerçekten layıkıyla o yemekleri annesinin, anneannesinin, babaannesinin yaptığı gibi yapayım, yedireyim, gerçek böyle hani herhangi bir mikrobik durum olmadan doğru sağlıklı zincirde göndereyim. Sonrasında Rabbim gönderiyor zaten onu karşılığını.
1: Kesinlikle öyle.
0: Öncelikleri
1: çok
0: belirlemek çok kıymetli galiba. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: 1 saat 17 dakika mı? Aşağı yukarı değil mi? Evet. Evet. Sürenin sonuna geldik.
1: Bir
0: nefeste.
1: Bir kadın, şöyle söyleyeyim son olarak.
0: Lütfen.
1: İstediği zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Eğer burada bir tane kadına bile rol model olabiliyorsak, bir feyiz verebiliyorsak, bizim için bu çok güzel bir şey.
0: İlham almak çok çok.
1: Aynen, ilham kaynağı olabilmek çok güzel bir şey. Ben artık yani kadınların cinayetlerinden, öldürülmelerinden, ezilmelerindense böyle başarıp bir şeyleri yapıp ortaya çıkmalarından yanayım.
0: Kesinlikle.
1: Bir kadın sadece ezilmez, dövülmez, aşağılanmaz. Bir kadın istediği zaman, şans verildiği zaman neler başarılabileceğini ve ülkemize, insanlara ne kadar yararlı olabileceğini görmeleri için ben bugün bu programdayım. Umarım bir kişiye dahi ilham kaynağı olduysam ne mutlu bana.
0: Ayaklarına ve ağzına sağlık her şeyden önce. Bunları söylüyor olman çok güzel. 4. sezonumuzdayız biz. Artık hani sezon sonuna da yaklaştığımız süreçteyiz. 4 senedir sevgili yönetmenim Merve Sersoy ile birlikte her bölüm bunu söyleriz. 4 yıldır artık 200 küsür hanımefendi, çok kıymetli girişimciler, üreten hanımlar ağırladık. Ve her bölümde mottomuz sürekli şuydu. Sık sık tekrarlarım bunu. Her bölümde bir hanımefendiye ulaşabildiysek şu an gerçekten hayatına dokunduğumuz 200 küsür hanımefendi var.
1: Evet.
0: Bu motto ile ilerledik ve sen de buna benzer cümleler kullandın. Kelimenin tam anlamıyla işte kadının ruhuna uygun bir kapanış cümlesi gibi
1: Emin
0: oldu.
1: Emin olun hiçbir programınızı izlememiştim. Yeni tanıştım. Aslında yıllar öncesi tanışmışız ama
0: evet.
1: Bundan sonra programlarınızı beğeniyle takip edeceğim.
0: Çok çok mutlu oluruz gerçekten. İnşallah sizin gibi üreten başka hanımlarla bir araya gelip güzel işbirlikleri yaparsınız. Farklı projeler de çıkar. Bu çok çok kıymetli bir şey diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ufak bir şey vereyim, briefing vereyim. Mesela iş arkadaşlarınıza, müşterilerinize buradan selam yollayabilirsiniz.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim size en başta. Yani işimizi severek yaptığımız için güzel yerlere geliyoruz. İnsanlar ne yaparsa yapsın, severek yapsın. Ben sevdiğim bir işi yapıyorum, severek yapıyorum. Güzel yerlere gelmeyi hedefleyerek de ilerliyorum.
0: Sevdiğin işi yaptığın için de çalışmıyor gibi hissediyorsun değil mi?
1: Kesinlikle, hiç kendimi.
0: Bedenin yorgun ama ruhun o kadar mutlu ki çalışmıyor gibi seni sabahın köründe o işletmeye götürüyor. Gecenin köründe döndürüyor. Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bir şekilde bu makine
1: ama dönüyor. Hiçbir zaman yılmıyorum, hiçbir zaman pes etmiyorum. bir insanın işini sevmesi ve kendini sevmesi çok önemli. Mesela ben en başta kendimi çok seviyorum. Kendimi sevdiğim için de işletmeme kendi adımı verdim. Necla Hanım'ı mutfağa, Necla Aşatır. Yani kendi ismimle ilerleyerek kendime yakışır bir şekilde de işimde ilerliyorum. Dilerim Rabbim her geçen yıllar daha güzel bir şeyler katar.
0: Amin. Bir insanın en güzel markası ismidir zaten. Bence evet. Çok doğru bir yol seçmişsin. Bir de Necla Hanım Mutfağı ismi de yaptığın işe çok böyle bir merhaba diye selam çakan bir isim olduğu için bence çok isabetli olmuş. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok
0: ayaklarına
1: teşekkür ediyorum.
0: Sağlık.
1: Çok
0: böyle başarılı bir hanımefendiyi ağırladığımız için biz de İşte Kadın programı yapımcılar olarak çok çok mutluyuz bu anlamda. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Yolun bahtın açık olsun. Buradan şu tarihte şunu yapacağım diye bir söz vererek konuyu ufaktan kapatmak istiyorum. Şu tarihte atıyorum Necla Hanım'ın mutfağının ikinci şubesi ya da catering ya da farklı bir şehirde böyle bir oluşum kurmak istiyorum gibi bir hayalini, isteğini, projeni açıkla. Şu tarihe kadar gerçekleştireceğim diye söz ver. Burada da kayıt altına alınsın. Hadi bakalım.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Hayatta hiçbir şey için söz veremeyiz. İnsanlar plan kurar ama kader ne yazdıysa o olur.
0: Kader ister ama kader de gayrete aşıktır.
1: Hedeflerimiz tabii ki, hayallerimiz, hedeflerimiz var. En başında Necla Hanım'ın mutfağının bir hayali var.
0: Nedir?
1: Yanımda çalışan işte bayanlar var mesela, eşinden ayrılmış. Hı hı. Çocukları nereye koyacağını şaşırıyorlar. Oraya koyuyorlar, sığdıramıyorlar. Buraya koyuyorlar, sığdıramıyorlar.
0: Sayısı çok mu fazla ekibinde?
1: Yani çok fazla olmasa da çok gelip giden insanlar oldu. Hı hı. Benim en büyük hayalim, Allah-u Teala bir gün nasip ederse Necla Hanım'ın mutfağındaki çalışan kadınlar için, sadece onlar için bir kreş açmayı hedefliyorum. Ama bunu Allah ne zaman nasip eder bilmiyorum. Dini eğitiminden İngilizce eğitimine varana kadar. Yani o onlar için bir sığınma evi olacak ya. Çocuklarını getirip koyacaklar, yiyecekler, içecekler, uyuyacaklar. Mesailerim uzadı. Mesai bitiminde de çocuklarıyla, servisleriyle evlerine gidecekler.
0: Benim
1: en büyük hayalim bu. Personelime de verebileceğim. Onlar olmasa bugün burada ben olamam.
0: Tabii
1: Necla
0: ki.
1: Hanım olamam. Bu dediğim gibi bir zincirin halkası gibi. Birisi yemek yaparsa birisi doğrar, diğeri yıkar, diğeri bulaşık yıkar, diğeri sevkiyata çıkar.
0: Bütünün
1: birisi planlar.
0: Her
1: hepimiz
0: önce.
1: Bir bütünün parçalarıyız. Onun için bu ekip her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu benim hayallerimden bir tanesi.
0: İnşallah en kısa
1: diğerlerini de zaman gösterecek inşallah. Tabii başka hayallerimiz de var. Ama
0: onlar da gerçekleştikçe duyalım inşallah.
1: Bir tane daha söyleyeyim size. Küçük olarak bu da benim çok büyük bir hayalim. Necla Hanım'ın mutfağını tırları giydireceğim. İşte fakir ülkelerde böyle gidip kazanlarla kurup oralarda yemek yapıp o Afrika'daki çocuklara yemek yedirmek ve işte ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmak en büyük hayallerimden birisi.
0: Bence bunu yakın zaman içerisinde yapabilirsin.
1: İnşallah.
0: Maksimum bir sene içerisinde inşallah olması için ben de çok dua ederim inşallah bu planına, projene. Varmış kaç tane projem varmış maşallah. Bunları da kısa süre içerisinde hayata geçirirsin inşallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi ben yayını ufaktan kapatıyorum ama biz sohbete muhabbete devam edeceğiz.
1: Tabii.
0: Yaptığın o harika poğaçaları tatmak için de sabırsızlanıyorum. Biz süremizin sonuna geldik efendim. Çok lezzetli bir yayın olacak demiştim zaten. Bilenler biliyor. Necla Hanım'ın mutfağı Instagram sayfasından da kendisini takip edip iletişime geçip eğer yemek istiyorsanız kendisinden sipariş verebilir. Güzel bir işbirliği kurabilirsiniz diyorum. O zaman haftaya yine günümüzde, saatimizde buluşmak dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve aynı zamanda o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2020 yılına gideceğiz.

10 Ocak 2020. Covid-19 hastalığıyla mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. 11 Ocak 2020. Silivri açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15 Ocak 2020. Anayasa Mahkemesi Wikipedia'nın erişim engelini kaldırdı. 24 Ocak 2020. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 44 kişi öldü, 1607 kişi yaralandı. 1000'e yakın bina hasar gördü.

4 Şubat 2020. Van'da gerçekleşen iki çığ faciasında toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 5 Şubat 2020. Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıktı, 177 yolcu ve 6 mürettebat arasından 3 kişi hayatını kaybederken 179 kişi de yaralandı.

8 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerde İran'da 75 kişi yaralandı, Van'da ise 10 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. 27 Şubat 2020, İdlib'de Suriye hükümeti tarafından Türk konvoyuna saldırı sonucu 33 asker şehit oldu, 32 asker de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. 12 Mart 2020, COVID-19 tedbirleri kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim 16 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle tatil edildi. Üniversitelerde ise öğrenime 3 hafta ara verildi. 17 Mart 2020, Türkiye'de COVID-19'dan kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. 21 Mart 2020, COVID-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirildi.

25 Mart 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm eğitim kurumlarında eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. 3 Nisan 2020. Covid-19 tedbirleri kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 10 Nisan 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 17 Nisan 2020, Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında 31 ilde ikinci defa hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan 2020, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlandı.

1 Haziran 2020. Covid-19 pandemisiyle mücadele amacıyla getirilen yasaklar kademeli olarak kaldırıldı, normalleşme süreci başladı. 14 Haziran 2020. Bingöl Karlova açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti. 15 Haziran 2020. Türkiye, Kuzey Irak'ta teröristlerce üs olarak kullanılan bölgelere Pençe Kartal Operasyonu adıyla hava taarruzu başlattı. 15 Haziran 2020. Türk diplomat Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

3 Temmuz 2020. Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 işçi öldü, 114 işçi de yaralandı. 6 Temmuz 2020. Çanakkale Gelibolu Ilgardere mevkiinde 450 hektar orman yandı. Çanakkale Boğazı'nda ulaşım durduruldu. 7 Temmuz 2020. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi yapıldı. Mustafa Şentop yeniden seçildi. 10 Temmuz 2020. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etti. Kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın idaresinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek cami olarak ibadete açılması kararını imzaladı ve karar resmi gazetede yayınlandı.

19 Temmuz 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de yapılan sondaj faaliyetleri sonucunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfedildiğini açıkladı. 23 Ağustos 2020, Giresun ve 7 ilçesinde sel ve heyelan felaketi meydana geldi. Felaketlerde 6 kişi hayatını kaybetti. 3 Eylül 2020, Ankara ve Tarsus'u birbirine bağlayan Otoyol 21 hizmete açıldı. 17 Eylül 2020, Türkiye'nin ilk uçan arabası olarak tanıtılan Cezeri, Teknofest Gaziantep'te havalandı.

21 Eylül 2020. Yüz yüze eğitim, 1. sınıf ve okul öncesi öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 24 Eylül 2020. Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27 Eylül 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Dağlık Karabağ çatışmalarıyla ilgili açıklamasında Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini açıkladı. 11 Ekim 2020. Hatay Belen'de başlayan orman yangınları diğer ilçelere sıçradı. Yangınlarda 400 hektar orman yandı. 12 Ekim 2020. Yüz yüze eğitim, 2, 3 ve 4. sınıflarla 8. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı.

17 Ekim 2020. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de 85 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu açıkladı. 30 Ekim 2020. Kuşadası Körfezi merkezli olarak Seferihisar açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem ve etkisiyle tsunami gerçekleşti. İzmir'in birçok ilçesinde binalarda hasar oluştu. Depremde 117 kişi öldü, 1035 kişi yaralandı. 2 Kasım 2020, yüz yüze eğitim 5. ve 9. sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde kademeli olarak başladı. 9 Kasım 2020, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. 18 Kasım 2020, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle hafta sonları 10 ila 20 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması ve birçok yeni tedbir getirildi. 10 Aralık 2020, Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının toplam 1.748.000 olduğunu

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdusever. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan, milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz, dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek, "Bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür," dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir, dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu Kaysat'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz Bayrağıma Sahip Çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyor.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o iki aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cad daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marsoğlu atandı. Kayseri'nin Gözdek Hayat Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232.101.948 olarak belirlendi. Kocasinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Yerel Haber'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı ilanlarda vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz Bayrağıma Sahip Çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da Nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o iki aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cadde daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232.101.948 olarak belirlendi. Kocasinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
0: Yayın tekrarı.
6: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
7: Efendim merhabalar, Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programı ile yine karşınızdayız. Sevgili dostlar, Geleceğe Mektuplar'da her hafta geleceğe güzel sözler, güzel davranışlar, güzel muhabbetler bırakmak için sizlerle birlikte oluyoruz. Bunu tabii kıymetli konuklarımızla, birbirinden kıymetli konuklarımızla yapıyoruz. Birazdan da ekonomi alanında, iktisat alanında bunu konuşacağız ama evvelinde tabii şu anda yayınımıza tesadüf eden, bizleri 91.8 Radyo Radar frekansından takip eden, aynı zamanda Kayseri Radar, Radyo Radar, Instagram, Facebook hesaplarından ve Kayseri.net YouTube hesabından takip eden birbirinden kıymetli dostları en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden, İktisat Bölümünden Doçent Doktor Bekir Çelik Hocam bizle beraber, aynı zamanda Kayseri Aile Platformu Bilim Kurulu üyesi. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
8: Teşekkür ederim Ahmet Bey, hoş bulduk. Başkanım da dersek daha doğru olur. Kayseri Aile Platformu'nda birlikteyiz. Sağ olun.
7: Nasılsınız
8: davetiniz
7: hocam?
8: İçin teşekkür
7: afiyet
8: ediyoruz.
7: Estağfurullah. Biz geldiğiniz için, değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
8: Sağ olun.
7: Sizinle beraber bugün mektubun ilgili satırlarını dolduracağız.
8: İnşallah.
7: Çok da kıymetli bir konu. Çünkü gençlerle birlikte her bir araya geldiğimizde gerek aile merhumu, aile kurma, evet, aile kurmadan neden uzak duruyorsunuz? İşte çocuk sayısı azaldı, işte evet, ülke gündeminde var, neden uzak duruyorsunuz da? Hep karşımıza ya bir ya ikinci sırada ekonomi geliyor. Evet. Ve bu işin önemi olduğunu biliyoruz. Evet. Bakalım durum öyle miymiş? Sizle beraber konuşacağız ama evvelinde şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimize, izleyen izleyicilerimize Bekir Çelik kimdir? Sizin dilinizden, sizin gönlünüzden dinlemelerini isteriz. Kimdir hocam Bekir Çelik?
8: Eyvallah. Ben Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesiyim. Doçent Doktor Bekir Çelik. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi Erciyes Üniversitesi'nde tamamladım. Şu anda TÜBİTAK 1004 mükemmeliyet projesinde Profesör Doktor Emrah Koçak hocamla birlikte çalışıyoruz. Hollanda'da Ruhut Hoca rahmetli, bir sene önce kaybettik. Onunla birlikte mutluluk ekonomisi üzerine çok çalıştık.
7: Mutluluk ekonomisi.
8: Evet, evet. Yani ailenin temelinde istediğimiz, arzu ettiğimiz, evet, meselelerden olan bu mutluluk ekonomisini çalıştık birlikte. Hakkın rahmetine kavuştu ama bize çok şey öğretti sağ olsun. Onunla birlikte çalışma fırsatı bulduk. Böyle, kısaca böyle bahsedelim. Dinleyenlere şimdiden umarım faydalı oluruz. Bir katkıda bulununuz.
7: Tabii şu anda eşiniz dinliyordur, çocuklarınız dinliyordur. Evet, onlara da selam.
8: Hepsine de bin selam dedim. Olsun buradan. Kaç sevdiklerimize. Çocuk? Bir çocuğumuz var.
7: İnşallah
8: 7 yaşında o da. Kızımız
7: maşallah.
8: Var.
7: Maşallah.
8: Bu da orada güzel bir kayıt olsun onun için.
7: Tamam. Tabii en büyük, aslında geleceğe yazdığımız en büyük mektuplar evlatlarımız değil mi?
8: Elbette. Aynen
7: siz
8: öyle.
7: Akademisyen olduğunuz için öğrencileriniz.
8: Tabii
7: işte ki. Bir baba olduğunuz için evladınız. Evlat. Geleceğe yazdığımız en büyük mektuplar. Allah o satırları hakkını vererek onun da razı olduğu şekilde yazmayı nasip etsin.
8: Amin. İnşallah.
7: Hocam konumuza gelecek olursak bir iktisat alanında uzman bir kişi olarak. Malumunuz biz girizgahta da söyledim. Gençlerimiz ile konuştuğumuzda, görüştüğümüzde bu ekonomik kaygılar hep ön planda oluyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gençlerin ekonomiye bakış açısını?
8: Şimdi onların en büyük endişeleri haklı olarak birincisi belirsizlik.
7: Evet.
8: Yani öngörememe. Yani en büyük sıkıntıları bu. Yani okuyacağım, çalışacağım. Acaba emeğimin karşılığını alabilecek miyim?
7: Evet.
8: En büyük sıkıntılarından bir tanesi bu gördüğümüz kadarıyla.
7: Kaygılar var.
8: Kaygılar var. Evet. Yani geleceğe dair bir kaygı var.
7: Çok da haksız olmayan.
8: Olmayan.
7: Ama.
8: Evet. Ama çok da böyle tereddüt etmesine gerek kalmayacak şekilde biz aslında onları yönlendiriyoruz da. Bu son dönem yeni jenerasyonumuzda bu endişelerle bir varlık içerisindeler. Hmm. Bunu tetikleyen meselelerden bir tanesi maalesef içinde bulunduğumuz bu enflasyonist ortam.
7: Evet.
8: Tabii onun da getirdiği işte konut fiyatlarındaki bu kiralar, acaba evlendiğim zaman ev sahibi olmak yerine artık hani kirada oturmakta sıkıntı çekecek miyim? Ev bulabilecek miyim? Yerleşebilecek miyim? Çok mu pahalı bu işler falan. Bir de biz bunu empoze ettik artık. Yani yuva kurmak çok pahalı falan. Yani evet. Sürekli biz ana akım medyada bunu çok görüyoruz. Bu endişeler, bu kaygılar var. Üçüncüsü de okudum, diplomam bir işe yarayacak.
7: Hmm.
8: Bu üç kaygı gençlerin en çok yoğun olarak yaşadığı, endişe duyduğu, geleceğe dair bakışta onları zorlayan konular olarak biz görüyoruz bunu açıkçası.
7: Burada şey diyebilir miyiz kıymetli hocam? Elbette diplomalar ileride yapacağımız işler için bir adımdır, bir efendim sertifikadır, belgedir, tabii. Ruhsattır daha doğrusu. Nasıl ki arabayı çok güzel kullanıyor olsan da ehliyet ihtiyacın var.
8: Evet.
7: Burada bu da onun gibi bir ehliyet ama arabayı kullanma yetisi, becerisi, tabiri caizse kola taktığımız bilezikler.
8: Tabii.
7: Kardeşlerimiz burada özellikle üniversite okuyan kardeşlerimiz sadece diplomaya odaklanmak yerine hayatın kendisine odaklanmayı, belki bir kariyer planı yaparken diplomadan daha çok kendi yeteneklerin buna nasıl el verecek demesi gerekir mi?
8: Gerekir. Elbette gerekir. İnsanın en büyük yatırımı, biz ekonomide hep yatırım evet. diyoruz. İnsanın en büyük yatırımı kendisine yaptığı yatırımdır. Hmm. Yani bir insan ömrü boyunca kendisini geliştirmek için çalışmalıdır, çabalamalıdır, uğraşmalıdır. Yani üniversite bitirdim, diplomam var. Hadi bir şeyler olsun değil de ben kendim için daha fazla ne yapabilirim? Mesela bir yabancı dil öğrendim, bir tane daha öğrenmeli miyim? Yani bunlarla endişe etmeli, bunların derdine düşmeli bence. Bütün yatırımını, odak noktasını kendisine. Yani bizim için iktisatta şu vardır. Beşeri sermaye en önemli sermayedir. Yani insan sermayesi.
7: Evet.
8: Fiziki sermayeyi bir şekilde elde edersiniz. Ama insan sermayesi en değerli olanıdır.
7: Kaybolduğu zaman da
8: yerine konması
7: oldukça
8: çok zordur.
7: Zordur çünkü tabii. Yetişmiş insan.
8: Evet.
7: Değil mi?
8: Çok zordur.
7: Tarih boyunca en fazla aranan yetişmiş tabii. insan.
8: En değerlisi odur. Çok o yüzden insana yatırım en değerli yatırımdır. Yani altındır, hisse senedidir, borsa, her şey evet. Kazanırız, kaybederiz. Zengin oluruz, kaybederiz. Her şey olabilir ama İnsana yapılan yatırımın karşılığı hiçbir şeye değişilmez yani. O başkadır.
7: Ne güzel söylediniz hocam. Şimdi bir de gençler arasında tabii yaygınlaşan kısa yoldan zengin olma arzusu.
8: Evet.
7: Hani belki çoğu hayal ederken işte mezun olur olmaz bir masa başı.
8: Evet.
7: Mümkünse fazla yorulmayın.
8: Yorulmayın.
7: Şöyle dolgun da bir maaş.
8: Güzel de bir bilgisayar olsun önümde.
7: Önümde bilgisayarım evet. olsun. Bu aslında çok yadırganacak bir istek değil ama
8: evet.
7: kısa yoldan zengin olma arzusunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve İşte üretim kültürü ile tüketim kültürü arasında gençlerin durduğu yeri nasıl görüyorsunuz? Ne taraftalar?
8: Şimdi bu muazzam bir soru. Aslında biz bunu Kayseri Aile Platformu üzerinde de çok konuştuk. Evet. Temiz ekran hareketi dedik,
7: evet,
8: değil mi?
7: Evet.
8: Yani.
7: Evet.
8: Dizilerde, filmlerde bize hep şu empoze ediliyor. Diyorlar ki işte zenginlik çok kolay elde edilen bir şey. Herkes zengin olabilir. Kısa yoldan para kazanabiliriz. Peki onun hiç geri dinamiğini gördük mü biz? Yani zengin olan insanların ne hayatlar yaşadıklarını, nereden buraya geldiklerini, hangi mücadeleleri verdiklerini. Evet. Bir, bunu görmedik.
7: Evet.
8: İkincisi, kaybedenleri hiç bize gösterilmedi. Yani dibi görenleri biz hiç görmedik.
7: Evet.
8: Yani hiçbir zaman böyle bir şey yoktur yani. Bizim meşhur lafımız bedava peynir fare kapanında olur.
7: Evet.
8: Yani mücadele etmeden, bir gayret göstermeden kısa yoldan zengin olmak çok böyle mümkün değil.
7: Efektif
8: yani.
7: Değil. Efektif
8: değildir, makul değildir, mantıklı değildir. Mücadele etmeden kazanılan şeyin de çok böyle kıymeti de
7: tatlı
8: olmaz.
7: Belli, değil mi hocam? Tatlı da değil.
8: Yani alın teri dediğimiz şey vardır.
7: Çok kolay gitme ihtimali olan.
8: Evet. Yani o yüzden hani bu kısa yoldan para kazanırım, hemen hallederim. Tabii bizi buna yeten başka sebepler de şu: biz artık tüketim toplumu olduk.
7: Evet.
8: Bir şeylerin değerini sanki biraz daha az biliyoruz. Yani elde etmek kolay olunca onu tüketmek de kolay oluyor. Sahip olup ondan vazgeçmek de kolay oluyor.
7: Kolay ulaşılabilmesi etken değil mi hocam?
8: Evet. Tabii ki, yani bu bütün hayat felsefesini etkiliyor. Dolayısıyla diyor ki ben buna erişebilirim, o zaman bunu tüketebilirim. İşte ama bizim esas mentalitemiz şöyle olmalı: biz üretmeliyiz.
7: Evet.
8: Çalışmalıyız, üretime odaklanmalıyız. Yani felsefemizi tüketmek yerine kullanırsak o zaman çabuk da tükeniriz. Burası çok kıymetli. Yani tüketmek yerine üretmeliyiz. Varlığımızı, varoluşumuzu o anlamda desteklemeliyiz. Mücadelemiz o anlamda olmalı diye düşünüyorum. Kolay yoldan kazanmak hani böyle gösterişte çok mümkün gibi. Halbuki 85 milyonda birdir mesela. Ama herkes ona odaklanır. Biz o olabiliriz. Bence onun yerine mücadele ettiğimiz zaman çok daha iyisini kazanırız. İyi insan oluruz, mutlu insan oluruz, keyifle yaşarız.
7: Buna da gayret göstermeliyiz.
8: Evet, değerini biliriz.
7: Doğru hocam. Peki bu hani tüketim toplumu haline dönüştük,
8: evet,
7: diyoruz ya. Bundan kurtulmak, tekrar gençlerimizi üretime kanalize etmek için burada en büyük görev işte kanun koyuculara mı düşüyor? Ailelere mi düşüyor, akademisyenlere mi düşüyor? Hani
8: efendim,
7: nereden başlamak?
8: Yani bu topyekün bir mücadele.
7: Evet.
8: Biz zaten bunun tam da merkezindeyiz.
7: Evet.
8: Yani sizlerle birlikte bir mücadelenin merkezindeyiz. Bu her şeyden önce çocuk.
7: Biri olmasa öbürü eksik kalır diyorsun.
8: Hepsi.
7: Evet, çok.
8: Yani bir bütünün parçaları. Bir puzzle'sa bu. Bir tanesini çıkardığınız zaman görüntü bozulur.
7: Çok doğru.
8: Yani hep bir, ya bir tanesi eksik kalsa sanki biz onun netliği bozarız gibi.
7: Ve hissederiz.
8: Hissederiz de. Şimdi diyorsunuz mesela aile. Ailede biz bunu çocuğumuza, ben 7 yaşında kızım geçenlerde beni şok etti yani. Dedi ki annesine, anne dedi biz ayakkabı işte istedi. Dedim kızım alamayız. Nasıl baba dedi. Biz her şeyi alabiliyoruz. Annesi dedi ki ona, sizce sen, sana göre biz zengin miyiz dedi. Evet dedi, her şeyi alabiliyoruz. Dedim eyvah. Yani biz bir şeyi yanlış yapıyoruz yani.
7: Evet.
8: Elde, her şeyi elde edebileceğini düşünmek bir kere yanlış. Elindekinin değerini bilmek.
7: Çünkü o yaşta muhakeme gücü.
8: Tabii.
7: Ve sadece yaşadıklarıyla.
8: Tabii.
7: Bir çıkarım yapıyor.
8: Şimdi bu bir çocuk.
7: Evet.
8: 7 yaşında bir kız çocuğu.
7: Evet.
8: Eğer ki o ayakkabıyı alamayacağını, onun için sabretmesi gerektiğini, az da olsa o parasını biriktirmesi gerektiğini.
7: Ah.
8: Sonra annesi ona dedi ki, senin de dedi biriktirdiğin paralardan, tabii biz birikim yapması için teşvik ediyoruz,
7: evet,
8: o yaşta.
7: Evet.
8: Çünkü paranın değerini bilmeli. O ayakkabının değerini bilmeli. O kendi parasını veriyor şu anda. Ayakkabısı alındı. Ama diyor ki benim param da var.
7: Evet.
8: O zaman sahip çıkıyor. Bu küçücük bir örnek. Toplumun genelinde biz bunu yaygınlaştırmalıyız. Yani elimizdekinin değerini bilmeliyiz. Tüketerek, yok ederek bir şeyleri, hani tamam bunlar gitti, önemsiz, tekrar yenisini alırız. O zaman çöplükler büyüyor. Hiç biz, esas derdimiz ne bizim? Kaynak israfını önlemek değil mi? İsraf dinimizce de haram. Ama iktisadın temeli de o. Kaynak israfını engellemek, yani kaynaklar kıt. Ya biz bu kıt kaynakları en verimli şekilde değerlendirmeliyiz.
7: İktisadın
8: temeli bu yani. İktisat nedir'in tanımında diyor ki kıt kaynakları en verimli şekilde uygulayan bilim dalı. Evet. Yani bunu en iyi şekilde kullanmalıyız.
7: Şöyle diyebilir miyiz hocam? Bugün mesela boşanmalardan, maalesef istenmeyen evet. şekilde boşanmalardan bahsediyoruz. Biz bu şekilde sahada araştırdığımızda size de paylaştık.
8: Evet.
7: Aslında biraz önce buyurduğunuz gibi hiç sıkıntı görmeyen, hiç problem çözmeyen, hiç hayatın zorluklarıyla karşılaşmamış kişi ilk defa bunu evlendiği zaman, eşiyle yaşadığı zaman vücut hani tabiri caizse tabii. bir antikor üretmediği yani. İçin üretmediği için o stresi yönetemiyor, tabii. o bunalımı yönetemiyor
8: tabii.
7: ve bu onun için çok üzücü sonuçlar doğurabiliyor diyebilir miyiz?
8: Doğru, kesinlikle. Ya tabii bunun bir kısmında ekonomi de var.
7: Evet.
8: Yani bunu söylemeden geçmemek lazım. Özellikle son dönemde bu tüketim toplumu, kredi kartı kullanımları, bunlar mesela hayatı çok etkiledi Ahmet abi. Yani başkanım, siz çok iyi biliyorsunuz. Etrafımızda da bunlar var. Siz saha araştırması da yaptığınız için görüyorsunuz. Ailelerdeki bu yıpranmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi kredi kartı
7: olmayanı harcayabilmek.
8: Olmayan para.
7: Evet. Sen de zaten olmayanı harcayabilmek. Becerisi geliştirmek tabii. ve bunu bir şekilde artık kontrol edemez hale gelmek.
8: Sonrasında da açmazlar.
7: Evet.
8: Şimdi
7: evet.
8: onunla ilgili çok güzel benim sistematiğim var. Bunu ben derste de muhakkak anlatırım öğrencilerime. Kredi kartı çok iyi bir araç. Evet. Ne zaman?
7: Ne zaman?
8: Bir ihtiyacın olduğunda, bir dostuna gittiğin zaman desen ki ya bir ay sonra ben sana şu kadar para vereceğim, bu parayı bana verir misin desen, çoğu vermeyebilir.
7: Yok dese üzülürsün.
8: Ha, derde girersin. Bir sürü sıkıntı. Doğru. Söylerken iki büklüm olursun.
7: Doğru.
8: Tamam. Diyor ki sana, ben bir ay vadeli sana bir para vereyim. Sana demiyor ki o para senin.
7: Evet.
8: Bu bir borç.
7: Arkadaşından alsan da
8: vereceksin. Alsan da vereceksin. O kartı da kullanırken her seferinde şunu düşüneceksin. Bu para benim değil. Bu para borç. Bir ay sonra bu parayı ödeyeceğim. Ve orada çok güzel bir şey yazıyor. Diyor ki limit.
7: Evet.
8: O limit senin değil. Sen elinde ne kadar gelirin varsa o kadar limitte kalacaksın. Orada yazan senin değil. Bunu yaptığın zaman, diğerini yaptığın zaman, o zaman elindeki geliri harcamanla öyle dengeli kullanırsın ki hiçbir zaman zorluk, sıkıntı yaşamazsın. Şimdi görüyorum, diyorlar ki ya kredi kartı işte çok büyük bir problem. Aslında sorun kredi kartında değil, kullanılmasında.
7: Evet.
8: Yöntemde. Kredi kartını doğru kullanırsanız müthiş bir araç. Ama siz derseniz ki ben bunun limitini sonsuza kadar kullanacağım, o zaman bir ay sonra ödeyemez hale gelirsiniz. Bir de çok kötü bir kelimemiz var bizim. Asgari.
7: Evet.
8: Asgarisini ödeyelim gelecek ay. İyi kardeşim, o zaman faize bulaştın demektir.
7: Evet. Sonun başlangıcı.
8: Başlar. Evet. Faiz yüklenir, ana para yüklenir, o biter, devam eder. Sonra siz o kredi kartını kullanmadan gelirinizi mecburen oraya yatırmak zorunda kalırsınız. Sonra bütün o tüketim yaptığınız her şey elinizden yavaş yavaş yavaş gider. Ve sonunda hem hiçbir şeyiniz kalmaz, bir de kocaman bir borç yükünün içerisinde.

0: kaçırırsak, sonra gene Kayseri'nin güzel bir tabiri, ipin ucunu kaçırırsak toparlaması çok zor oluyor. Bugün ailelerin, yuvaların dağıldığını, çok farklı sonuçlar, istenmeyen sonuçlar üretildiğini duyuyoruz maalesef. Onun için kıymetli dostlara belki bu ekranlar aracılığıyla bu hatırlatma, zaten bildiğimiz hatırlatma yapmakta fayda var. Dostlar, kredi kartları hayatımızı kolaylaştıran bir enstrümandır.
1: Evet.
0: Ama farkında olarak dikkatli kullanmakta bizlerin hassasiyeti olmak olmalı, zorunda.
1: Evet. Yani o şeyi en iyi hesaplama yöntemi şudur: benim gelirim ne kadar?
0: Evet.
1: Harcamam onun üstüne ne olur çıkmasın.
0: Evet.
1: Yani onda var, bende de olsun demeyelim. Ne olur.
0: Ah işte hocam.
1: Yani bu mücadeleye girmeyelim.
0: Evet evet. O kısım çok önemli.
1: Buraları biraz dikkatli geçersek Allah'ın izniyle.
0: Şimdi öyle bir hale geldi ki bir dönem yani dedim ki ben kredi kartı hayatımda olmasın istiyorum. Hı-hı. Nakitle çalışacağım ama bazı ödemeler kredi kartsız yapılamadığını gördüm. İşte
1: doğru.
0: Mesela bir araç vergisi galiba kredi kartsız ödenmiyor. Böyle bir duruma gelince mecbur kaldık.
1: Tabii.
0: Aldıktan sonra da işte dediğiniz gibi o hayatı kolaylaştıran enstrümanlar hayatımıza girince biraz değişiyor.
1: Efendim, limiti de biz belirliyoruz zaten. Evet. İstersek biz onu düşürebiliyoruz. Niye çıkarmaya uğraşalım?
0: Evet.
1: Gelirimiz 100 liraysa 100 lira limit koyalım. Kendimiz limit belirleyebiliyoruz.
0: Evet, evet.
1: Yani bu standartları korursak Allah'ın izniyle biz düzenleyebiliriz.
0: Şimdi öğrencileriniz var.
1: Evet.
0: Biz sizi çok sevdiklerinde biz şahitlik ettik geldiğimizde.
1: Sağ olun.
0: Buradan da Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin o kıymetli öğrencilere, hocam öğrencilerine de selam ediyoruz inşallah.
1: Eyvallah.
0: Öğrencilerinize ekonomik açıdan tavsiyeleriniz neler oluyor hocam? Neler diyorsunuz? Çünkü öğrenci ekonomisi her ne kadar baba parası, İşte aileden gelen bir harçlık vesaire, burslar tüketiliyor olsa da biz de şahit oluyoruz. Onun yetmediği durumlarda olabiliyor.
1: Tabii ki.
0: Ne tavsiye ediyorsunuz hocam?
1: Şimdi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencileri biraz azınlık, farklı azınlık. Sağ olsun bizim sanayici ve iş adamlarımızın yoğunlukta olduğu evlatlarımız var bizde, vakıf üniversitesi olduğu için.
0: Evet.
1: Çoğu zaten bu bilinçle yetişiyor.
0: Evet.
1: Yani Kayseri kültürünün o hamurunu almış, babasının yanında çoğu zaman sanayide çalışmış, paranın değerini bilen, çok kıymetli, kazanmayı bilen,
0: tamam,
1: yatırım yapmayı bilen, işinde cevval insanlar. Ama bazıları elbette vardır. Onlar için de şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz muhakkak. Hadi belki daha küçükler için ya da lisedekiler için ya da bizim üniversitemize yeni başlayanlar için. Her ne olursa olsun, kredi alıyor ol, burs alıyor ol veya sana bir yerden bir para geliyor olsun, köşeye biraz koymaya gayret et. Ya şimdi o diyebilirler, ya hocam sana tuzun kuru, sana göre bir şey yok, kolay mı diyebilirler. Ama ben şunu söylüyorum, bu sende bir tasarruf alışkanlığı oluşturur. Dersin ki ya ha, bir günde Allah nasip eder sana bir şey almak niyetinde olursun, o köşedekini çıkardığın zaman onun hazzı başkadır.
0: Doğru.
1: Yani köşede bir şeyin olsun. Bir nefes deriz ona, can suyu. Ya bir gün bir araba alacak olursun, onu kullanırsın. Bir gün ne bileyim senin için çok değerli bir tatile gideceksindir, onu kullanırsın. Ya da bir yatırım yapacaksındır.
0: Yedek akçe mi diyorlar hocam?
1: Her zaman.
0: Yedek
1: akçe. Her zaman bunun için bir nefes almak adına köşeye bir şeyler koymak lazım. Bu sana ne kazandırır hocam? Tasarruf kültürü kazandırır. Yani sen paranı biriktirmeyi öğrenirsin. Şimdi parayı zaman içerisinde biriktirdikçe gelecekte iş yeri sahibi olursun, yine köşeye bir şeyleri koyma.
0: Evet.
1: O zaman biz buna ne diyoruz? Başlangıç sermayesi.
0: Hmm.
1: Yani hayata başlangıç sermayesi.
0: Evet.
1: Yani bizim iktisatta tabirimiz şeydir orada. Başlangıç sermayesi, şirketi kurarken ilk kullandığımız sermaye. Şimdi insanın da kendisi için bir başlangıç sermayesi olması lazım. Eğitim de bunlardan bir tanesi. Eğitimli insan her zaman farklıdır. Benim öğrencilerim de öyledir. Onları anlatırken de bunları muhakkak vurguluyorum. Yani bu eğitim değersiz değildir.
0: Evet.
1: Yani belki kitabi bilgileri az öğrensen bile neyi öğrenirsin? Eğitimli olmayı, orada tutarlılığı, iyi insan olmayı, ahlaklı olmayı, toplumda iyi bir birey olmayı, doğru

0: yönlenmeyi, bunlar bile iyi bir meseledir bizim için.
1: Çok da kıymetli.
0: Çok da önemlidir. Bu noktada öğrencilere en büyük tavsiyem odur. Yani bir başlangıç sermayesi oluşturmak.
1: Evet.
0: Elindeki az da olsa gelirin, seni çok iyi anlıyorum. Yani evet, neyimiz var diyebilirsin, haklısın. Ama az da olsa tasarruf etmeyi öğren.
1: Evet.
0: Bu çok önemli yani. Ekonomide bu çok önemli. Hayatın boyunca da bunu düstur edinirsin.
1: Şu anda tasarruf etmeye ihtiyacın yoksa dahi alışkanlık haline gelir.
0: Alışkanlık haline gelir.
1: İleride efendim söyleyeyim bir bu konuya karşı bir ne bileyim antrenmanın olması açısından.
0: Ya nasip olur mesela benim o şeyim çok vardır. Çünkü bunu söyleyince de eve inşallah hırsız girmez. Şimdi bir tane de olsa bir çeyrek altın yaptırırız.
1: Evet.
0: Tamam mı? Ya bir düğün olur, hanım der ki ya ne olacak? Rahat ol. Orada var.
1: Evet.
0: Onun hazzı hiçbir şeyde yok hocam.
1: Evet.
0: Cebinde
1: evet.
0: O gün belki çeyrek alacak paran evet. Yok ama orada var işte o.
1: Evet.
0: O rahatlıktan evet. Bahsediyorum yani.
1: Doğru.
0: Odur.
1: Bugün peki hocam aileleri en çok zorlayan, bütçe olarak zorlayan ne diye sorsam siz nasıl gözlemliyorsunuz?
0: Efendim şimdi herkesin geliri farklı,
1: tabii.
0: Harcamaları farklı,
1: tabii.
0: Tüketim yapıları farklı. Yani şimdi mesela çok büyük bir firma sahibinin zorlandığı şey
1: tabii.
0: Başkadır. Mesela onun alamadığı ikinci arabadır derdi. Ya da gidemediği çok lüks bir tatildir. Ortalama işte asgari ücretle geçinen bir ailenin beklentileri veya harcamaları, istekleri farklıdır. Şimdi burada temel olarak benim söyleyeceğim şey şu. Aile ekonomisi, dertlendiğimiz şey de bu ya aileyle ilgili. Kendimden örnek vermeyi hani övünmek için değil haşa. Bunu yapıp mutlu olduğumuz için
1: evet.
0: Bizim mesela evlendikten sonra eşimle birlikte söylediğimiz hep bir şey var. Tenceremiz küçük olsun yarına yemek artmasın.
1: Çok güzel.
0: Ama herkesin de karnı doysun.
1: Evet.
0: Şimdi büyük tencereyle yaparsan yarın aynı yemeği yersen zulüm olur sana. İstemezsin. Fazla olursa yemezsen atılırsa israf olur. O bize gelmez. Hele de ekonomistse canın yanar yani.
1: İnanç olarak.
0: İnanç olarak bambaşka. Zaten o kısma hiç
1: evet,
0: söylemeye
1: evet,
0: gerek yok.
1: Evet.
0: İsraf haramdır. Ucuz onu hep öyledir yani. Hiç
1: evet,
0: şey değildir.
1: Evet.
0: Peki hocam çöpe atmıyorsun. Hakkınla besleniyorsun. 3 kişiysen 6 tane elma aldın. 7.ye gerek yok dedin.
1: Evet.
0: O zaman zaten farkında olmadan sen tam o sınırlarda yaşıyorsun demektir.
1: Aile ekonomisi yapmış olursun.
0: Aile ekonomisi tam da budur. Merkezi mutfakta başlar.
1: Evet.
0: Budur. Hanımefendiler özellikle burada hani hassasiyet gözetmesini rica ederiz, isteriz. Mesela ekmek aldın. Abi 3 kişiysen bir ekmek yiyorsan ikinciyi alma. İsraf etme.
1: Evet.
0: O çünkü sadece sana değil, geleceğe de. Biz diyoruz ya geleceğe mektup. Sen gelecekteki insanın ekmeğini çöpe atıyorsun. Herkesin böyle düşünmesini rica
1: bir
0: ediyorum.
1: Gibi geliyor ama totalde bu
0: tam
1: çok
0: bu yani.
1: Büyük meblağlar.
0: Tabii.
1: Tabii bunun yanında bir de kıymetli hocam. Şimdi mesela dünya dijital platformlar sayesinde ve gelişen teknoloji sayesinde çok
0: evet.
1: Küçüldü.
0: Evet.
1: Önceden imkanı olmayan insan çok müreffeh hayat yaşayan insanları göremiyor idi.
0: Doğru.
1: Hani hayat içerisinde onlarla pek tesadüf etmiyorlardı.
0: Doğru.
1: Özenti, işte nefsin ona sunduğu çoğu oyunlar
0: tabii.
1: Karşısına çıkmıyordu ama şu anda dijital platformlarda bütün hayatlar çok ulaşılabilir.
0: Evet.
1: Her şey çok çabuk elde edilebilir gözüküyor.
0: Hatta empoze ediliyor.
1: Hatta evet dediğiniz gibi bunlar çok kolay ulaşılabilecekmiş gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Buna ulaşılamayan işte gelir eve işte kadın ya da erkeğin buna ulaşamadığı zaman onda bir eksiklik hissi dahi uyandırıyor.
0: Evet. Stres.
1: Dolayısıyla biz belki de bunu da tavsiye etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Bu insan, aile, eşler, çocuklar aile ekonomisini birlikte belirleyecek.
0: Hepsi
1: onda var, bende neden yok?
0: Bu mücadele hiç bitmez hocam.
1: Bunu nasıl törpüleyeceğiz bilmiyorum ama belki bununla alakalı bir şey geliştirmemiz lazım.
0: Farkındalık.
1: Farkındalık geliştirmemiz
0: tabii.
1: Lazım. Bence aile bütçesine işte sırf bu lüks şatafat yarışı, hatta düğünlerimiz öyle olmaya başladı.
0: Kesinlikle çok
1: efendim
0: şükür düzeliyoruz. Ya da düzelmek zorunda kaldık.
1: Zorunda kalıyoruz.
0: Artık neyse.
1: Oraya doğru gitmemiz lazım. Bunlar da
0: çok önemli.
1: geçen programlarda da bahsettik. Yani yeni evlenen bir çift eğer hiçbir şeyden geri kalmayalım dediyse bir 10 yılını ipotek geçmiş altına alıp başlıyor ve aslında çok mutlu olmaları gereken zamanları borç ödeyerek sıkıntı içinde geçirmeye sebep olabiliyor.
0: Doğru.
1: Bir günlük organizasyon için diyebilir miyiz?
0: Deriz, çok net söyleriz. Hatta bu söylediğiniz çok önemli. Yani belki diyecekler ki ya bu hoca bizim ekonomimize zarar verecek, işte durduk yere bize alışverişi daha az yaptıracak falan gibi, ama değil. Evlenen bireylere ya da evlenecek olanlara benim tavsiyem şu. Şimdi ne yapıyoruz başkanım biz? Evimizin her şeyini evlenmeden dolduruyoruz, öyle mi?
1: Evet.
0: Tenceresini, tavasını, onunu, bununu A'dan Z'ye diziyoruz. Doğru mu? Abi biz evleniyoruz. Bir dünya borcumuz var bizim. Paramız yok. Evden dışarıya çıkamıyoruz. Eşyalarla kucaklaşıyoruz. Hiçbir şey harcayamıyoruz. Borcun stresini de birbirimizi yiye yiye yiye bitiriyoruz. Onu aldın da ben bunu aldım da senin annen böyle yaptı da benim babam. Peki ben de diyorum ki efendim senin mesela ne diyelim çamaşır makinen var ama işte nedir o, kurutucudur şeydir, onu sonra al ya, o acele değil yani. Evlendin, her şey tamam, çamaşır makinen varsa kurutuculu olmasın mesela, onu sonra al. Buzdolabın varsa dondurucuyu sonra al. Bunlar çok uç örnekler.
1: Hatta mutluluğunu yaşayalım.
0: Evet. Yani çünkü hocam tam onu diyeceğim. Evet. Bak tüketim toplumuyuz, haz alıyoruz ya.
1: Evet.
0: Abi alışveriş yapmaktan mutlu olmuyor muyuz biz?
1: Evet.
0: Genelde öyle zaten. İnsanların en büyük haz aldığı şeylerden bir tanesi tüketmek. Peki o zaman diyorum ki ben bunların hepsini koşa koşa yapmak yerine yavaş yavaş süreç içerisinde bir arada birlikte yapmak daha değerli değil mi?
1: Bence.
0: Borcun az. Az aldın, az yaptın, ortalama yaşadın.
1: Evet.
0: Sonra da dedin ki evlendikten sonra hadi gel hanım şunu alalım. İstediğin gibi, istediğin renkte, istediğin kalitede, en güzelini, istediğin şekilde bir arada her ay yeni bir şey al.
1: Evet.
0: Daha güzel olmaz mı?
1: Olmaz mı?
0: O zaman bir de borcun az olduğu için daha müreffeh olmaz mısın? İçinden daha çok şey eşine almak gelmez mi?
1: Bu fakir
0: böyle de mutlu
1: değil,
0: olursun.
1: Değil hocam?
0: Hani... Asla öyle değil. Size hani
1: buradan izleyen zengin arkadaşlar üstünüze alınmayın falan
0: alınmayın. Diyor. Diyelim. Ama şöyle ben bunu bizzat hayatımda düstur edindim.
1: Doğru.
0: Hanımım bana aynen şöyle dedi. E şunu istiyorum, bunu istiyorum deyince dedim ki bak bunu biz alacağız, biz ödeyeceğiz.
1: Ha. Hocam bunu anlamak lazım. Çok doğru. Bakın inanın bununla alakalı ekonomik durumu, ekonomik skalası ne olursa olsun.
0: Tabii hiç fark etmez hani dedim için, işte ya. Yani.
1: Siz evet. De buyurdunuz. Benim için 10 birim kıymetliyken o bu
0: diğer
1: aynısını 100 birimde deniyor
0: ya
1: ama.
0: Ya da bir birim fark etmez.
1: Aynısında aynı etkiyi
0: aynı yapıyor. Etki.
1: Evet,
0: bu çok önemli. Bir ikincisi de şu. Bana örnek gösterdiğin kişi yani benimle aynı gelir grubuna sahip değilse rica ederim ne sen üzül ne beni üz yani.
1: Doğru, doğru.
0: Hani benim durumum buysa, hani bizde meşhur bir laf var. Gelin halına göre salın derler. Yani bütçen neyse kardeşim sen de öyle yaşa. Ama var olandan mutlu olmayı öğren. En önemlisi bu. Yani evet ekonomi, işte ekonomi böyle oluyor.
1: Evet.
0: Hakkımız olanı razı olursak çok mutlu olabiliyoruz.
1: Çok doğru. Tebessüme vesile olsun bir anı anlatayım hocam.
0: Buyurun.
1: İşte apartmanda hanımların oturmaları oluyor.
0: Eyvah.
1: Ben çok isabetli buluyorum. Çünkü hem sosyalleşmek için hem de o efendime söyleyeyim günün stresini azalttıkları bir yer ama
0: evet.
1: Genelde de şöyle sonuçlanıyor. İşte falanca hanımlarda mutfak masası gördük. Biz de alalım mıya geliyor.
0: Evet.
1: Ben de muhabbet olsun, vesile olsun diye bir beylerle bir araya geldiğimizde dedim ki bir ortak karar alıyoruz arkadaşlar. Kimin evinde görüldü ve imrenildiyse yarısını o öder.
0: Bunu güzel.
1: Kabul ettirdim.
0: Güzel.
1: Kabul ettirdim. Bir sonraki oturmada eşim dedi ki yani bir mutfak masası var çok hoşuma gitti. Tamam hiç önemli değil. Kimde gördük dedim. İşte falanca hanımlarda hemen aradım beyefendiyi. Dedim hocam adres ver. Biz gidiyoruz.
0: Evet,
1: ben de sana IBAN gönderiyorum.
0: Yarısı sende.
1: Tabii işin esprisi ama böyle tebessüm ve vesile olsun diye anlattım. Biz
0: dengeli.
1: Elbette insan görüyor, istiyor.
0: Tabii.
1: İsteyecek de. Ama olması için böyle
0: baskı o gerek yok ona. Evet. O özellikle eğer tek bir birey çalışıyorsa evde, o insanın üzerinde ciddi bir doğru. yüktür, kamburdur, doğru. onu üzer.
1: Doğru.
0: Aileyi üzmemek lazım ya.
1: Doğru.
0: Babaları, anneleri üzmemek lazım. Birbirimizi üzmemek lazım. Yani şey ne diyor Yunus Emre? Sevelim, sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Mal da yalan, mülk de yalan. Yani hadi hep beraber oyalanalım yani. Doğru. O iş öyle.
1: Hocam bir de tabii bilim açısından da sormak istiyorum. Sizin alanınız olduğu için de sormak istiyorum. Marka bağımlılığı var.
0: Evet.
1: Marka tutkunluğu. Bunu nasıl anlamalıyız? Yani marka bağımlılığı konusunda ne dersiniz? Bir kalitedir. İnsan hani bunu bu insan kaliteye önem veriyor gibi anlamalıyız. Yoksa ekonomik hoyratlık olarak mı algılamalıyız?
0: Şimdi bu iki şeyi birbirinden çok net ayırt etmek lazım.
1: Evet.
0: Kaliteli mi, markalı mı? Şimdi kaliteliyi talep edene kimse bir şey demez.
1: İşine yarıyor mu yoksa sırf şu marka
0: adı olduğu için mi?
1: Doğru.
0: Şimdi özelliklerine bakarsın. İkisinin özellikleri aynı. Onunla ilgili bir reklam olmasın şimdi, bir marka vardı. Türkiye'de üretilen bir marka. Aynı iki tane beyaz eşyayı yan yana koyuyor. Özellikleri diyor bunların ikisinin ayrı. Aynı. Hiçbir farkı yok. Şunu mu alırsın, bunu mu? Adam da pahalıyı seçince bir tokat vuruyor ona.
1: Evet.
0: Hatırladınız bizim ismini veremiyoruz şimdi ama. Şimdi o reklamda olduğu gibi. Yani aynıysa niye pahalıya rehavet gösteriyoruz? Yani marka meselesi bize kapitalizmin çok net bir şekilde hediyesidir. Biz bunu oligopol piyasada görüyoruz. Aynı ürün farklı gruplara farklı reklam ambalajlarıyla satılarak farklı paralar kazanılır. Ürün aynı.
1: İçerisinde tüm entegreleri,
0: her şey aynı.
1: Malzemesi aynı olmasına rağmen sırf marka
0: birinin ambalajı farklıdır.
1: Evet.
0: Öbürününki farklıdır. Üretilen fabrika aynıdır. Çalışan işçi aynıdır. Kullanılan elektrik aynıdır. Her şey aynıdır. Birinin adı A'dır. 500 lira verirsin. Birinin adı B'dir. 200 lira verirsin. Ve ikisini de satar.
1: Evet.
0: Biz buna oligopol piyasada marka farklılaştırması diyoruz. Şimdi. Ürün farklılaştırması. Aynı ürünü size satar. İşte kapitalizmin hikayesi budur zaten. Satmak. Evet.
1: Satmak.
0: Şimdi diğer türlü 500 olursa öbür grup alamayacak.
1: Veya 200 diye 500 alabilecek grup 200 diye almayacak.
0: Almaz efendim. Orada da şey etkisi var.
1: Nedir hocam?
0: Bu biz buna zübbe etkisi diyoruz. Zübbe etkisi. Örneğin bir telefon.
1: Evet.
0: Herkes tarafından kullanılıyorsa
1: size. Kitaptaki ismi bu mudur hocam?
0: Tabii zübbe, zübbe etkisidir. Eğer bir telefon herkes tarafından kullanılıyorsa zengin insan o telefonu kullanmak istemez.
1: Evet.
0: Doğru. Onun için önemli olan kimsenin kullanmıyor olması.
1: Evet.
0: Buna zübbe etkisi diyoruz.
1: Hocam biz aynısını şeyde dedik. Ya bu aynı kahveyi efendime söyleyeyim çok daha ucuza içebilecekken sırf adın yazıyor diye mi içiyorsun dedik.
0: Evet.
1: Hayır ben dedi. Hani o biraz daha ileri gitti. Ben bu parayı veremeyip de içemeyenlerle aynı ortamda olmamak için buraya geldim.
0: Tam olarak öyle işte. Statü için
1: Allah Allah.
0: Bunu ya Allah tabii nefsimizi uzak etsin.
1: Abi.
0: Ama bu bir gerçek. Yani
1: evet.
0: Biz hep söylüyoruz. Yani pazarlamacı hocalarım belki bana kızacaklar. İşimize ekmeğimize taş koyuyorsun diye ama bu işin gerçeği yani. Bu bir algıdır ya. Başka bir şey değil. İki tane bisküvi var mesela ortada. Tadları, renkleri, fabrikası dediğim gibi her şey aynı.
1: Aynı banttan çıkıyor.
0: Versen mesela diyor ki ya bu bisküvi yenir mi diyor. Efendim aynı fabrika, aynı ürün, aynı buğday. Yok diyor ya ben öbüründen alayım. Bu pahalı. Diyor onu ulaşamama, onu hazzı var.
1: Evet.
0: Onu kullanma hazzı
1: sadece
0: var.
1: Sadece ben yiyebiliyorum.
0: Maalesef.
1: Ben
0: yiyebilirim. Ama kalite işi başka hocam. Yani kalite varsa orada herkes zaten safını belli eder. İyi ise alınır.
1: Değil mi?
0: Yani orada paraya bakılmaz. İyiyse o alınır. Ama siz sadece iyi olduğu için değil de ismi için alıyorsanız o zaman israftasınız, ziyandasınız, ekonomiye de zarar veriyorsunuz demektir.
1: Doğru.
0: Bu böyledir.
1: Evet. İşte sosyal medya belki bu tüketim anlayışımızı çok değiştiriyor.
0: Çok net.
1: Hocam.
0: Tabii.
1: İşte bu kripto para, yapay zeka, dijital girişimcilik gibi faktörler bu gençlere nasıl fırsatlar sunuyor, bunu nasıl değerlendirmesi lazım?
0: Şimdi bu üçü birbirinden tamamen ayrı konular. Şimdi yapay zeka başka bir mevzu.
1: Bilimsel
0: tabii,
1: ya da
0: bilimsel olarak da kullandığımız ve şu anda herhalde kullanmayanın kalmadığı,
1: evet,
0: işimizi kolaylaştıran
1: her alanda
0: ama bizi düşünmekten biraz alıkoyan yapay ya, o evet, bizim yerimize yapıyor.
1: Evet.
0: O bizi biraz kolaylığa sevk eden bir hal. Kripto meselesi tamamen para piyasasının bir enstrümanı. Ama
1: siz doğru nasıl buluyorsunuz hocam? Kripto para işini nasıl görüyorsunuz?
0: Kesinlikle şunu net olarak söyleyebilirim. Kaynağının belli olmadığı bir para bu. Bunu bir ortaya koyalım. Bunun aslında kriptonun esas hikayesi şeyden gelir. Blockchain teknolojisi. Hmm. Blockchain dediğimiz bir zinciri düşünelim başkanım. Her bir halkasında bir emir var. Diyor ki şu kadar parayı şuna gönder. Bu bir emir, bir zincir halkası. Bir emir daha, bir emir daha ve her bir emir birbiriyle şifreli. Yani zincirin tamamını yok etmek istiyorsanız her bir halkadaki şifreyi çözmek zorundasınız. Bu teknolojiye blockchain teknolojisi deniyor. Bunun üzerine kurulan para piyasasına da kripto piyasa dendi.
1: Evet.
0: Buradan yapılan işlemlerde devletin denetim mekanizması yok. Bütün ülkelerin de itiraz ettiği nokta bu. Dolayısıyla bu parayı kimin, nereden, ne hacimle, nereye sevk ettiği konusunda net bir bilgi birikime sahip değiliz. E şimdi bir Allah esirgesin, yani yakın zamanda duydum bunu, çok da üzüldüm. 100 bin dolar civarında bir parayı 1 dolara indirmiş. 100 bin dolarlık bir kripto varlık bir gecede 1 dolara inmiş.
1: Ne etken oluyor hocam bunda?
0: Buradaki etken alım satım. Tamamen manipülatif hareket. Şimdi kaynağını bilmiyoruz. Kime evet, itiraz edeceğiz hocam?
1: Evet.
0: Kaynağı devlet değil. Bir piyasa bu. Ama görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bir sürü unsur var. Ben de diyorum ki kaynağı belli olmayan hiçbir şeye yatırım yapılmaz. O bildiğiniz sanal bahis, kumar vesaire yani, hiçbir farkı yok efendim. Yani benim için öyle. İtiraz eden varsa seve seve dinleyebilirim. Ama bunu da samimi olarak bana net olarak sunması
1: evet,
0: lazım.
1: Evet.
0: Bu şu haliyle kripto borsası deniyor ama bu borsadaki hacmi bilmiyoruz. Sahiplerini bilmiyoruz.
1: Kaynağı
0: bu paranın kaynağını bilmiyoruz en önemlisi. Uyuşturucu baronları da burada işlem yapıyor. Doğru mu?
1: Yapıyor. Hani yapıyorsa da ispat etmiyor.
0: Yani bu şimdi kara para dediğimiz mesele burada dönüyor. Bunlar çok net.
1: Evet.
0: Çünkü devlet eliyle bu paralar doğrudan kontrol altına alınabilir. Merkez Bankası var koskocam.
1: Evet.
0: Giren çıkan bütün parayı anlık hepsini hesaplar, bilir, haftalık bülten yayınlar. Ama kripto parada böyle bir şey yok. O yüzden benim gençlere tavsiyem sakın ha. Bizim meşhur sakın ha. Yani ne olursa olsun efendim işte Ahmet gitmiş 100 lirasını yatırmış kazandım, 500 lira yapmış.
1: Evet, evet.
0: Öyle bir dünya yok abi.
1: Var ama hocam.
0: Vardır evet. 500 vardır. 1000'e çıkmıştır. 100 bin doları 1 dolar olur.
1: İşte Ahmet'in kaybetme hikayesi belki
0: o hiç konuşulmaz.
1: Için, evet,
0: bak ben kaybedileni anlatayım da.
1: Evet.
0: Hani testiyi evet, kırmadan.
1: Bu da var ama ha.
0: Annem. O yüzden söylüyorum. Yani evet, zaten gençsin. Kısmi bir param var. Ya bunu burada zehirleme yani. Ne gerek var yani? Bu riski niye alıyorsun? Ben o yüzden kripto borsasına karşıyım. Yapay zeka konusunda da yapay zeka bizim için bir araç. Biz bunu kendi zekamızı yerine koymamalıyız.
1: Evet.
0: Ama işlerimizi kolaylaştırmada nasıl bir araba var?
1: Evet.
0: Biz arabayı kullanıyoruz. Uzakları bize yakın ediyor. İşlerimizi yaparken bize kolaylaştırması çok iyi bir şey. Ama biz bildiklerimizle beraber onu çalıştırmalıyız.
1: Çok
0: doğru. Bu çok önemli. Üçüncüsü de dijital girişimcilik dediniz ki bizim için en önemli nokta burası. Evvelce eski zamanları siz çok daha benden iyi bilirsiniz. Parası olmayan, sermayesi olmayan birisinin bir şirket kurması, bir yatırım yapması, gelişecek bir şeye bu mümkün değil.
1: Mümkün değil.
0: Ha, şimdi ne var? Dijital girişimcilik diye bir şey var. Şimdi çok rahat bir şekilde bir ürünü yapıp çok güzel bir şekilde sosyal medyayı da kullanarak ürününü bütün dünyaya pazarlayarak çok güçlü bir girişimci, yatırımcı ve iş insanı olabilir. Önümüzde çok güzel fırsatlar var gençler için özellikle. Bu kısmı kullanarak gençlerin yatırımlarını bu yönlere, girişimcilik yönüne aktarması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani kripto tarafı değil. Ora zehirler. Bu tarafta müreffeh bir hayat var.
1: Bu tarafta şey var, mücadele de.
0: Tabii,
1: var.
0: Mücadele var.
1: Yatırım var, proje var, üretmek var.
0: Kafayı çalıştırma var.
1: Var, evet.
0: Boşluğu görme var.
1: Evet.
0: Pazarı takip etme var. Evet. Öyle şey yok. Burada
1: belirsizlikten ziyade bir mücadele alanı var. Öbüründe belirsizlik var. Dolayısıyla benzetme çok güzel oldu. Yani kumar benzetmesi çok ağır mı oldu acaba dedim ama
0: hayır,
1: değil.
0: Hayır değil. Evet. Yani siz şimdi aldığınız kriptonun ne olduğunu biliyor musunuz?
1: Yok.
0: Yok. Siz o zaman neye yatırım yapıyorsunuz?
1: O zaman...
0: Bir şirket değil ki o.
1: Evet. Evet.
0: Adını bilmediğiniz bir şey. Yani çok rahat bir şekilde bir tanesi kripto piyasasında bir şey açabilir. Herkes onu satın aldığında fiyatı yükseliyor. Arz talep. Herkes talep ederse fiyatı yükseliyor. Herkes fiyatı yükseliyor diye oraya zıplıyor. Sazan avı.
1: Evet.
0: Diyoruz biz buna.
1: Evet, evet.
0: Herkes atladıktan sonra ilk alanlar satıyor. Düştükçe zarar. Düştükçe zarar. Sonra siz işin içinden çıkılmaz bir hale alıyorsunuz.
1: Çok. Peki önümüzdeki 10 yılda mesleklerin değişeceği, bugün hiç ismini duymadığımız mesleklerin çıkacağı konusunda siz bir eğitimci olarak, akademisyen olarak ne düşünüyorsunuz hocam?
0: Tabii bu özellikle meslek grupları açısından bugün mesela en iyi meslek diyeceğimiz tıp, değil mi?
1: Mesela.
0: Yani fakülteyi bitirdiği zaman hiç sorunsuz gider, doktorluğunu yapar, uzmanlığını alırsa da çok rahat bir şekilde sonra operatörü, cerrah vesaire, garanti meslek dediğimiz. Hiç sevmem bu cümleyi de.
1: Evet.
0: Peki. Ben iktisatçıyım. Bu iktisattan mezun olan öğrencilerin mesela tıp fakültesini bitiren öğrencilerden çok daha para kazananlarının olduğunu söylesem
1: inanırım.
0: Mümkün.
1: Mümkün.
0: Ama bu çocukların hepsinin en az tıpta çalışanlar kadar çalışması da gerekir.
1: Evet.
0: Yani burası çok önemli.
1: Evet.
0: Yani tıp fakültesini sakın yanlış anlaşılmasın. Onlar bizim göz bebeğimiz. Olmazsa olmazımız. Örnek gösterdiğimiz.
1: Evet, evet.
0: Her ailenin de çocuğunu üniversitesine, işte üniversite okuması için yönlendirdiği bir bölüm. Burada mühim olan doğru meslek, evet, ama o mesleğe yönelik kişinin ne yaptığı. Yani üniversite hayatı boyunca sadece derslerden geçer notu alayım, ben buradan diplomayı alayım, mezun olayım.
1: Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Tek gayemiz geçer not almak olmamalı.
0: Olmamalı.
1: Yayının başında da söyledik. Bu altın bilezik dediğimiz.
0: Tabii.
1: Mesleğimle alakalı. Ben ne okuyorum? X branşta okuyorum. O branşın gerekliliklerini,
0: evet,
1: o branşta çok ilerlemiş, rol model olmuş kişilerin,
0: örnek insanlar,
1: örnek insanların,
0: tabii,
1: hayatlarını, efendim, daha okul sıralarında, okul aşamasındayken,
0: tabii,
1: yapmaları. Hatta kıymetli bir büyüğüm öyle tavsiye etmişti. Ya yaz tatili dedi. Bak, hayatınız boyunca güzel tatiller yapabilmek için şu okuldaki yaz tatilini, yani,
0: tabii,
1: belki çok kaliteli bir yerlerde ben sizinle vakit geçirmek istiyorum diye dedi. Yani onları
0: artık mücadele edin, darlayın.
1: Ulaşılabilir diye.
0: Evet.
1: Bir
0: sosyal
1: mail,
0: medya.
1: Diye, değil mi? Mail ile.
0: Evet.
1: Ya ben bu yazı sizin yanınızda geçirmek istiyorum diyebilme cesareti olması lazım demiş.
0: Çok idi. Net. Çok haklı. Yani benim çok şimdi birlikte çalıştığımız hocam, Emre hocamla birlikte TÜBİTAK projesindeyiz. Mesela şimdi herkes diyor ki tarım öldü. Şimdi iklim değişikliği var. Bir sürü sıkıntılar var, değil mi? Gelecekte iklim değişikliğinin etkisini minimize edecek tarımsal teknoloji üreten meslekler.
1: Evet.
0: Mesela en önemlilerinden bir tanesi.
1: Evet.
0: Gıda çünkü bizim için çok kilit bir sektör.
1: Evet.
0: Şimdi.
1: Evet.
0: Ama gelecekte çok daha ağır olacak bunun faturası. Şimdi mesela bir Ukrayna-Rusya savaşı cereyan etti. Buğdayı, arpayı Ukrayna'dan getiremeyince ortalık karıştı.
1: Evet.
0: Ya buğday yok, arpa yok, ekmek ne olacak, un ne olacak, en temel gıda.
1: Evet.
0: Bu kadar basit. Sonra ne yaptılar? Anlaşma gereği mecbur kaldılar. Avrupa aç kalıyor dediler. İşte ne yaptı? Türkiye'nin öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bir sürü gemiler vesaire geldi, alındı, işlendi, burada un haline getirildi. Bu gıda sorunu zor da olsa çözüldü.
1: Evet.
0: Gelecekte peki bu, biz sürekli diyoruz küresel ısınma, küresel ısınma, küresel. Gelecek bu. Küresel ısınmayla birlikte biz tarımsal erozyonu görmeyecek miyiz? Peki o zaman en önemli mesleklerden bir tanesi o zaman tarım olacak, gıda olacak. Mesela herkes tıpı konuşacak. Evet, sağlık bozulduğu için biz orada yine ihtiyaç duyacağız.
1: İnsan olduğu sürece konuşacak ama gelişen şartlar, değişen şartlar, öngörülerin getireceği aşikar mesleklere de yönelmek lazım.
0: Tabii.
1: O meslekler olacak.
0: İkincisi de şu. Şimdi biz son 5 yıla bakalım, yapay zeka diye bir şey hayatımızda var mı?
1: Var.
0: Bundan öncesinde var mı?
1: Yok.
0: Duymadık. Bilmiyorduk.
1: Evet.
0: Söylentiler vardı. Şimdi 5 yıl içerisinde yepyeni bir şey hayatımıza girdi, öyle mi?
1: Doğru.
0: Yazılımlar, evet. İşte yapay zekalar, kodlamalar. 5 yılda bak yepyeni bir sektör ortaya çıktı. Muhtemelen bizim de öngöremeyeceğimiz böyle sektörlerde olacak. Biz bunlara karşı ne yapmalıyız? Şöyle davranmalıyız. Mevcut durumda şu an yapay zeka var. Yapay zekayı kuran kim? İnsan.
1: Evet.
0: Bu yazılımı yazan kim? İnsan. O zaman bu yazılıma bir yönelmek gerekiyor. Eğer bu mevzu bu sürekli devam edecek ve yapay zeka günümüzde güçlenerek devam ediyor belli ki.
1: Evet, evet.
0: O zaman bizim burada ne yapmamız lazım? Ona yönelik adımlar. Bu sefer yapay zeka ile ilişkili işlerde uzmanlaşacak kişilere ihtiyaç
1: kesinlikle,
0: olacak.
1: Kesinlikle.
0: İşte al sana meslek.
1: Doğru.
0: Yani bu tarz stratejik hareket ederek doğru meslek gruplarını seçebiliriz. Yani içinde yaşadığımız dünya aslında bize küçük küçük izlerini veriyor.
1: Bu izleri okuyabilme,
0: doğru okuyabilmek
1: doğru.
0: Ve bunu planlarken de bugünden geleceğe dönük olarak kendimizi geliştirmek.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: O çok önemli yani. Diploma yetmez.
1: Peki hocam, gerçi cevabını kısmen verdik ama böyle bir soru hazırlamışım. Sorayım. Sizce geleceğin en değerli sermayesi para mı, bilgi mi, insan mı?
0: Efendim, insan yani o evet. Her zaman öyledir yani. Bilgi böyle paylaştıkça çoğalır. Sevgi paylaştıkça çoğalır. İyi insan temas ettikçe çoğalır. Biz hep ona inanmışızdır. Evet. Sizinle de muhabbetlerimizde hep bunu gündeme getirdik, dile getirdik. Biz hep ümidimiz şu yönde. İyi insanların toplumda çoğalması.
1: İnşallah.
0: En önemli sermayemiz insan.
1: Evet.
0: Şimdi diyoruz ya mesela Türkiye genç nüfusu olan bir ülke. Peki genç nüfusumuz var ama istihdamda zorlanıyoruz. O zaman bir anlamı yok.
1: Evet, çok güzel bir tespit. Evet.
0: İşte o zaman ne yapmak lazım? Genç nüfusu artırırken onlarla planlı bir şekilde hareket etmek lazım. İstikrarlı bir ekonomi programı koymak lazım ortaya. Ve insanların mutlu olacağı doğru stratejik hamleleri yapmamız lazım. Yani sadece şunu dersek olmaz. Efendim işte biz geldik, genç nüfusumuz fazla, Türkiye dinamik ve genç bir ülke. Ama bu gençler de yaşlanıyor artık.
1: Evet.
0: Ve biz bunu çok derde dinliyoruz. Malum aileler artık evlilik evet. Yaşı çok uzadı.
1: Evet.
0: Geçim derdi ayrı bir mesele. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bu çok önemli.
1: Çok.
0: İnsan en değerli sermayedir.
1: Sermaye.
0: Bu sermayeyi doğru kullanmak lazım. Eğer biz iktisatta bu vardır. Eksik kapasite ya da atıl kapasite sorunu deriz biz buna. Eğer elindekini doğru kullanmazsa hem maliyet yükselir, hem karlılık düşer, hem de kapasitenin altında çalışırsın. Senin elinde mükemmel bir sermaye var. Bunu doğru kullanırsan müreffeh, güçlü bir ülke olursun. Yanlış kullanırsak, yanlış stratejiyle bunları yanlış yerlere yönlendirirsek, o zaman atıl kapasite, eksik kapasiteyle yönetilen bir ülke oluruz. Bunu da özellikle söylemek lazım. İnsan en değerli varlıktır. Türkiye bunun değerini bilmeli, biliyoruz da elhamdülillah.
1: Evet. Yani iyi insan olsun, güzel insan olsun, onun
0: insan
1: bilgisi olsun, parası da olsun.
0: Olsun, hepsi olsun ya. Olabiliyorsa hepsi olsun. İtirazımız yok yani. Parası evet, da olsun. Evet.
1: Ama üçünden hangi söylemize insan?
0: İyi insan olsun.
1: Türkiye'nin genç nüfusu ekonomik avantaja dönüştürebilmesi için sizce atılması gereken adımlar diye sorsak.
0: İşte yani bahsettiğim gibi bu genç nüfusu doğru kanalize etmeliyiz. Evet. Ya biz bunu İşkur toplantılarında birlikte Milli Eğitim'deki hocalarımızla sanayi ve iş insanlarıyla birlikte yaptığımız toplantılarda mesleki bilgi ve rehberlik toplantıları yapıyoruz. Orada da çok dile getiriyoruz. Mesela lise öğrencilerini meslek liselerine yönlendirmekte güçlük çekiyoruz. Ama organize sanayi bölgesinde çok güzel bir lise var.
1: Evet.
0: Mobilya ile ilgili.
1: Evet.
0: Efendim şimdi herkes oraya talepte bulunuyor. Niye? E çünkü çocuk orada öğrendikten sonra işi hazır diyor annesi babası. Bu çok güzel bir strateji.
1: Evet.
0: Tam da böyle olmalı.
1: Çok güzel buyurdunuz. Bunların yani, sayısını devlet
0: tabii,
1: artırması
0: artırmalı. Evet. Bu gençlerimizi doğru yerlere genç yaşta yönlendirmeliyiz. Şimdi organize sanayi böyle. Otosanayiden geliyorum. Biraz önce oradaydım. E diyor ki ya çırak bulamıyoruz. Haksız mı?
1: Haklı.
0: Ama şimdi ben bir kız çocuğu babası olarak kızım hadi erkek olsun diyelim. Bir erkek çocuğunu hadi sanayiye ver desem olmaz.
1: Kurtuluş Kara Mustafa rektörümün güzel bir sözü var. Herkes dedi teknik branşlarda işte bu teknisyenlik branşlarında dedi eksik olduğunu ve bu konularda eğitilmesi gerektiğini, İslam olması gerektiğini, çocuklarımızı yönlendirmemiz gerektiği konusunda hemfikir ama herkes komşunun çocuğuyla alakalı bu
0: kendisininkini kabul etmiyor. Evet. Ben de diyorum ki bu ülkenin bu teknisyenlere ihtiyacı var. Bakın sanayide yakın zamanda biz usta yetiştiremeyeceğiz. Ondan sonra diyeceğiz ki ya bu usta da çok para istiyor. Abi ister o az.
1: Enflasyonunu biz oluşturduk.
0: Evet.
1: Evet.
0: Talep çok, usta az, iyi iş yapan az. O zaman ne olacak? Pahalı olacak. Biz de diyoruz ki bak hani dedik ya zengin olmak, para kazanmak kolay yoldan olmaz.
1: Evet.
0: Çalışarak olacaksa bak güzel bir yol var orada. Yani herkes mutlaka işte üniversite okuyacak vesaire gibi evet okusun hiç sıkıntı yok. Ama bu mesleklere de ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle.
0: Yani potansiyelimizin farkında olacağız. Ne göklere çıkacağız ne de yerin dibine ineceğiz.
1: Evet.
0: Allah'ın izniyle devletin böyle bir şeyi var zaten. Yani bütün bizim evlatlarımıza desteğimiz, isteğimiz, arzumuz, şeyimiz var yani. Bir isteğimiz, bir şevkimiz var ama yönlendirme konusunda sıkıntımız var. Eğer bunu çözersek, bence bu genç nüfusu doğru yerlere kanalize edersek herkes bize gıptayla bakacaktır. Ondan hiç şüphem yok. Gençlere güveniyoruz. Bunu çok net söyleyebilirim.
1: Çok
0: yani.
1: Doğru.
0: Potansiyelimiz var.
1: Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Estağfurullah.
1: Ne güzel bir program oldu. Güzel notlar da aldım kendime doğrusu.
0: Evet.
1: Finalimizi genelde hep aynı soruyla yapıyoruz. Size de evet. Bu soruyu yönetelim inşallah. Şu anda bir mektup yazıyor olsaydınız ve bu mektubunuzu efendime söyleyeyim sizden asırlar sonra belki ekonomi iktisat bölümünde okuyan gençler okuyor olsaydı, sizin neslinizden gelen torunlarınız okuyor olsaydı, ya ne güzel söylemiş Bekir dedem diyecekleri satırlar nasıl olurdu? Sözü size bırakıyorum.
0: Şimdi hiç yalana gerek yok. Biz sizinle bunu daha önce konuştuğumuz için ben hazırlıklı geldim.
1: Tamam.
0: Yani bununla ilgili bir mektup yazdım ben.
1: Bravo.
0: Yani geleceğe benim kızımla beraber bütün herkese evet. Buradan hani naçizane
1: dinleyelim.
0: Bir mektup.
1: Evet.
0: Dinleyelim. Eğer yanlış anlamazlarsa da ağır ağır okuyacağım bunu.
1: Buyurun hocam.
0: Sevgili genç, bunu seni hiç tanımayacağım bir zamandan yazıyorum.
1: Evet.
0: Sana paranın yolunu değil, bir ömür boyu öğrendiğim tek hakikati bırakmak istiyorum. En karlı yatırım sabırdır. Ve o sabrı en çok kendine yaptığın yatırımda kullan. Hızlı zenginlik vaatleri senin de karşına çıkacak. Tıpkı bizim zamanımızda olduğu gibi. Ekranların sana göstereceği parlak hayatların çoğu bir vitrindir. Sakın dükkanın tamamına bakmadan o vitrindekine aldanma. Ekranını temiz tut. Seni kıskançlığa ve borca sürükleyen ne varsa hayatından çıkar.
1: Çok güzel.
0: Gerçek zenginlik gürültüsüzdür. Öğrenen bir zihin, tutulan bir söz, üreten bir el en değerlisidir. Parayı küçümseme ama ona da tapma. O iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir. Her zaman dürüst ol. Helal ve az, haram ve çoktan her zaman iyidir. Üstelik insanın yüzü ak, başı da dik olur. İnancını ve vicdanını pusula yap. Yolunu kaybettiğini düşündüğünde sana asıl yönünü onlar gösterecek.
1: Çok
0: zamanını boşa harcama. İnan bana, ömür sandığından çok daha hızlı akıp geçiyor. En önemlisi, bunu en sona sakladım. İyi bir insan ol. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin o güzel sözünü hatırla. Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.
1: Evet.
0: Yani insanın hangi inançtan, hangi renkten, hangi milletten olduğu değil, iyi bir insan olup olmadığı önemlidir. Onun için her zaman iyiden yana saf tut. İyiliği öncele ve hakkaniyetten asla ayrılma. Çünkü sonunda geriye ne malın kalır ne paran. Hayırla andığın, dürüstlüğüyle merhametiyle hatırlanan biri olmaya bak. Çünkü asıl kazanç sadece bu dünyada değil, ahirette de iyilerden olabilmektir. Bunun yanında bütün servetler küçücük kalır. Ben senin yüzünü hiç görmeyeceğim. Ama bugün attığın her küçük, sabırlı ve dürüst adımın yıllar sonra seni keşkelerinin ilkiye çevireceğine yürekten inanıyorum. Geçmişten sana güvenerek sevgili genç, selamlar, sevgiler.
1: Abi hocam harika oldu valla. Geçmişten gerçekten geleceğe, belki bu 89. program ilk defa böyle bir mektup şeklinde göndermiş olduk. Ama evet, çok güzel ve sonunu çok güzel bağlamıştınız hocam. Geçmişten
0: geleceğe
1: severek. Değil mi? Sevgi.
0: Evet, sevgiyle.
1: Evet. Hocam Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür
0: ederim. Sağ olun.
1: Şeref verdiniz. Kıymetli dostlar, geleceğe mektuplarda bu hafta Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi, kıymetli dostum doçent doktor Bekir Çelik hocamı misafir ettik. Gençlik, iktisat, gelecek konusunda dertleştik, konuştuk, istifade edilir cümlelerine şahitlik ettik. Kredi kartları konusunda güzel uyarılar, kripto para konusunda güzel uyarılar dinledik. Kulağımıza küpe olsun diyor. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine güzel bir konu ve konuk ile karşınızda olmak dileğiyle. O vakte kadar hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan, milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizde ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
4: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz Bayrağıma Sahip Çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyor.
3: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
5: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o iki aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cad daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232 milyon 101 bin 948 olarak belirlendi. Koca Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan, milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz, dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizde ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür, dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürbek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir, dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz bayrağıma sahip çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyor.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o iki aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cad daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan

0: 2002 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen gençlerin dünya sahnesinde 1 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya ve 7 mansiyon ödülüyle döndüğünü ve Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığını belirterek madalya ve ödül kazananları tebrik etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Jeodezi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zeka ile analiz eden uygulama geliştirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, dolandırıcılıktan teröre kadar pek çok suçun işlenmesinde de kullanılabilen sahte hatların önlenmesine yönelik ilave tedbirler aldı. Mobil Evrensel Projesi kapsamında kırsalda toplam 2846 mobil baz istasyonu kurulurken 4000 yerleşim yerinde 1 milyona yakın kişi kapsam alanına dahil oldu. 624 bine yakın yerleşik nüfusa da mobil ses ve geniş bant internet hizmeti sağlandı. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. NASA, bir sonraki büyük ay görevi olan Artemis 3 için mürettebatını belirledi. Ancak astronotlar bu görevde aya ayak basmayacak veya ayın yakınına gitmeyecek. ABD'li bilim insanları laboratuvar ortamında yapay bir nükleer patlama alevi yaratarak serpinti parçacıklarının nasıl oluştuğunu inceledi ve radyoaktif sezyum elementinin beklenmedik davranışlar sergilediğini keşfetti. Dijital manşeti dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Dijital manşet.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Aydın Eczanesi, Kesi Fatih Mahallesi, 0352 247 5060. Betül Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 332 20 90. Demirezen Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 222 24 83. Nalbantoğlu Eczanesi, Hunat Mahallesi, 0352 231 52 96. Özden Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 85 11.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürbek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz bayrağıma sahip çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o 2 aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cadde daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marsoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232.101.948 olarak belirlendi. Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Turka, 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek "Bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür." dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürbek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz bayrağıma sahip çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil. Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz. Bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o 2 aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cadde daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232.101.948 olarak belirlendi. Koca Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. TURK'a 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan, milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz, dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek, bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür, dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir, dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz bayrağıma sahip çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o 2 aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cadde daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232 milyon 101 bin 948 olarak belirlendi. Koca Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radar 80'ler.

0: Radar 80'ler.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç.

Öyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmez.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'nde sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Türk'a 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürbek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz bayrağıma sahip çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil. Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz. Bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o 2 aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cad daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232.101.948 olarak belirlendi. Koca Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
5: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. İstanbul'un Adalar Belediyesi'ne sit alanı statüsündeki yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yaptığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 42 zanlıdan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35'i tutuklandı. CHP Parti Sözcüsü Müslüm Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibarıyla süreci başlatacaklarını duyurdu. Türk'a 15 Ağustos 2027'den itibaren devralacağı araç muayene hizmetlerinde kredi ve banka kartlarıyla yapılacak ödemelere komisyon uygulamayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişte kullanılan karayolu ve demiryolu geçişlerinin yeniden hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek. Yaz dönemi Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Başvurular 13 Temmuz'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi toplantısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyıl Hedeflerimize giden yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışan milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz dedi. Emniyet Teşkilatı Sendikası Kayseri İl Başkanı Mustafa Arslan, sendikanın üye çoğunluğunu sağlayarak kurumda yetkili sendika konumuna geldiğini söyleyerek bugün gururla ifade etmek isterim ki bu haklı mücadelemiz karşılık bulmuş ve sendikamız bu yılda Türkiye genelinde sayı çoğunluğunu elde ederek genel yetkili sendika konumuna perçinleşmiştir. Emniyet genelinde 4500 civarı sivil memur üyemizle ulaştığımız bu sayısal çoğunluk sadece bir istatistik değil, sivil memurlarımızın adalet, eşitlik ve liyakat arayışının açık bir tezahürüdür dedi. 81 ile genelge gönderdiklerini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu yeni ve kapsamlı bir genelge gönderilmiştir. Genelge ile şehirlerde yapılanan evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerde vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı, daha etkin ve topyekün bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir dedi. Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi arasında Türkiye'nin ilk meteoroloji küp uydusu KAYSAT'ın geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Bayrak Açıyorum mitingine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi.
2: Bizler tüm Türk halkımızı 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da hep beraber gerçekleştireceğimiz bayrağıma sahip çıkıyorum mitingimize davet ediyoruz. Bu konu sadece İYİ Parti'nin meselesi değil, Türk halkının terörist elebaşına verilmek için hazırlanan bu süreçte bir başkaldırısının sürecidir. Çünkü bildiğiniz üzere aynı gün 4 farklı ilde onların da ayrı bir mitingi olacak. Bizler bütün halkımızı davet ediyoruz, bütün partilerimizi davet ediyoruz. Buradaki amacımız hep birlikte Türk halkının teröriste özgürlüğün adının anılamayacak kadar tepkili bir durumda olduğunu göstermek adına hep birlikte Tandoğan'da yerimizi alacağız ve Kayseri'de bütün ilçelerimizden Ankara Tandoğan'a ücretsiz şekilde otobüslerimiz kaldırılacaktır. Bütün halkımızı bu konuda birlik olmaya, terörist elebaşının, bebek katilinin, şehit analarının her birinin gözyaşının sebebi olan Abdullah Öcalan'ın yerinin sadece oradan çıktığında gideceği yerin kabristan olduğunu hatırlatmak için bayrağımıza sahip çıkmak adına Ankara Tandoğan'daki mitingimize davet ediyor. İl ve ilçe teşkilatlarımızı arayarak Ankara'ya geliş için kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Bu ülke sahipsiz değildir. Bizler bütün Türk evlatları vardır. Orada sadece açacağımız bayrak Türk bayrağıdır. Tüm halkımızın duyarlı olup bütün işini gücünü erteleyip 27 Haziran Cumartesi günü Tandoğan'da hep beraber buluşmaya davet ediyorum.
1: Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Amerika ile İran arasında savaşın devam ettiği sürece altın ve gümüş fiyatlarının yukarı doğru çıkmayacağını belirterek şunları söyledi.
3: Öncelikle hafta yine Amerika-İran çekişmesiyle beraber başladı. Çok büyük ihtimal görüntü olarak sanki anlaşmaya yakın gibi olsa da nihai hedefe baktığımızda gerçekten iki tarafta bu işin belki de olmaması için mücadele ediyorlar. Sonuç olarak mutlaka anlaşma olacak ama bu uzun bir süreç alacak gibi. Özellikle o 2 aylık süreyi tahmin ediyorum ben dengeli biçimde götürmeye çalışacaklar. Ondan sonra yeni bir cad daha çıkacak. Muhtemelen dünya 2026'yı bu çekişmeyi izleyerek geçirecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevinden alınarak yerine Okan Marzoğlu atandı. Kayseri'nin Gözde Kayak Merkezi Erciyes'te yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekir ve Hacılar Kapı'da bulunan gondollar haftanın 7 günü hizmet vermeye devam ediyor. TFF tarafından belirlenen birincilik kulüplerinin harcama limiti açıklandı. Kayseri Spor'un harcama limiti 232 milyon 101 bin 948 olarak belirlendi. Sinan Kaymakamlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonrası söndürüldü. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.